Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Sahiden

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi.

0: Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılım evim.
4: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyoruz. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile işbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 29 Eylül Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi sevgili Üzeyir Doğan ile birlikteyiz. Günaydın Üzeyir.
1: Günaydın, günaydın.
0: Peki nasıl bir hafta olacak onu konuşacağız. Borsada ne durumdayız buna bakacağız. Fon meselesinde ne durumdayız buna bakacağız. Sizleri de efendim sorularınızla, yorumlarınızla yayınımıza bekleriz. 536-266-81-81, 536-266-81-81. Bu numarayı bize yazabilirsiniz diye sizlere verdim. WhatsApp numaramız, yazılı ulaşmanızı rica ediyorum buradan. Twitter'da Süheyla Yeş, LinkedIn'de de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Yani bu bir radyo yayını ama siz bizi canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim sorularınızı, yorumlarınızı konuklarıma yönlendirebiliyorsunuz. Peki Volkan Bey demiş ki fonlar ile ilgili herkes başka bir şey söylüyor, delirmek üzereyim demiş. Resmi kaynakları baz almanız gerekiyor efendim. O yüzden mesela bir takım bilgi kirliliklerine girmiyoruz. Çünkü söylediğinizin yalanı yoktur da yanlışı olabilir. O yanlış da işte başkalarının daha çok kayıp vermesine sebep olabilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Her şey olup bittikten sonra her türlü detayı konuşursunuz zaten. Ama mesnetsiz ispatlayamadınız, al işte bak kağıtlı belgesi bu, kağıtlı belgesi bu diyemediğiniz hiçbir şey bu süreçler içerisinde dikkate almamak gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Üzeyir? Zaten kişilerle ilgili yayın yasağı yok mu? Ben yanlış mı biliyorum?
1: Öyle bir şey olması lazım. Kişiyle ilgili bir şey konuşmuyoruz zaten burada, evet. Hani süreçlerle ilgili daha çok konuşuluyor. Ama bu yayın mecraları fikir jimnastiği. Yani burada herkes bence çözüm önerilerini varsa değerlendirmesini söylemesi lazım. Ve en çok da bizim sektör temsilcilerinin bunu konuşması lazım. Yani kafayı kuma gömerek, yani böyle bir olay olmamış gibi davranarak ben sonuca katkı sağlanabileceğini düşünmüyorum. Yani herkes fikir jimnastiği, kafasındaki önerileri bir şekilde dile getirecek ve sonucunda da belki bunlardan dinleyerek feyz alanlar, aa bu da burayı doğru söylüyor, bunun da bu söylediği mantıklı, bak bu açıdan bakmamıştık biz olaya diyebilecek otoritelerin de belki doğru yolu bulmasına katkı sağlayacak bir şeyler çıkacak. Ama şu an bakıyorum, yani bir enkazın üzerinde tepinme hastalığı var bizim toplum olarak. Yani bu çok net. Ben demiştim, oldu bak beter olsunlar, olsunlar, bu olsunlar. Bir bu. İkincisi, empati duygusunu toplumun kaybettiğini görüyorum. Yani toplum empati duygusunu birçok olayda kaybetti. Yani yaşadığımız birçok doğal afette olsun, bu tarz gelişmelerde olsun vesaire de olsun. Toplum hep böyle bir empati yeteneğini kaybedip herkesi aynı kefeye koyma eğiliminde. Yani çalanla çalmayanı, işte yıkanla yıkmayanı vesaire, artık neyse. Hepsini aynı kefeye koymayı çok kolaycılık görüyoruz. Yani ya da topyekün en kolaycılığı, yani diğer taraftan da hepsini aynı yere koyma tarafı oluyor. Biraz hani bu konularda hassasiyet göstermek gerekiyor.
0: Araya bir gireyim mi? Yeni bir şey değil o. Yeni bir şey değil.
1: Değil mi? Onu diyorum ya, işte afetinde bir, böyle oluyor, böyle de oluyor.
0: Yok yok, afetinden öncesi de var onun. O, çünkü aynen, hep konuştuğumuz yani, bir alandaki davranışı başka bir alana taşırsın. Nedir o işte? Bir kadının ya da bir kız çocuğunun başına bir iş geldiğinde, kamu yayıncılığı yapıyoruz üzeri, sözlerimizi seçerek kullanıyoruz. Başına bir iş geldiğinde, canım onun da o saatte orada ne işi varmış? Tanıdık mı o cümle? Tanıdık
1: tabii
0: mı?
1: Yani, böyledir mi bu işler? Toplumun empati duygularında bence, evet, çok ciddi bir azalma var. Yani sanki ben şuna da görüyorum söyle, yani insan üzülüyor. Birilerinin para kaybetmiş olması bir başkalarını mutlu ediyor gibi bir görüntü de var. Yani oh oldu, beter olsunlar. Şimdi beni tanıyorsun, ben yıllardır bu sektörün içindeyim.
0: Kimse diyecek böyle bir şey, tövbe estağfurullah.
1: Var var, çok net söyleyeyim, var. Beni biliyorsun hani bu sektörün içerisinde. Yani bu geldiğimiz sürece kadar olan olayda hani yaptığım uyarıları sen de şahitsin değil mi? Yani ben de uyardım.
0: Şimdi oradaydım, ki, hepimiz oradaydık.
1: Yani uyardık. Şimdi kalkıp da yani şunu demenin bir manası yok. Ben de o kadar uyardım. Dinleseydiniz, oh olsun. Yani işin özü bu değil Süheyla. Yani gerçekten işin özü bu değil. Yani evet,
0: boş
1: uyardık.
0: Ver. Nasıl ki şahısları, Üzeyir'cim ben senin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Nasıl ki şahıslarla ilgili konuşmuyoruz. Bu da gereksiz yani. Çünkü seni bilen biliyor. Beni bilen biliyor. Yani bin yıldır aynı yayında yani, seninle partneriz. Dolayısıyla
1: bu önemli. İkincisi
0: evet,
1: de
0: konuşman gerekeni girecek. Konuşmuşsun. Dur bir saniye bitireyim. Konuşman gerekeni konuşmuşsun. Bence artık o onu yapmış, bu bunu etmiş kısmını, yani ne kadar hatalı davrandığı kısmını bir tarafa bırakalım. İzninle ben pek tabii senden söylediklerini, cevaplamalarını, sözlerini tamamlamanı isteyeceğim. Arkasından da seninle SPK'nın getirdiği yeni bültende aslında bize ne dediği, benim kafam daha çok karıştı diyorlar. Bize SPK ne dedi? Senden onu bir bize anlatmanı rica edeyim. Bizi bir aydınlatmanı rica edeyim. Ardından da borsa kısmına geçeriz. Çünkü borsanın ne günahı var ki? Şu an 4 trilyon liralık bir kayıp var mesela. Niye silindi bu para? Borsanın günahı ne? Bu kısımları seninle konuşmak istiyorum. O yüzden hiç bırak kim ne demiş, ne yapmış, ne söylüyor. Herkes kendi şovunun peşinde. Bak ben sana söyleyeyim. Herkes kendi şovunun peşinde. Yeter. Yani bir sürü mecra var. Gitsinler oralarda yapsınlar şovlarını. Hiç buraya taşımaya gerek yok arkadaşım. Sözünü tamamlamanı rica edeyim. Ardından evet, da biz devam edelim. Buyur
1: bak,
0: lütfen.
1: Bu önemli bir konu. Yani burada dediğim gibi toplumun empati duygusu çok önemli. Çünkü olaylara nasıl bakacağımız doğru da oluşuyor. Yani bugün onun başına gelen yarın senin başına gelme ihtimali kuvvetli bir. İkincisi de suçluyla suçsuz ayırt etmek elbette bizim görevimiz değil. Ben yargı makam değilim, bir şey değilim. Ama vicdani olarak da şunu söylemeliyim. Bu fon işinde zarar edenler gerçekten zincirin son halkası ve en masum olanları. Yani en son trene binenler. Zaten bu fon vurgununu yapanlar ya da bu işten faydalanıcılar, uyanıklar diyelim tırnak içerisinde. Hani bu insanlara hani şey gözüyle bakıyor, bunlar da geldiler buradan voleyi vurup gideceklerdi uyanıklar. Hayır, bunlar zincirin son halkası, trene son binenler. Zaten o uyanıklar, vurgunu yapanlar önceki duraklarda bu trenden indiler. Yani toplumun en böyle şey tayfası, yani belki bu gelire muhtaç diyebileceğim belli kısmı, hepsi için demiyorum ama evet, yani böyle bu olayı en son gören, duyan, yani bu işlerle hiç ilgisi olmayan bir kesim buraya girdi en sonda. Yani bunu da dikkate almak lazım. Zaten bunlar bu kadar bu işin içinde farkındalığı olsa zaten bir yerden diğerleri gibi o trenden önceki duraklarda inerlerdi. Yani o nedenle ben bunu şey örneğine benzetiyorum. Bir masa kuruldu. Bu masada yemek verildi. Herkes geldi, sırayla yedi yedi gitti. Bazıları en başından oturdu, sonuna kadar affedersin masayı semirdi. Yedi yedi yedi, herkes kalktı gitti, kalktı gitti. En son masaya birilerini davet ettiler. Son kalan kırıntıları belki. Şimdi deniyor ki işte son kalan kırıntıyı yemeye gelen o kitle bu masanın tüm hesabını ödesin. Ben de diyorum ki bu masadan kim faydalandıysa Süheyla, geriye dönük, kim faydalandıysa, ne kadar faydalandıysa getirip o masanın hesabını ödemeye kullanması gerekiyor. Yani burada tek sorumlu o masada son gelip sofraya oturanlar değil. Ondan önce oturup kalkanlar, ondan önce oturup kalkanlar, ondan önce oturup kalkanlar. Onlar orada oturuyor diye o masadan bahşiş alanlar, komisyon alanlar, vergi alanlar vesairesi vesairesi. Yani tüm hepsi o masanın gerçek faydalanıcıları kimlerse.
0: Bir dakika şimdi masadan... vergi alanın ne şeyi var burada? Yani herhalde şimdi, ağız alışkanlığıyla söyledim bunu.
1: Hayır, yok geçen alanlar... gün de söyledim söyle. Şöyle, eğer bir illegalite faaliyetten bir gelir elde edildiyse o masada o masanın hesabından ödenmesinde kullanmalı. Yani şu anda burası bir masaydı. Yani ve bir masadan devlet de sorun üstlenecek. Yani her şeyi sadece geri kalana bırakmak olmuyor. Ben bunu daha önceki yayında da söyledim ve çok netim bu konuda. Yani bu masadan elde edilen gelir bu masanın hesabının hafifletilmesi konusunda kullanılabilir. Yani o fonlardan elde edilen stopaj geliri, örneğin vergi dediğim kasıt bu. O fonlardan elde edildiyse bu masaya konmalı. O masadan elde edilen komisyon geliri varsa bu masaya konmalı. O masadan elde edilen işte yönetim ücreti geliri varsa bu masaya konmalı. O masadan gerçekten çalan hırsızlar vesaire diyorsak eğer, yani hukuki süreçler bitince göreceğiz ama Adalet Bakanı da hani vatandaşın son kuruşuna göz dikenden hesap soracağız diyor. Burada bir piyasa manipülasyonu var diyor. Yani bir piyasa dolandırıcılığı var diyor. O açıdan bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Eğer gerçekten dolandıran vesaire varsa bunların da son kuruşuna kadar tahsil edilip o masaya konmalı. Yani masadan fayda sağlayıcı kimse, bunların evet, hepsinin bir tespit peki, edilip bu masaya konmalı. Yoksa gidip de hani ben şey demiyorum. Hani devlet işte insanların ticari kazancından elde ettiği vergiyi getirsin, milletin borcunu ödesin. Yani Milletin parasıyla buranın borcu densin demiyorum. Ama bu masadan elde edilmiş bir gelir varsa bu seneye istisna, yani ben açık söylemek gerekirse TEFAS diye bir platformla kamu kurumlarının da elde ettiği gelirlerin bir değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sene o açıdan bence burası biraz hani herkesin sorumluluğu oranında bu masanın hesabına katkıda bulunması gereken bir yer. Ama
0: Peki.
1: asıl olan elbette bu masadan yiyenlerden bunu tahsil edebilmek. Onu da söyleyeyim. Elbette bu masada oturan son kullanıcı da bu arada hesaba katılacak. Yani onlar da en son geldik biz de yedik hadi afiyet olsun gidiyoruz değil. Onlar da bu yedikleri ölçüsünde ya da belli bir ölçüde bu hesabı ödemiyor. Onlar da katılacak. Yani onlar da bir miktar zarar edecek. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Son oturdun diye de ana paranı aldın kaçarak gittin olmayacak. Herkes sorumluluğu neyse sorumluluğu ölçüsünde ben bu hesabı ödemesi gerektiği kanaatindeyim. Yani benim buradaki görüşüm bu.
0: Anlıyorum. Yani özetle diyorsun ki işin cezai boyutunu bilmem, ona hukukçular karar versin ama sermaye piyasalarının dönmeye devam etmesi, buradaki güvenin yeniden istihsas edilebilmesi için burada bu sofrayı kim kurduysa bu kaldırsın olmaz. Kim yediyse faturayı o ödesin ki bu iş böyle çözülebilsin diyorsun. Şimdi öyleyse geliyorum burada SPK'nın son yayınladığı bültenle birlikte 17'sinden 16'sına çekilmiş oldu. Üzeyir burada ne değişti? Çünkü bu sefer akıllardaki soru şuna döndü. Yani ben şimdi 14.30'da işlem vermiştim. Ayın 14'ünde 14.30'da işlem vermiştim. Emir vermiştim. İşlem yapılsın diye ne olacak yani alım ya da satım ya da işte 15'inde vermiştim. Bu sefer daha sadece tarih geriye çekilmiş oldu. Kafalar hala çok karışık. Senden rica etsem SPK bu yeni teknik düzenlemesinde teknik bir detay anlattı aslında ama yani ancak bu kadar karışık anlatabilirim SPK öyle söyleyeyim sana. Çünkü bunu yatırımcıya söylüyorsun ama SPK da bir taraftan haklı. Niye? Çünkü neydi? Bu metni okuyan kişinin nitelikli olması gerekiyordu. Nitelikli yatırımcı olması gerekiyor. Dolayısıyla okuduğunu anlaması lazım. Ama okudum ve hiçbir şey anlamadım diyorsan, acaba nitelikli kısmını sorgulasak mı? Ve bu kadar nitelikli değilsen acaba, yani daha az risk alabileceğin, daha anladığın bir yerlerde mi olsan yatırım araçları açısından? O da aslında iyi bir turnusol kağıdı SPK'nın bültenleri
1: Valla
0: de.
1: şöyle
0: Ne dedi bize
1: söyleyeyim,
0: SPK?
1: bülteni piyasa profesyonelleri olarak bizim anlamamız da ya da anladığımızı iddia etmemiz de saatler sürdü. Yani eğer onu anlayıp orada öyle anladıktan sonra fon piyasasına yatırım yap dersen, piyasa profesyonelleri de dahil fon piyasasında yatırım yapacak adam bulamazsın. Çünkü gerçekten şey yani sonuçta 131 tane fon var tasfiyeye giden değil
0: Yani
1: mi?
0: New York'tan getirtiriz ne olacak?
1: Fonları tabloya koyarsın. İşte emrin gerçekleştiği sayılması ve gerçekleşme tutarıyla alınması ilgili tarih saat yazarsın. Dersin ki şu tarihten şu saatten önce emrin geçtiyse bu fiyattan gerçekleşir. Yok 14, 15, 16 takas günü gerçekleştiyse olduysa bu olduysa şimdi enteresan işler. Şimdi o tarihte emir verdin takas süreci de gerçekleşti. Bu emir kabul edilecek diyor. Ama emri verdin takası gerçekleşmedi yani fiyat oluşmadı. O güne ilişkin fiyat belirtilmedi. O zaman emrin tasfiyeye gidecek diyor. Yani şimdi burada hikaye emrin girildiği tarihten sonraki yani 17'sinden önceki süreçte o fonun takas süreci de gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi ya da işte fiyat oluştu mu oluşmadı mı buna bakılıyor ama gerçekten anlaşılması çok zor bir metin. Yani hala tam anlamıyla %100 insanlara sen şu fondan şunu alırsın, bu fondan bu alırsın. Bunu ben açıkçası oturup bakmadım da çok detaylı ama bunu yapmak da çok zor.
0: Yani
1: Şimdi fonlara tek tek yatırımcı bakacak. Emri girdiği tarihten sonra işte 16'sında emir 17'sinde fiyat oluştu mu oluşmadı mı ona bakacak. Yani o fonların takas süreci ne kadardı bunlara bakacak vesaire. Bunun yerine bir tane liste yayınlayıp bu listede şu fonda şu tarihten önce şu saatten önce emir verenlerin emri geçerli. Bu saatten sonra emir verenlerin emri geçersiz gibi bir tablo yayınlamak hani yatırımcıyı da böyle araştırmacı kimliğini ortaya koyup kendini araştırıp yanlış sonuçlar elde etmesinin önüne geçmek için bir şeydi bence çözümdü. Bunu yapmak yerine hani böyle kompleks bir yapıyla yine bir metin geldi. Yani biz zannediyoruz ki herkes finans profesyoneli ya da her finans profesyonellerin hepsi de fon uzmanı, tarih uzmanı, takas uzmanı vesairesi. Yani Böyle bir şey yok. Yani orada daha net ve açıklayıcı cümleler olmalı ya da ifadeler olmalı. Dediğim gibi bir liste yayınlarsın. X fonunda şu tarihten önce verilen emirler geçerlidir. Emrin verildiği fiyat baz alınır ve ödeme buna esas teşkil eder. Şu tarihten sonra şu olur. Ya da bir tabloya bakardı bu iş. Yani bu şeyin hazırlanması.
0: Yani
1: Ama
0: özetle diyorsun ki o bilgi şu an bende de yok. Yanlış yönlendirmiş olurum diyorsun. Doğru mu anlıyorum
1: yani
0: Uzeyir?
1: tam şöyle söyleyeyim, 14-15-16'sında emri verip bu emrin de gerçekleşme süreci, yani takas süreci de gerçekleşen, yani fiyatı oluşan daha sonrasında fonlar benim anladığım kadarıyla emirler geçerli olacak, ama 16'sından sonra verilen emirler bu aşamada geçersiz. Yani orası çok net. 16'sında verilen emrin de hani fonun takas süreciyle de ilgili bir süreci var anladığım kadarıyla. Yani para piyasası fonu ise geçerli. Hisse fonu ise takas süreci 2 gün sonra olduğu için geçersiz vesaire gibi bir tabloyla karşı karşıyayız gibi anladım ben de. Ama açık da söyleyeyim, yani çok da oturup hani hani bu
0: Bana
1: tarafta da
0: işte
1: kafa
0: bu,
1: yormadım.
0: evet, bana işte bu hesap lazım. Çünkü herkes, halkın daha ziyade merak ettiği bu Uzeyir. Yani 14'ünde, 15'inde ben emir verdim, emir yerine gitti mi, gitmedi mi? Ben şimdi havada mıyım diye çok fazla soru var bununla ilgili.
1: Şimdi o
0: Yani şey de
1: takas da
0: bilmiyorum o
1: hissesiyle ilgili
0: mesela. Bu
1: biraz
0: arada
1: da.
0: 16'dan 15'e çekildiğinde de bu sefer 13 ve 14 için mi gelecekler? O da ayrı bir mesele. Fakat asıl merak ettikleri bu. Yani
1: Zaten
0: kim,
1: öncesindekiler zaten aldı parasını.
0: onlar da şey diyorsun, T3 bile olsa diyorsun, aldı parayı gitti
1: Aldı,
0: tarih itibariyle zaten.
1: aynı.
0: Evet, yani işin, yani burada mesela PBLK kısmı vardı. O PBLK'lar ne oldu? Şu an hala daha onlar öncelikli mi değil mi? Ve çok fazla bilgi kirliliği olduğu için SPK bülteni çıkmak zorunda kaldı.
1: Muhtemelen
0: Biliyorsun.
1: yarından, şey bugünden sonra daha net bilgiler gelecek. Çünkü bugün Cumhurbaşkanlığı'nın koordinasyonunda bir ekonomi kurmaylarının toplantıları var. Bu toplantılar sonrası bu ödeme prosedürleriyle ilgili vesaire daha net bilgiler gelecektir. Bugün ya da en geç yarın, çünkü Ekim itibariyle artık tasfiye süreci de başlar.
0: Evet.
1: Daha net bilgiler gelir. Yani şu anda herkesteki bilgi fluyu aslında. Yani
0: Evet.
1: net bir bilgi yok. Yani bugünkü açıklamaları bir görmek lazım. Ve yarın gelebilecek ek kararlar muhtemelen bu akşam, yarın bu konularda SPK bülteni de gelir, fonlarla ilgili tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği ile ilgili, dağılımla ilgili. Bugün yarını bir görmek lazım. Ama dediğim gibi öncesinde şu an bir şey tahminde bulundu. Her şey afaki. Yani net olan
0: Peki.
1: tam bir şey yok. Net olan 14'ünden önce emir verdiysen paranı aldın. Yani sonraki süreç gerçekten
0: Asıl işte
1: muamma
0: orada
1: yani.
0: kalanlar, hiçbir şeyden haberi olmayanlar ve biz şu an için böyle. İnşallah böyle bir durumda kalmazsınız efendim. Kurtulmuş olursunuz bundan. Şu an için paraları bir şekilde kilitli kaldığında mağdur durumda olanlar onlar. Yani hiçbir şeyden haberi olmayan.
1: Tabii. Ya
0: Öyle
1: Ayşe teyze
0: şeyler,
1: düşün, bankadan aldı o fonu.
0: öyle şeyler duyuyoruz ki mesela sonradan öğreniyor. Çünkü gitmiş çalışıyor, hiçbir şeyden haberi yok, dünyadan haberi yok. Yani birileri bir elinde telefonla işte 3-5 uygulama arasında gezip dururken birileri de gerçekten o para için kafasını kaldırmadan çalışıyor. Ertesi gün öğreniyor, böyle söylüyorlar ne oldu senin para falan diye soruyorlar da öyle öğreniyor. Böyle insanlar da var aralarında. Dolayısıyla asıl ilgilendiğimiz kısım şu an için onların merakını gidermek. Yani kim nerede ne hissediyormuş, kim nerede nasıl durmalıymış dan ziyade merak ettikleri bu. Bunun hesabına ihtiyaçları var. Sen de diyorsun ki Üzeyir, herkes müşteri olsun. Bir iki güne bu durum netleşir. Biz de isterdik ki bize bir tablo sunulsun. Yani bak kardeşim, senin fonun şu. Bu tarihte girdiysen şu aralıktasın. Şu tarihte satım emri verdiysen bu aralıktasın. Bu çok net konulabilirdi. Biz bunu piyasa profesyonelleri olarak kendimizi dahi çözemedik. Nerede kaldı? Sıradan vatandaş bunu çözsün. Sen nitelikli yatırımcı diye insanlara yükleniyorsun ama onlar nerede kaldı bunu görsünler Süheyla diyorsun. Senin de sözün bu. Peki öyleyse Üzeyir, reklam arasına gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. WhatsApp'tan çok sorunuz var. Her birini yönlendireceğim efendim, merak etmeyin. Gelmek isterseniz Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Sizi buraya bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Üzeyir Doğan ile birlikteyiz. Yayınımızın ikinci kısmındayız ve devam ediyoruz efendim. 536-266-8181, 536-266-8181. Borsa meselesini konuşup sonrasında efendim tamamen sizlerin sorularıyla devam edeceğim yayınımızın geri kalan kısmına. Şimdi Şebnem Turhan'ın haberi, hesaplamış Şebnem Ekonomi Gazetesi'nde. Borsada kayıp 4 trilyona çıktı diyor. Buradaki biz tüm hisselerin piyasa değerlerindeki düşüş %19'un üzerine çıktığını söylüyor. Fon meselesi başladığından beri. Ana gösterge endeksi BIST 100 dünkü kapanış seviyesiyle de 9'a yakın kazancını silmiş oldu diyor. Düşüş daha ne kadar devam edecek? Biz bu bıçağın tamamen yere düştüğünü nasıl anlayacağız? Hangi seviye bize bunu söyleyecek? Sonrasında yolumuza nasıl devam edebiliriz diye soruyor izleyicilerimizin de bu minvalde, genel toplayacak olursam efendim o soruları. Böyle soruları var.
1: Yani çok ciddi bir düşüş süreci var. Yani borsa tarafınıza baktığımızda yani yaklaşık bir ara BİST'teki şirketlerin piyasa değeri, yani arka açık kısmın piyasa değeri 6.5 trilyona kadar çıkmıştı. Yani bu ne zaman? Ağustos'un sonlarında aslında. Şu an geldiğimiz noktada bu rakam 5.1 trilyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Yani ciddi bir erileme var. 6.5'ten 5.1 trilyona, yaklaşık 1.4 trilyon civarı bir halka açık kısmın piyasa değerindeki erime. Yani toplam şirketlerin piyasa değeri değil de bu halka açık diyebileceğimiz kısımdaki erime. Yani ciddi bir erime söz konusu. Nereye kadar devam eder? Şu gidişatta tahmin etmek mümkün değil. Yani hafta sonu yaşananlar yani muazzam büyük bir skandal. Yani bence çok üzerinde durulması gereken ve incelenmesi gereken bir konu. Yani bir liste yayınlanıyor, kaldırılıyor. Sabah geliyorsun, yok kaldırılmadı, yok yayınlanmadı, kurumsal kaldırıldı, bireysel kaldı. Yani piyasa allak bullak bir döngüye götürüldü ve neticesinde dün gördük. BIST 100'ü tabloya yansıtıyorsun, 3 tane 4 tane şirket arttı, geri kalan ciddi manada eksi. Yani burada kurumlar arasında şunun olması gerekiyor Söyle. Yani hedef, İstikamet aynı olabilir. Ama bu kurumların aynı ahenkle yürümesi gerekiyor yolda. Yani biri iki adım ileride, iki adım geride, öbürü durdurup onu çekip bunu çekip değil. Yani istikamet aynı olabilir. Herkes burada bu fon mağdurlarının işte zararlarının tazmini, ya da daha doğru şöyle söyleyeyim, bu fon mağduriyetine sebebiyet verenlerden bunun hesabının sorulması üzerine gidiyor. İstikamet aynı. Ama aynı ahenkle gidilmiyor. Yani ahenk problemi var şu anda kurumlar arasında. Ve bu ahenk problemlerinin yansımasını da dün borsada gördük. Yani biri bir karar alırken diğerinin görüşünü almasının ne kadar önemli olduğunu dün borsada gördük. Ve dünkü hareketle de kalmayacaktır bu. O hafta sonu yaşanan gelişmelerin etkilerini muhtemelen birkaç gün daha, yeni büyük bir haber gelene kadar piyasa bunu sindiremeyecektir. Yani bundan dolayı negatiflikler görmeye devam ediyor olacağız. Yani bu kolay değil. Yani burada aynı içinde kamu kurumları var. Kamu kuruluşları diyeyim daha doğrusu. Kamu kuruluşları var. Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri var vesaire. Bir liste yayınlıyorsun apar topar ve sonuçta her şey duruyor. Yani bu şirketlere hani ödemelerinin durdurulması vesaire, bu kolay bir karar değil. Yani bu bildiğin fiili aslında denetim kayyumu gibi bir şey. Yani ödeme yapmayacaksın, onu yapmayacaksın, her şeyi hesaplar donduruyorsun. Yani binlerce kişi çalıştıran bir şirket, bir sigorta şirketi ki üstelik kamu kuruluş sayılır. Yani bunların düşünsene, yani tüm hesaplar donduruluyor. Sigortadan hastaneye gideceğim, parayı alıp almayacağım belli değil. Öbürüne gideceksin, çalışan var, ödemesi var. O binlerce kişi çalıştırıyor, ihracatı var, ithalatı var, o var, bu var. Bankalarda bir itibarı var, çat o durduruluyor. Yani ve bu yazılar çıktıktan sonra bu şirketlerin özellikle bankacılık nezdinde ve borçlanma araçları nezdinde tekrar piyasaya dönmeleri çok zor. Bak, şu ana kadar çok fazla konuşulmayan bir konu var Süheyla. Asıl büyük ekonomiye darbe oradan gelecek.
0: Nedir?
1: O da şu. Şimdi burada adı geçen ya da adı geçmeyen ya da herhangi bir özel sektör firması, halka açık olsun ya da olmasın, bu saatten sonra bu şirketlerin borçlanma araçlarını kime satacaksın? Ve bu şirketlerin hepsinin devam eden bir iç borçlanma durumları var. Yani birçoğunun ÖST'si var. Özel sektör
0: Tam
1: tahvil
0: onu
1: dediğimiz
0: diyecektim. Özel
1: şeyleri var.
0: sektör tahvilini kastediyorsunuz.
1: Aynen. Şimdi bu özel sektör tahvilleri vadesi gelecek. Bir ay sonra, bir hafta sonra, 15 gün sonra dolanlar, 2 ay sonra dolanlar, 3 ay sonra dolanlar. Şu piyasa koşullarında özel sektör tahvillerini kime satacaksın? Bu şirketlerin tahvillerini kim alacak? Bu şirketler özel borçlanmalarını yapamazsa, yani rollover döndüremezse bu borcu, o parayı nereden temin edecek? Kim verecek o parayı onlara? O parayı vermediklerinde o şirketler faaliyetlerine devam ettirebilecekler mi? Yani birçok şirket yeni borçlanma aracıyla bir öncekini döndürerek devam ediyor. Yani burada o temerrüde düşmeler artacak mı? Şirketler ne olacak? Yani reel sektöre yansıması konusunda çok hassas davranılmalı. Yani bir finans krizini döndürüp reel sektör krizi haline getirecek tarafta burası. Bu şirketler kimden borçlanacak? Daha doğrusu kim bu şirketlere şu şartlarda borç verecek? Ve bu borç
0: Çok
1: verilmezse bu
0: önemli bir
1: şirketler
0: noktaya
1: kendini
0: dikkat
1: nasıl
0: ediyorsun,
1: döndürecek?
0: dikkat çekiyorsun aslında üzeri.
1: Yani
0: Yani
1: o nedenle
0: burada şeyin altını çizmek gerekiyor. Dediğimiz gibi efendim, kurumları, kişileri konuşmuyoruz. O ayrı mesele. Fakat burada çamur at izi kalsın gibi duran durumlar var. Yani duyumcu gazetecilik, araştırmacı yerine elinizde belgeniz yoksa eğer, duyumcu gazetecilik yaptığınızda başka kurumları da, bu olaydan bağımsız konuşuyorum, töhmet altında bırakıyorsunuz. Sonrasında işte bunların özel sektör tahvilleri, dediğin gibi, ne olacak? Yani bir taraftan piyasa derinleşsin istiyorsun, herkes kazansın istiyorsun. Yani ülke piyasa ederinde de yükselsin istiyorsun. Ama diğer taraftan böyle küçük şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorsun.
1: aynen. O nedenle ben şunu söylüyorum, yani bir tüzel kişiliği, yani şahıslar ayrı, yani onlar da tabii hakkaniyetli yaklaşmak, korumak gerekir ama tüzel kişilikler hakkında ortaya bir iddianame atarken ya da bir karar alırken sonuçlarını düşünerek almak ve karar vermek gerekiyor. Yani o itibarlar, o tüzel kişiliklerin ticari faaliyetleri, ekonomik faaliyetleri kolay kurulmadı. Yani ilişkilisi, işte sahibi, yöneticisi vesaire, bunlarla ilgili bir süreç yürütülebilir. Ama bizim tüzel kişilikleri şu aşamada koruyup kollama konusunda mümkün olduğu kadar hassas davranmamız lazım. Netleşmeden, süreç ortaya net bir şekilde koyup suç ispat edilmeden, hani bir tüzel kişiliği doğrudan, sanki herkes tüzel kişilik olarak da para kaçırıyor, herkes bu işin içinde, yolsuzun içinde varmış gibi, siz kendinizi aklayın moduyla yaklaşılamaz. Çünkü burası gerçekten binlerce kişinin ekmek yediği, işte ülkeye döviz kazandırdığı vesaire vesaire şirketler. Yani ihracatı olan, istihdam sağlayan, yatırım yapan
0: Üzeri
1: vesaire şirketler
0: isterse bunları
1: konusunda da
0: yapmasın. Bak,
1: biraz daha
0: isterse bunları
1: hassas davranılması
0: olmasın.
1: gerekiyor.
0: İsterse işleri yolunda gitmesin. Yani isterse Allah korusun yaşamasınlar pek de böyle bir şey de, konkordatoya başvuracak olsun, o süreç içerisinde olsun. Ne olursa olsun kimseyi belgesiz töhmet altında bırakamazsın. Bırakamazsın. Yani bunun bir karşılığının olması gerekir. Tamam, sen sonrasında diyelim ki çok da pişmansın, cezanı da çektin. Kendin hatta daha fazla cezanı çekmek istedin. Vicdanen rahat değilsin ama olan öbür kuruma olacak. İnsanların aklı böyle kalır. Kimse hiçbir şeyin peşine düşmüyor. Duydu, tamam gitti, sonra unuttu onu. Unutuyor insanlar. Yani arkasından ne geldiğini. İlk duyduğu kalıyor böyle. Ha diyor, tamam o kötüymüş diyor. Tamam diyor, bir daha aman diyor, hiç onlar da öyleymiş. Neyleymiş? İşte öyleymiş onlar da. İtibar.
1: Yani o konuda dediğim gibi hassas olmakta fayda var. Kamu kurumlarında bu hassasiyeti paylaşmasında fayda var. Yani en kolayı, hani bazen şeyi korumacılık duyguları mı diyeyim, ya da hani geç kalmışlık, ya da hani belki başka bir şey mi bilmiyorum, şimdi bir şey söyleyip ben de hani şey yapmak istemiyorum. Bir anda refleks olması gerekenin 10 katına çıkabiliyor. Halbuki bu böyle olmamalı. Yani ben geçenlerde bir yayında da anlattım. Şimdi Asya ile konuşuyoruz bir gün. Asya bana dedi ki, baba dedi, ben seni anlamıyorum dedi. Yani bazen dedi yaramazlık yapıyorum, hiçbir şey söylemiyorsun.
0: Ya
1: Başka şeyler
0: sizin
1: yapıyorum,
0: yiğidim.
1: yine hiçbir şey yapmıyorsun. Ama bazen de dedi çok küçük bir şey yapıyorum, sanki dünyaları yıkmışım gibi bir anda parlıyorsun, işte bana
0: Gürlüyorsun.
1: kızıyorsun vesaire,
0: Ay,
1: şöyledir
0: hayatta da
1: böyledir.
0: seni kızarken düşünemiyorum Zeyra.
1: Ondan sonra kızıyorum. Yani Allah var, bazen ben de sonra pişman oluyorum, ama bazen işte şey, ben de dedim ki ya kızım, Benim de ruhsal durumlarım oluyor. İşte yorulmuş oluyorum, başka şey
0: Evet.
1: kafama takılmış oluyor, birikmişlikler oluyor, üst üste geliyor. Hani kızım sana söylüyorum, gelirim sen anla oluyor. Ama hani böyle bazen şey oluyor, belli noktalara geliyorsun ve neticede dedim o zamanlar patlıyorsun. Ama dedim bu şey demek değil. Yani öncekileri de çok şey görüyorum ya da bu sefer gerçekten çok büyük bir şey yaptığın için bu olmayabiliyor. Benim ruhsal durumum da bunu gerektiriyor. Şimdi ama aynı Üzeyir iş yerine gittiğinde şimdi bir ekiple çalışıyor. Mesela ekibin her yaptığı şey sonucunda ya da bekleyip bekleyip bekleyip en son bir noktaya gelip patlayıp işte iş aklını fesh ediyorum gitti yaktık yıktık vesaire olmuyor. Yani iş yerinde daha kurumsal bir hayat ve daha böyle adım adım ilerliyor işler. Bir hata varsa hata uyarıyorsun. Bir hata varsa
0: Evet.
1: hata uyarıyorsun. Bir hata varsa hata uyarıyorsun. Daha kurumsal bir şekilde gidiyorsun. Yani en sonunda şu mouse'u yine niye yere düşürdün? İşte yaktım, yıktım olmuyor. Yani mouse'u düşürdüyse ya mouse'u oradan alır mısın diyorsun. Yani kurumsal hayat bunu gerektiriyor.
0: Evet.
1: Yani neden? Çünkü kurumsal hayat benim duygularımı taşımak zorunda değil. Yani Üzeyir Doğan'ın ruh haline göre
0: Canımsın.
1: oradaki ekip arkadaşları kendini konumlandırmak zorunda değil. Devlette bunun hiç olmaması gerekiyor. Devletin duygusallığının sıfır olması gerekiyor ve bir süreç varsa sürecin tamamen başında yanlış uyarı, yanlış uyarı, yanlış ceza, yanlış ceza, yanlış ceza gitmesi gerekiyor. Yani bir anda devletin de benim gibi parlayıp ne var ne yok önüne katıp yani ortalığı şey yapmaması gerekiyor. Yani biraz bu süreçlerde de yani o tarafı da devletin adım adım götürmesi gerekiyor. Yani bir noktada parlayınca da bu sefer her şey birden ortaya dökülüyor
0: Ben
1: ve sonra bunu kaldırmak da çok zor oluyor piyasa tarafında.
0: bu konuda üzere şöyle söyleyeceğim. Ay yine mi geldin Kuzey Kore'den bildiriyorsun falan demeyin şimdi bana. Bu iş böyledir. Sen sınırları bu kadar zorlarsan bir anda kesin çözüme gitmek zorunda kalır otorite. Diyorsun ya mesela Asya görmüş. Babacığım bazen hiçbir şey demiyorsun sonra bir şey diyorsun diye. Çünkü o sırada artık o kadar çok derdin var ki bir anda kesin çözüme ihtiyacın var. O sırada şey yapmıyorsun. Bak Asya'cığım, bunu böyle bu şekilde tutuyor olman senin zihinsel ve fiziksel hiç bunlarla uğraşmıyorsun yani. Bırak bakayım onu yayına diyorsun. Şimdi onu duymak istemiyorsan eğer sınırları da çok zorlamayacaksın. Yani diyorum ya yani eminim ki bak bunu yapanlar istemeden böyle insanları töhmet altında bırakanlar da üzgündür. İstemezler böyle bir şey. Yani şeyi de anlıyorsun, her mesleğin kendine göre bir ruhu var. Haber atlatmak istiyorlar. Onları da çok iyi anlıyorum. Ama diğer taraftan da işte sorgulamayı bırakıyorsun öyle bir durumda. Sen sorgulamadığında başkaları da sorgulamaz. Yani niye sorgulamıyorsun? O kaynak niye seni seçti? Tek gazeteci sen misin? Daha önce sana doğru haber vermiş olmasa her seferinde sana doğru haber verdiği anlamına mı geliyor? Belki kaynağını da yanılttılar. Yani sen belki orada çerçeveleniyorsun. Seni frame ediyorlar orada. Yani belki sana oynuyorlar. Kendini gazeteci olarak bu kadar önemsiz görme. Belki sana oynuyorlar. Belli olur mu o işler? Yani o yüzden herkesin dikkatli olması gerekiyor ki devlet de kalkıp yeter artık demesin. İş çünkü buraya doğru gidiyor. Yani sonrasında diyeceksiniz ki devletin aklına bunu sen düşürdün Süheyla. Sen suçlusun diyeceksiniz bana. Ama ben nereye gittiğini görüyorum mesela ve daha önce bunun yapılmışı var. Yani İşin bir de bu kısmı var. Yani yok etkileşim olacağım, yok haber atlatacağım, yok herkes bana işte bakacak diyecekler o ne önemli insan diye suyu bulandırmamak gerekiyor efendim. Bırakın haberler doğru akışıyla gelsin. Vatandaşa doğru akışıyla ulaşsın. Peki şimdi Üzeyir o zaman vaktimiz azken
1: Bir şey sormayacaksın herhalde değil mi bugün?
0: ya sormam bana bir şey gelmiyor ama şunu söyleyeyim sana bir kısım izleyici de var diyor ki ellerinizi ovuşturuyor musunuz diyor. Hatta Sokrates sormuş. Bizim Abdullah Bey'e sormuş. Abdullah Bey en eski borsa yatırımcılarından biri. Bizim bu kendi yayın akışımız içerisinde. Biliyorsunuz efendim biz etkileşimli bir yayın yapıyoruz. Ve bazı izleyicilerimiz de kemikleşmiş izleyicilerimiz. Nasıl ki dinleyicilerimizin adını da biliyoruz kemikleşmiş. Onlar da öyle. İşte Sokrates de soruyor ki soyadlarıyla bazen birbirlerine hitap ediyorlar. Yayla diyor elleri ovuşturuyor musun? Hayırdır toplayacak mısın düşükten diye. Ki bunu soranlar oldu. Ben ne zaman toplamaya başlayabilirim hissederdi. Var
1: Valla
0: mı?
1: bir bu fon süreciyle ilgili bugünkü ve yarınki gelebilecek açıklamaları takip etmek lazım. Nasıl bir sistematik kurulacak bunu bir görelim. İkincisi de Kasım ayındaki MSCI'nin Türkiye değerlendirmesini görmeden ben burada adım atmam. Yani şu anda benim içeride kendimi nasıl gördüğüm değil. Yani bu fon işte bu küçük, kaldırırız bu tutarı, önemli değil, işte biz çözeriz vesaire. Buradan ziyade yabancı burayı hangi gözle görüyor ona bakmak lazım. Çünkü artık söyler şu da bitti. Eskiden hani biz bize yeteriz, yerli ve milli borsa hikayeleri yazılıyordu. Vatan millet Sakarya nutukları arş alaya çıkıyordu. Yabancıya ne gerek var? Zaten bak biz de yükseltiyoruz borsayı diyenler vardı. O diyenler artık yok. Yani o şeyler yok. Taht hisseleri yapanlar, tahtacılar vesaireler uzun bir süre bu borsaya uğramazlar. Bir süre en azından kendilerini unutturacaklar ve likiditeyi sağlayanlar bunlardı. Yani artık orası da olmayacak. Yabancı da gelmezse burada ciddi sıkıntı var. Gelmeyi bırak, bir de çıkacak olursa daha büyük sıkıntı var. O nedenle ben MSCI'nin
0: Gitmez mi?
1: Türkiye değerlendirmesini görmeden Türkiye borsaları konusunda sağlıklı bir yorum yapmam. Yani o zamana kadar, Kasım ayına kadar atılacak adımlar, atılan adımlar karşılığını verecek olur ve
0: Peki.
1: MSCI Türkiye izleme listesinden çıkarırsa o durumda derim ki evet gelecek yıl borsa yılı olabilir, hadi buraya girelim. Ama demezse başka bağıra.
0: Erbay Bey demiş ki manipülasyonla spekülasyon arasındaki fark nedir? Bana bir turnusol kağıdı söyleyebilir mi Üzeyir Bey demiş.
1: Ya şöyle söyleyeyim, mesela bir ürünün, mesela siz döviz aldınız ya, mesela niye döviz
0: Evet.
1: alırsınız? Gittiniz döviz aldınız. Döviz almanızdaki sebep ne? Dövizin fiyatının yükseleceğini düşünüyorsunuz ve yükseldiğinde de satacaksınız. Bu kar elde edeceksiniz ya da paranızın değerini koruyacaksınız. Sizin bu yaptığınız şey spekülasyon. Ama işte mesela döviz fiyatını etkileyebilecek montanda böyle fiyatı yükseltmek amacıyla alım yapmak ya da o dövizin yükseleceğini böyle etrafa yalan yanlış bilgilerle yaymak, işte bilgi bazlı manipülasyon, işlem bazlı manipülasyon gibi. Yani fiyatın suni bir şekilde oluşmasını sağlayacak içsel bilgiyle ya da yalan bilgiyle ya da hacimle, yani tahtayı etkileyebilecek ölçüde böyle toplu işlemlerle vesaireyle bu fiyatı manipüle etmek, yani fiyatı etkilemek de manipülasyon oluyor.
0: Peki.
1: Spekülasyon yasal. Zaten piyasada işlem hacmini, adil fiyat
0: Evet.
1: oluşmasını, alım satımı sağlayan şey birilerinin spekülasyon amacı oraya girmiş olması. Manipülasyonsa suç, direkt suç. Yani şeyde bizim piyasamızda hep spekülatörler,
0: Evet,
1: işte
0: evet.
1: hani günah keçileri gibi anlatır ama spekülatör dediğim işte hisseyi 3'ten alıp 3.3'ten satmaya çalışan, 3.03'ten satmaya çalışan. 3'ten alıp 3.10'dan satmaya çalışan, 5'ten alıp 5.10'dan satmaya çalışan. Bunlar spekülatörler. Bunlar piyasanın işleyişini derinleştirirler. Yani bunlar
0: Evet.
1: olması gereken insanlar ve kötüler değil. Kötü olan manipülatörler. Yasak olan da manipülasyon.
0: Peki çok basit bir şey anlatayım sana. Kaynatmayacağım efendim, merak etmeyin, çok soru var çünkü. Şimdi diyelim ki sen Üz Osan'sın, tamam mı? Çok da büyük sanayi şirketisin. Savunma sanayidesin. Ben de Süsü
1: Zaten öyleyim.
0: tamam. Çok zaten öyleyim. Savunmacıyım. Bak nasıl hoşuna gitti. Nasıl sevindi. Nasıl beğendi ya. Sana dese ki koskocaman bir savunma sanayi şirketine dönüşeceksin. Üzeri kabul ediyor musun diye edersin ha. Yeminle edersin. Neyse sen şimdi Üzosansın, tamam mı? Ben de Süsü. İkimiz de seninle savunma sanayinde şirketiz. Sen devsin. Tamam mı? Ben de minnağım da. Ama çok kurnazım. Gittim bir tane buldum gazeteci. Dedim ki bak işte o gideceğim ben Martin Lockhead'le diyeceğim, öyle böyle sözleşme imzalıyorum. O artık benim bütün iyi rakamlarımın hepsinin sonunda 3 tane sıfır eklenecek. O dedim. O da gitti yaydı bunu mesela. Tamam mı? Sonra benim sonra, sen mesela görüşüyordun. Sen yaya kaldın Martin'le. Tamam mı? Aynalı Martin sana çarptı, beni gördü. Halbuki yok böyle bir şey. Ne olacak şimdi mesela?
1: İşte manipülasyon olacak, suç
0: Peki,
1: olacak.
0: o zaman senaryoyu geri çeviriyorum. Ben görüştüm onunla, gerçekten çalışacaktım. Sonra son dakikada bir şey oldu. İçlerinden biri dedi ki deli misiniz, orada Üzosan varken Süsusan'la mı çalışılır? Daha neler artık dedi. Biz hiçbir şey daha imzalayamadan kaldı hep öyle. Sana
1: O zaman
0: doğru.
1: açıklama yapacaktın. Yapılan
0: Ha.
1: görüşmeler başarısızlıkla
0: Yapmadım o
1: sonuçlanmıştı.
0: açıklamayı. O sırada içerisinde de seni sattılar, beni aldılar. Ne olacak?
1: Yapmamak suç orada işte. Yani bu çok ince bir şey söyle. Yani
0: Ben de
1: ticari
0: bundan
1: amaçla
0: bahsediyorum.
1: şimdi
0: Çok ince, çok.
1: görüşürsün, şey olur, o ayrı bir konu ama Aslında hani aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyor ya, geçmiş yaptığı işler vesaire birçok şey anlayabiliyorsun. Yani
0: Peki.
1: bizim borsamızda yok mu? İşte altın buldum, onu işleteceğim. Ne iş yapıyorsun? Zerzevatçısın. Yani zerzevatçı altın madeni buldum diye açıklama yapmamalı. Yani yapıyorsa da bunun takibini birileri yapmalı. Ya da bir başkası işte şununla anlaşma yaptık deyip isim benzerliği olan bir firmayla sanki çok büyük bir iş yapıyormuş gibi açıklama yapmamalı. Ya da işte ne bileyim böyle hikayeler olmamalı. Yani zamanında biri vardı mesela. Şirket sürekli böyle hikayeleriyle gündemdeydi. Sahibi için Lafonten Mehmet diyorlardı mesela. Yani Lafonten'den masallar gibi. Mehmet mi Mustafa mı Ahmet mi neyse artık yani ismiyle. Lafonten'den masallar diyorlardı. Sürekli bir hikayesi vardı ama hiçbir hikayenin arkası yoktu. Şimdi bu tarz olmamalı. Yani aslında bu kattaki bilgi şeyinin akışının da mesela şirketler bir bilgi verdiğinde önem derecesi atfedilmeli ve onunla ilgili gelişmeleri de
0: Peki.
1: daha detaylı talep edilebilmeli. Aksi takdirde diyorum ya zerzavatçı altın madenciliğine
0: Tamam.
1: soyunuyor, öbürü başka bir şeye soyunuyor vesaire. Yani onların da önüne geçmek gerekiyor aslında.
0: Peki, şimdi çok soru var. İzleyicimizin de, bir izleyicimiz de senden ricası var. Üzeri Bey, çok güzel anlatıyorsunuz ama ne olur diyor, daha az detay verin, bize de sıra gelsin. Peki efendim, size de sıra gelsin. Şimdi iki tane şirket adı vermiş Kaan Bey. Diyor ki bu grubun diyor vadeli de şortları var. Açığa satış yasak. Spot'tan kapatamazlar. Bu pozisyonlar nasıl kapanacak Üzeyir Bey diye sormuş sana.
1: Vadeli şortları var.
0: Evet, diyor ki vadeli de şortları var. Açığa satış yasak. Spot'tan kapatamazlar. O pozisyonlar nasıl kapanır diye sormuş sana.
1: Temerrüt alışı açılacak. Yani o temerrüt o taraf yapılacak. Çünkü vadeli de eğer pay vadeli ise burada kastedilen söyle. Pay vadelilerde fiziki teslimat var. Yani örneğin bir tane örneğin Garanti Bankası'nda şortum var diyelim. Garanti hissesinde. Bir tane şortun varsa vade sonunda hesabına eksi 100 üsse geçecek. Eksi 100. Şimdi yani açığa satmış gibi bir durumun oluşacak orada. Eğer hesabında 100 tane hisse varsa bu birbirine eşleyecek, kapanacak. 100 tane hisse yoksa hesabında 100 tane hisse alıp o takas günü geldiğinde onu kapatman gerekecek. Yani eğer tabii bu hangi kurum 3 aşağı 5 yukarı tahmin
0: Tabii
1: edebiliyorsun
0: tabii.
1: ama
0: Ben isim vermiyorum.
1: şimdi aynen şimdi bunlar bunu alabilecek eğer hesaplarında, fonlarında bunun karşılığında bir tutar yoksa o pay vadeliler hesabı eksi geçecek ve o şirketlerde temerrüt oluşacak. Yani
0: Evet.
1: bir şekilde
0: Peki.
1: temerrüt alışı yapmaları gerekecek o tarafta.
0: Çok güzel özetledin. Teşekkür ediyorum. Esra Hanım da demiş ki hepimizi aynı kefeye koymayın Süheyla Hanım. Hepimizin 10 milyonu yok demiş. Çok haklısınız Esra Hanım. Dün Dilek Hanım da
1: Bir
0: beni
1: şey söyleyeyim.
0: uyardı.
1: Ben rakam konusunda da çok hassasım. Ben
0: Evet.
1: İstanbul'da bir ev parasından başlamak üzere aşağı doğru inen herkesi burada küçük yatırımcı ve tasarruf sahibi olarak değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Yani
0: Evet.
1: bir ev parası için buraya sisteme girenler, ben söyle şunu biliyorum. Yani oturduğu evi satıp başka bir ev alacakken ya 3-5 günde şurada getirirse iyi, şurada dursun
0: Evet.
1: ben de öbür evi bulayım
0: Evet.
1: diyen insanlar bizzat tanıyorum. Ve
0: Evet.
1: şu anda yani evin tamamı mı gitti diye karalar bağlayan, psikolojisi bozulan insanlar var.
0: Evet,
1: Yani bir ev ve altındaki tutar bence insanlar için asgari yaşam şartları olarak değerlendirilecek tutarlar olmalı. Artık
0: dün
1: maalesef günümüzde bu rakamlar arttı yani.
0: çok doğru söylüyorsun Üzeri. Dün de biz bunu yayında konuştuk. Yani barınma en temel ihtiyaç. Piramidin en altındaki yerlerde. Ama bütün dünya açısından bak. Bir taraftan Mars'a nasıl gideriz, koloni kurarız, onun peşindeyiz. Ya kargoları Ay'dan mı göndersek daha az maliyetli, yoksa dünyadan mı göndersek daha az maliyetli? Bunları hesaplıyoruz. Diğer taraftan bakıyorsun, bütün dünya için söylüyorum bunu. Daha yeni Madrid ayağa kalktı biliyorsunuz. Ne o? İşte ben ev sahibi olamıyorum, ne yapmalıyım bunun için? Ya bir fon oluşturulsaydı bunun için herhalde kaç kereye herkes ev sahibi olmuştu, değil mi? Halbuki
1: Aynen.
0: yani dediğin gibi en son gelenlere de baktığında asıl niyetli böyle bir iki gün kalsın da fonda. Ben şu bir iki kuruş daha tapu masrafı çıksın mesela.
1: Aynen. Bu zihniyette
0: Ha.
1: gerçekten
0: Hala
1: insanlar
0: daha
1: tanıdığım söyle.
0: çözemediğimiz mesele yani barınma sorunu. Bütün dünyanın sorunu, hepimizin yaşadığı sorun efendim.
1: Yani
0: Halbuki
1: o
0: dediğimiz
1: nedenle
0: gibi bir
1: biraz
0: fon
1: empati,
0: oluşturulsa bu mesele
1: aynen o
0: kapanır.
1: nedenle bu biraz empati ve karşıdakilerin hepsini uyanık, şark kurnazı, işte burada
0: Evet.
1: vurmaya gelen, voleyi vurmaya gelenler olarak görmemek lazım.
0: Evet.
1: Gerçekten trene en son binenler ve
0: Evet.
1: olaydan en az bilgisi olanlar bunlar,
0: Yani.
1: çoğunluğu.
0: Zübeyde Hanım, ben size kıyamam. Henüz fatura kimseye kesilmiş değil efendim. Zübeyde Hanım diyor ki ya ben hiçbir şey almadım, niye fatura yine bana kesildi demiş. Hayır, üzeri diyor ki onun için özellikle sordum. Vergi derken diyor, burada hani efendim bireylerden 17,5 stopaj alınıyordu ya, sonrasında biliyorsunuz tüzellere de 10 geldi. Yani vergi o aslında, kesiliyor sizin paranızdan.
1: Tabii.
0: 100 liranızın 17,5 lirasını devlet diyor ki hop ver bakayım, çok güzel gelir elde etmişsin, ne kadar güzelmiş o, ben de bakayım ona diyor. Üzeri de diyor ki o devletin ben de bakayım ne kadar güzel gelirmiş bu dediği kısım diyor geriye koyulsun bu iş için. Ve burada diyor vatandaşın varsa diyor işte mağduriyeti, o diyor telafi edilsin. Yani bu sefere mahsus diyor. Sadece diyor bu olaya mahsus yapılsın. Sonrasında diyor isteyen istediği vergiyi almaya devam etsin diyor. Üzeyir'in görüşü bu yönde efendim.
1: Ya o da bu seneyle sınırlı. Yani
0: Evet.
1: 8 ay 9 aylık dönemde
0: Evet.
1: ya da bu yılın sonuna kadar olan dönemde. Bu senede dedim ki ben şu tabiri de kullanmıştım. Buradan gelir elde eden kurumlar için bu sene kar yılı değil ar yılı olsun.
0: Evet.
1: Yani
0: Evet.
1: önerim buydu. Yani bu seneye mahsus, yani bu gerçekten her yıl olan bir olay değil. Yani herkesin zararını karşılayalım olayı da değil. Ama bu ekstrem bir olay ve düzenleme ve denetleme eksikliklerinden de hep herkes olayın farkında. Yani o nedenle bu tarafta elini taşın altına koysun. Yani tek
0: Evet.
1: derdimiz bu. Yoksa gidip de insanların, yani herkesin vergisinden işte yol yapılmasın, hastane yapılmasın, buranın maliyeti ödensin, böyle bir şeyim elbette yok benim de.
0: Gökhan
1: Vergiden
0: Bey diyor
1: kastımız
0: ki
1: o.
0: süper konuyla gelmişsiniz Gökhan Bey, tebrik ediyorum sizi. 15 Eylül'de alım verdim fona. 16 Eylül'de hesabıma geçti. İptal etmeye çok yaşa Yasemin. İptal etmeye çalıştım, olmadı. Benim durumum ne olacak? E tam
1: Ya işte
0: hesabınıza
1: söyle.
0: geçmiş. Niye şeysiniz
1: Bir şey
0: Gökhan Bey,
1: söyleyeyim mi?
0: anlamadım.
1: Ama mağduriyetler var burada. Şimdi diyor ki 16'sından sonra emir verenler, satış emri
0: Ha.
1: verenlerin işlemi gerçekleşmiyor ama takası gerçekleşmediği halde alım emri verenlerin emri gerçekleşmiş sayılıyor. Hadi gel de bunun işinden çık. Satarken hayır, takası gerçekleşmedi. Alırken
0: Evet.
1: emir verdin, bana ne?
0: Evet.
1: Şimdi burada da haksızlık var. O zaman onu da sayma.
0: Evet.
1: Yani satış tarafına veriyorsun da alış tarafını niye? Son gün alanın ne günahı var o zaman? 17'sinde sabah emir vermiş adam, aldı sayıyor.
0: Evet.
1: 16'sında öğleden sonra emir vermiş, aldı sayıyor. Yani o zaman alım emirlerini de iptal et. Yani o da haksızlık. Bence bu dava konusu yani direkt. Yani madem alış satışı iptal ediyorsun, alışı da iptal et.
0: Çok
1: Yani
0: önemli bir
1: niye son
0: noktaya
1: dakikada
0: parmak
1: girelim?
0: basmış olduk Gökhan Bey sayesinde. Teşekkürler efendim size. Üzeri de diyor ki bu diyor haksızlık. Madem diyor satışı diyor iptal ediyorsun, alışı da iptal et. Onun günahı ne diyor? Bilseydi diyor gidip almayacaktı. O yüzden diyor 14'ünde onların alışını da iptal etmeniz gerekiyor diyor Üzeyir Doğan. Peki. Ne soruyorsunuz? Ay Mehmet Bey oturmuş hesap yapmış şimdi, şu kadar para, bu kadar, bu kadarı nereden bulmuşlar? O nasıl olmuş? Peki. Teşekkür ederiz efendim güzel sözleriniz için Ayla Hanım, eksik olmayın. Ya Karput Bey gerçekten ciddi misiniz bununla ilgili? Hissi sormuş ama Karput Bey 1000 yıldır soruyor. Hazır mısın? Şekerbank rica etsem demiş. Yorumlamak ister misin? Geçiyorum, bence çok soru var.
1: Üstüne yağmur yağdı, eridi. Yani
0: Peki.
1: Şekerbank yağmura tutuldu.
0: Aha.
1: Yani söylenecek hiçbir şey yok. Zaten hisse grafiği her şeyi söylüyor. Yani o
0: Aha.
1: eski fiyatlardan aldıysanız ve bir beklentiniz varsa artık çok
0: Evet.
1: beklersiniz. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim.
0: Peki. Şeyde aman detayı boş verin diyor Murat Bey de. O onu yapmış, bunu yapmış aman demiş. Sıkılmışlar, onu anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi diyor asıl burada güven diyor nasıl tesis edilecek? İnsanlar diyor nasıl güvensinler? Ben diyor şimdi fona para yatırmak istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Bana onu söyleyin diyor Murat Bey.
1: Yeni bir karlı alan çıkana kadar o güven
0: Bak.
1: yok. Yeni bir karlı alan çıkınca güven gelir tekrar.
0: Biz güvenden
1: Şimdi
0: bunu anlıyoruz diyorsun.
1: aynen, yani şimdi söyle, yani işin özü şu. Yani evet, bu piyasada çok olaylar gördük, hisse
0: Aha.
1: bazında olaylar gördük ama yani hepsinde direksiyon yatırımcının elindeydi. Yani bile isteye gitti. Ben hisseler konusunda defalarca uyardım. Ya diyorum

0: karı. Hani PK'sı 10 değil, 12 değil, 22 değil, 32 değil, 42 değil, 12 bin. Ama yatırımcı bunu alıyor. Ve bir şekilde daha da gidecek. Niye? İşte 5 bin oldu, 10 bin yapacaklarmış, 100 bin yapacaklarmış. Şimdi ben mesela 5 bini 10 bin yapacaklarmış hikayesini şunu anlatıyorum. Rakam sana büyük geliyor. 5 bin 10 bin olacak. Ama özünde %100 kazanacaksın. Düştüğünde canın yanacak. Şimdi ben geçen gün şöyle baktım. Son 5 yılda zirvesini gördükten sonra, son 5 yılın zirvesini gördükten sonra gördüğü dip fiyatta durum nedir diye, yani ondan sonraki süreçte ne kadar düşebilmiş şirketler diye. Süheyla, gördüğü zirvesinden %80'in üzerinde düşen onlarca şirket var. Gördüğü zirvesinden %70'ten fazla düşmüş yüzlerce şirket var Borsa İstanbul'da. Yani o getirinin peşinde koşmak çoğu zaman bu skandal oluşturabiliyor. Yani o açıdan güven oluşur mu? Güven konusuna gelecek olursak, yani bir kere bu tartışmalar çok uzun sürer. Yani buradan hani bugünden yarına bir güven oluşmasını beklemek, sermaye piyasalarına girmek çok zor. Umarım yayılma olmaz. Bak, güvenin geri gelmesi zaman alır ama umarım yayılma olmaz. Yani yangın diğer katlara ve diğer dairelere de sıçramadan bu süreç atlatılabilir. Şu andaki gidişat biraz daha yangını büyüten adımlar. O adımlar atıldıkça da ve alenen herkesin gözü önünde bu işler yapılınca da panik atmosferi buraya olan güveni uzun süre getirmeyebilir açıkçası.
1: Neden hala fon emir peşinde koşuyorlar? Bütün ana paralar belli. Ana para dışında çıkışa izin verilmemeli demiş Bülent Bey de. Peki. Efendim hisse konuşmayacağım bu yayında Üzeyir'le. Çünkü zaten şey değil. Sen konuşmak istiyor musun Üzeyir? Sen
0: Yok
1: sor
0: canım,
1: ben
0: hepsini
1: anlatırım
0: konuşayım
1: diyor musun?
0: isterim. Yani hepsi aynı. Yani şu durumda hisse üzerinde konuşacak hiçbir şey yok. Sağlam dediğini bile konuşamazsın. Yani kamu şirketini konuşayım desen onunla ilgili de haber geliyor. Yani dün gördük, yani hafta sonu gördük. Kamu derken yani kamu iştiraki diyebileceğimiz vesaire şirketler. Yani şu anda hiçbir şirket hakkında bir şey söyleyemem. Yani maalesef
1: Siz de sormayın diyorsun. Peki şimdi Levent Bey diyor
0: aynen.
1: ki BES'teki devlet katkı fonları da düşüyor demiş. Çünkü hepsinde %30 hisse senedi var. Ne olacak şimdi demiş. Bir de bireysel emeklilik sistemiyle ilgili Levent Bey'in
0: Yani
1: dikkat çektiği
0: eğer
1: noktada.
0: yarın sistemden çıkmayacaksanız oturup sabredeceksiniz. Hani bekleyeceksiniz ama mesela o BES'teki bireysel emeklilik sistemindeki fonların içerisinde de hangi hisseler var? Bunlar da çok detaylı incelenmeli. Yani o fonlara hangi hisseler alındı? Hangi tarihlerde neler alındı? Kimler var? O hisselerin işte oraya alınmasında etkisi, katkısı olanlar kimler? Varsa yani problemli şeyler. Oralarında bir incelenmesinde ben fayda olduğu kanaatindeyim. Çünkü bireysel emeklilik getirileri ya da değer kayıplarıyla ilgili çok eleştiriler geliyor son dönemde de. Biraz o bireysel emeklilik fonlarının yönetim ilkeleri, içine alınan hisseler vesaire konusunda da çok detaylı bir kamu incelemesi olması gerektiği kanaatindeyim şahsen.
1: Peki Orhan Bey de demiş ki işte zararları bir şekilde onların fondan PPF yatırımcısı, fon yatırımcısı onların bir şekilde diyor zararları iyi kötü az çok karşılanacak diyor. Ama diyor bizim gelecekle ilgili beklentimiz buraya dair duyduğumuz güven bir de o düşünürsün demiş. Ne
0: Yani o
1: demiştiniz?
0: düşünülseydi bence çok daha önceden bazı şeyler alınırdı, kararlar alınırdı. Ben biraz o konuda açıkçası kamunun iğneyi önce kendine batırıp çuvaldızda başkasına batırması gerektiği kanaatindeyim. Kamunun elinde bu süreçte çuvaldızla gezmesi bana biraz hani şey geliyor. Yani önce iğneyi kendine batırmadan bu süreçleri yürütüyor olması da biraz adaletsiz geliyor açıkçası.
1: Cengiz Bey çok güzel kompozisyon yazmışsınız. Ne kadar güzel. Biraz daha böyle yazsaymışsınız öykü olurmuş efendim. Bir dünyada hiç isim dolu. Hiçbir şey de göremedim öyle söyleyeyim. Tamam. Hisse konuşmayacağız efendim. Herkes aynı hisseyi sormuş ama biliyor musun? Ama konuşmayacağız bu yayında. Ne demiş Kemal Bey? Enteresan. Herkes de böyle bir metaforlar metaforlar. Son ne bu Üzeri Bey? Getirisi olmayan bir fona mantıklı getirisi olmayan fona giriyorlar.

0: Sonuçta onlar da bu duyumla geliyorlar oraya demişsiniz. Mehmet Bey de başka bir Mehmet Bey de öyle söylemiş. Yani gelen de oraya duyumla gelmiyor mu sonuçta demiş. Çok teşekkür ederim Erbay Bey. Sağ olun, eksik olmayın. Nedir bu? Ha, şeydi. Ne soruyorsunuz orada? Ha, tesadüf diye bir şey olur mu diyorsunuz? Ha,
1: Devasılık
0: Erbay Bey
1: olur
0: de diyor
1: diyelim.
0: ki şey diyor yani tesadüf diye bir şey olur mu? Yani orada bu kadar piyasa işleminde tesadüf olur mu? Yani bunda diyor manipülasyon kapsamına alınması gerekmiyor mu? Diye sorgulamış. Efendim orada belgesini koyabildiğiniz an bak şundan sebep diye tamam ama belgesini koyamıyorsanız sıkıntı var. Harun Bey diyor ki 800 bin lira yatırmış 7 milyon lira olmuş değeri fonun bana 7 milyonu verin diyor. Ana parası mı verilecek yoksa kârda verilecek mi diyor Harun Bey.
1: Şimdi burada
0: 800
1: çok
0: milyon koy,
1: net
0: neydi? 800
1: şunu
0: bin lira koydum
1: söyleyeyim.
0: 7 milyon oldu. Ha.
1: Şimdi mevcut hukuk kuralları şunu gerektiriyor.
0: Ay daha bir dünya soru varmış.
1: Fon tasfiye edilir. Fon tasfiye edildikten sonra ortaya çıkan para
0: Aha.
1: pay oranında pay sahiplerine dağıtılır. Mevcut hukuk kuralları bunu söylüyor.
0: Hmm.
1: Bu olağan bir fon, standart fon tasfiye süreciyle ilgili bir yaklaşım. O zaman sizin karınız vesaire de bu fon payınız içinde olduğu için ona dahil edilir. Ama bugün geldiğimiz nokta ben normal hukuk normlarıyla çözülebilecek bir tablo olmadığı kanaatindeyim. Burası özel hukuk gerektiriyor. Yani bu olay özelinde kanun, tebliğ ne varsa çıkması gerekiyor ve bu tasfiye sürecinin özel hukuk normlarına göre yapılması gerekiyor. Eğer böyle olacaksa da bu özel hukuk normlarını şu anda biz bilmiyoruz. Ama bunu bir illegal faaliyet olarak değerlendirilirse bu fonlar, belli fonlar, 131'in 131 de aynı değil bu arada. O zaman illegaliteden elde edilen karın da verilmemesi gerekir.
0: Evet.
1: Yani bu iş ana para artı zaman değerine falan dönebilir. Yani bu bir özel hukuk gerektiren bir konu. Genel hukuk kuralları uygulanacaksa ben açık söyleyeyim çok mağduriyetler oluşur.
0: Evet.
1: Yani bu özel hukuk gerekiyorsa da özel hukuk kurallarının ne olduğunu İşte SPK'nın,
0: Peki.
1: işte diğer kurumların yapacağı tebliğle ya da kanun düzenlemeleriyle görüyor olacağız zaten bu bir iki gün içinde.
0: Peki radyoda süre doldu ama sana çok soru var Üzeyir. Gel geçelim diğer tarafa. Orada bir iki dakika kalalım soruları yönlendirelim sana. Yanıtlamanı rica edelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim dinlediğiniz için. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin. Saat 10'da görüşünceye dek hoşça kalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
9: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Ritmi hissediyor musunuz?
5: Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
12: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
13: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
15: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
16: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
17: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
18: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
17: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
19: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda her salı olduğu gibi TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la birlikteyiz. Gizem hoş geldin yayınımıza.
2: Günaydın.
1: Şimdi bir taraftan fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve buna dönük alınan önlemler, bunların yansımaları var. Bunların üzerine konuşacağız. Dün kabine toplantısının da önemli gündem maddelerinden bir tanesini burası oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle kabine sonrasındaki açıklamalarında bu noktaya değindiğini görüyoruz. Buralarda birkaç tane boyutu var işin. Bunlardan bir tanesi elbette işin siyasi bacağı, orası bizi ilgilendirmeyen taraf ve başka bir koldan gidiyor. Diğer yanı özellikle var olan mevcut yatırımcıların buralardaki hakları varsa paralarını alabilecekleri mekanizmaların kurulması ve yönetilmesi, yönlendirilmesi. Diğer boyutu işin yine savcılık tarafında, bu işin içerisinde öyle ya da böyle iltisaklı hale gelmiş olan kişi ve kurumlar üzerinden yürütülen bir süreç var. Dolayısıyla buralarda atılan adımlar ve bunların nasıl bir etki üreteceği kısmı. Dördüncü boyutu piyasa ve makroekonomi boyutu, buralardaki potansiyel etkileri. Dolayısıyla hani seninle bir miktar bunların üzerine değerlendirme yapmaya çalışırız. Diğer tarafıyla dünyada da ortam pek iyi değil. Evet. Tabii biz Türkiye'de kendi iç dinamiklerimize o kadar boğulmuş durumdayız ki dışarıda ne olup ne bittiği bizi biraz daha uzaktan ilgilendirir durumda. Ancak Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin 5.25'lere doğru gittiği, yine 30 yıllık tahvil faizinin daha yukarı kaymaya başladığı, dünyada risk iştahının bozulduğu, dolayısıyla biraz varlık likidasyonunun söz konusu olduğu, örneğin altın fiyatının %7 Eylül ayı içerisinde aşağı geldiğini görüyoruz. Bu tür unsurların da bizim kendi piyasa dinamiklerimizi etki üretmeye devam ettiği bir ortamla karşı karşıyayız. Hepsini belli ölçüde değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Fakat en başına dönelim, elbette fon krizi bizim yaklaşık 1,5 sene öncesinden bu yana bu ekranlarda üzerine konuşup aktarmaya çalıştığımız, sistemik risk üretme potansiyeli bulunduğuna işaret ettiğimiz, ancak sonrasında bu yılın Temmuz ayından itibaren hareketlenmiş olan bir önlem silsilesiyle bugüne kadar geldi. Şimdi işin farklı katmanları, farklı boyutları olduğunu söyledik ama iki temelde değerlendirmek lazım. Bir, haber akışı, haber kirliliği ve bu konuda aslında bilgisi, uzmanlığı olmayan insanların, burada yorumcular buna dahil, burada kamuoyunda, sosyal medyada buralara ilişkin söz söylemeye çalışan bir takım pozisyonlarda bulunan insanlar dahil, onların söyledikleri var ve bunlar aslında bir kakafoni üretiyor.
2: Evet.
1: Bir bilgi kirliliği üretiyor. Diğer tarafta İşin içerisinde bir sermaye piyasası kurulunun piyasa dinamiklerini gözeterek Hazine Maliye Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde buralarda sınırlı kalacak bir etkiyle burayı yönetme çabası da söz konusu. Ama kamuoyundaki hani feveran da o kadar yüksek ki biraz anladığımız kadarıyla işin içerisinde hukuki kısmı yönetirken buralara dönük, hani insanların da biraz içini soğutacak, biraz da bir şeyler yapıldığını göstermek isteyecek şekilde atılan adımlar var. Bunlar da zaman zaman sermaye piyasası bilgisi yeterince hasıl olmadan atıldığında piyasayı kitleyebilecek ya da gündemi kitleyebilecek ya da para akışını, fon akışını kitleyebilecek riskler üretiyor. Bu aradaki koordinasyonu nasıl görüyorsun? Bir önce onu sorayım sana.
2: Şimdi koordinasyonun daha yüksek olması gerektiğini ortaya koymak lazım. Yani demin bahsettiğin konu doğru. Çok fazla kakofoni var ama zaten gerçekten bilgisi olup bu işle yoğun mesai harcayan insanların çok öyle bu süreçte sosyal medya veya başka yerlerde çok yorum yapacak vakitleri de olmuyor doğal olarak. Biz de TÜSİAD Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu 1,5-2 yıldır bu konu üzerinde çok uzunca bir süre çalıştık. Ankara'ya da pek çok görüşümüz oldu bu konularla ilgili. Şimdi burada koordinasyon kısmıyla alakalı olarak benzer görüşteyim. Çok komplike bir vaziyet. Komplike derken şunu kastediyorum. Şimdi finansta bir tetikleyici nokta olur. Herkes birbiriyle ilişkili olduğu için finansal açıdan ister istemez tüm o ilişkili olduğunuz varlıklar, enstrümanlar, süreçler, likidite, rasyolar etkilenir doğal olarak. Dolayısıyla burada kurumların çok organize bir şekilde adım adım ve yarın ne yapacağını bilerek doğru zamanda doğru büyüklükte adım atıyor olması lazım. Örneğin 3 yapmanız gereken bir adım vardır ve büyüklüğü vardır. Fakat onu bugün bu zamanda yapamazsınız. İçerik doğrudur. Fakat yaptığınız takdirde içerik doğru olsa bile piyasada başka enstrümanlara sıçrama veya bir takım ürünlerin iskontosunun olması gerekenden fazla olması veya değer kayıpları, teminatlarda hızlı değer kayıpları gibi şeylerle sonuçlanabilir. Bunlardan kaçmak için adımlarınızı sıralı, sakin, finans bilgisiyle ve diğer kurumlarla koordineli ve doğru zamanda atmanız gerekiyor. Bu konuşulduğu kadar kolay bir konu değil. Finans zaten aslında komplike bir süreç. Yani burada bir adım atıyorsunuz, bir bakıyorsunuz başka bir fonun teminatını etkiliyor. Bir adım atıyorsunuz, bir bakıyorsunuz aslında hiç istemediğiniz şekilde bazı hisseler taban taban gidiyor. Halbuki belli fonların içinde var. Bu sefer değer düşüklüğünden teminat ihtiyacı gerekebiliyor. Bu sefer likit de gerekebiliyor. Yok yere olabiliyor bunlar. O adım doğru zamanda gelmediği için. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. O yüzden de hem koordineli hareket etmek gerekiyor, hem piyasayı çok iyi bilip yüksek finans bilgisiyle de hareket etmek gerekiyor. Yani sadece regülasyonun ne olması gerektiğiyle değil, nerelere sıçrama ihtimalinin olabileceğinin de doğru hesaplanması gerekiyor. Bu süreçte biraz oralarda eksiklikler tespit ediyoruz, onu net söyleyeyim. Daha koordineli, daha piyasaya da ışık tutan bir sürece net ihtiyaç var bu anlamda. Bu bir dönem sonraki karışıklığı da engeller bu arada. Yani panikle hareket edilecek bir dönemde değiliz. Anlıyorum, bazı şeyleri kamuoyuna göstermek adına da bazı adımlar geliyor olabilir. Ama bir taraftan onu yapacağım derken diğer bir piyasada başka bir enstrümana sıçrayan bir sürece sebebiyet vermiş olabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz bunlardan kaçınmak, dikkatli, koordineli hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha koordineli diyeyim en azından, hani belki kamu koordineli hareket ediyoruz zaten diyebilir. O zaman daha da koordineli hareket etmek gerekiyor.
1: Yani bence dünkü kabine toplantısı da bu anlamda önemli oldu. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan o konunun taraflarıyla bir kez daha, kurullarla bir kez daha bir araya geleceğini de ifade etti. Bence bundan sonrası daha koordineli gitme potansiyeli barındırır. Ümit ediyoruz da öyle olur. Evet. Çünkü hakikaten bazı şeyler, bazı konular var. Şimdi sermaye piyasası başka konulara, başka alanlara benzemiyor. Yani daha önce yürütülen, yönetilen çok sayıda operasyon oldu. Fakat bunların içerisinde kamuoyuna yansıyan bilgilerin bir sistemik risk üretme ya da sistem içerisinde etki üretme potansiyeli pek yoktu. Şimdi sermaye piyasasının hemen hemen bütün kolları, şirketleri, regülatörleri, içerisindeki fonlar, bu işle hiçbir ilintisi olmayan fonlar, bankaların mevcut yapı içerisinde likidite dağıtma potansiyelleri, evet. Merkez Bankası'nın oradaki likiditeyi açması, bütün bunlar aslında işe yarayabilmesi için belli başlı şeylerin doğru zamanda anlatılması ve kamuoyuyla paylaşılması lazım. Yani evet. Hani bu kısmı çok önemli, çünkü hani
2: algı çok
1: buradaki,
2: önemli.
1: Buradaki yapı daha farklı işliyor. Çok komplike bir yapı var sermaye piyasasının içerisinde. Burada yapılan finansal mühendislik de çok komplikeydi. Yani fonların içerisinde gerçekten neyin neden alındığı, nereden alındığı, nereye verildiği sır değil. Evet. Bunu zaten piyasayı bilen insanlar 3 aşağı 5 yukarı neyin nasıl olduğunu biliyorlardı. Yani bunu çözmek çok zor değil. Ama tabii finansal geçmiş ve oralardaki deneyim yeterince yüksek olmadığında her para çıkışını farklı yorumlamak, her para aktivitesini farklı yorumlamak ya da yanlış çıkarıma ulaşmak
2: işte o panikle
1: büyük risk
2: bir
1: yani.
2: Hareket.
1: Evet, bunlar hakikaten koordinasyonu o nedenle çok önemsiyoruz.
2: Evet.
1: Ve buralardaki aktarım ve çalışma metodolojisini de hani gerçekten bu piyasayı bilen insanlarla koordineli götürmek lazım. Yani bu piyasanın içinde gerçekten buralarda destek sağlayabilecek çok sayıda piyasa profesyoneli de var.
2: Bu arada,
1: belki onların da deneyiminden faydalanmak gerekebilir.
2: Yani şu da gerçek bu arada. Örneğin herhangi bir regülatör olsun, sadece SPK için konuşmuyorum, bir karar alıyor. Bazen bunu sözel de ifade edebiliyor paydaşlara. Ve bir anda aslında bütün fonlarda sıkıntı yaşanabilecek bir süreç olabiliyor. Anlatabildim mi? Bunlardan böyle kaçınmak gerekiyor sistemik risk yaratma adına. Burada zamanlama problemi zaten çok net. Yani ardında başka sebepler olabilir, onlar bizim konumuz değil. Ama bir zaten zamanında müdahale edilememiş olması, bu ne olduğunun bilinmemesinden tam olarak kaynaklanmıyor elbette ki. O bahsettiğin aslında kurumların yapısının daha güçlü olması gerekiyor. Yoksa şu anda normalde de regülasyon anlamında eksik regülasyon var diyemeyiz. Sadece regülatörün doğru zamanda doğru adım atması gerekliliği vardı. Yoksa burada uygulamayla ilgili sıkıntılar var. Hani şu çokça konuşulur ya Türkiye'de, kayıt dışılıkla ilgili şu şu şu şu şu hukuksal süreçler olmalı diye. Halbuki o değil konu. Onu uygulamak esas konu. Çerçeve zaten belli. Burada da böyle bir sıkıntı var ama bundan sonrası için de yani gördüğüm kadarıyla olay patlak verdiğinden sonra gelen adımlarda hızlıca gecikmemek adına bir şeyler yapma arzusu var ama bu haddinden fazla aşırıya kaçabiliyor ve sistemik risk yaratma ihtimali olabiliyor bu paniğin. Umarım hani doğru anlatabilmişimdir. Dolayısıyla zamanlama ve müdahale ettiğiniz büyüklük, belki 100 birim müdahale etmeniz lazım. Ama şimdi değil, zamana yayarak. Çünkü neden biliyor musun Açıl? Ben bu hareketi bugün yaptığımda bir anda zaten fiyatlar olması gerektiğinden de fazla düşüyor. Bu sefer yarın için başka bir problem yaratmış oluyorum teminatlandırma konusunda.
1: Yani mesela şimdi şirket isimleri ortaya çıkıp daha sonrasında bunlarla ilgili geri adım vesaire, evet, falan oluyor ama bunlar gerçekten zedeleyici. Neden zedeleyici?
2: Bir kere çıktı mı onu geri almanız, ya piyasa öyle çalışmıyor. Bir kere o çıktı mı isim, ondan sonra geri alınmış, böyle değildi şöyle değildi, maalesef piyasa öyle çalışmıyor. Hemen, çünkü algıyla alakalı bir konu. O hisse sahiplerinin kafasında bir algı oluyor ve bir anda çıkış emirleri gelmeye
1: sadece
2: başlıyor.
1: Sadece o hisse değil. Şimdi orada öyle bir şey oluyorsa bütün hisseler açısından da bunu değerlendirmeye çalışabiliyor portföy yöneticileri
2: tabii,
1: ya da
2: tabii,
1: yatırımcılar.
2: Tabii.
1: Sonuç
2: tabii.
1: İtibariyle o zaman bir anda bütün tahtaların altı boşalmaya başlayabiliyor.
2: Evet.
1: Ya da daha farklı bir boyutunu tartışalım istersen. ÖST'ler çok fazla. Yani buralarda son dönemde bazı temerrütler oldu. Önümüzdeki dönemde mesela ÖST, özel sektör tahvil piyasasının da hem oralardaki
2: kuruması
1: teminat altyapısının, hem oralardaki şirket değerlerinin, hem bunların geri dönüşlerinde yeniden yatırımcı iştahının oluşmasını, çünkü bu fonlar, bunların
2: fonlar
1: en büyük
2: alıyor çünkü.
1: Fonlardı.
2: Evet, %80'ini, yani 90'ını yani fonlar alıyor.
1: Bireysel çok fazla yok, evet, orada fonlar giriyordu. Şimdi
2: evet,
1: o zaman o ÖST'lerin tekrar ödenme veya işte onların itfası olacaksa,
2: evet,
1: itfasını beklemek lazım. Ya da çevrilecekse daha yüksek maliyetle çevrilmesi,
2: ya da çevrilmeyebilir.
1: Ya da çevrilmeyip ödenmesi söz konusu olabilecek. Yani hani o yüzden nereye değdiğine dikkat ederek gitmek lazım. Bu piyasada her şey zincirleme birbirine bağlıdır. Zincirin bir halkasını keseceksek, ki kesmek gerektiğinde kesin.

0: kesilmesi gerekir zaten.
1: Tabii.
0: Ama keseceksek değeceği yerleri ölçüp biçip
1: doğru
0: ona göre gitmek lazım. Bu birikim sermaye piyasasında, Hazine Maliye Bakanlığı'nda var ama hakikaten işin içerisinde bulunan diğer tüm paydaşların da buradaki o koordinasyonla birlikte hareket etmesinin önemi ortaya çıkıyor.
1: Evet, yani o bir kere zaten işten geçtikten sonra daha fazla bir koordinasyona, daha yüklü bir bilgiye ihtiyaç oluyor. Teknik bilgiye bu tarz adımları atarken. Ama tüm dünyada da bu böyledir. Tüm regülatörler aslında işler raydan çıkmasın diye vardırlar. Yani varlıklarının sebebi budur regülatörlerin. Dolayısıyla sonrası gerçekleştiğinde, o kontrol kaybının ardından işte bu tarz bir süreç patlak verdiğinde daha da zorlu bir döneme giriyorsunuz. Çünkü dediğim gibi şimdi ÖST konuşuyoruz ama DİPS de konuşabiliriz. Yani zaten ilk aşamada, ilk patlak verdiğinde Bono'dan da yabancı çıkışı vardı. Türkiye'den yabancı çıkışı vardı. Dolayısıyla bu böyle buradaki varlığa bir şey olmaz şeklinde yaklaşmaz fon yöneticisi veya yabancı. Burada risk var mı? Gün sonunda bu ülke risk primini de etkiliyor. Mesela o hangi kanaldan etkiler meselesi. Şimdi iki bacaklı borçlanmam var benim. Birisi US Treasury, zaten 5.25'e geldi. ABD, evet, ABD tahvilleri ya da SOFAR, neyse. Orada zaten bir yükseliş var net şekilde ki hep konuştuğumuz bir süreçti bu. 5'i olacak, 5'i geçecek. Sadece çok hızlı oldu. Ve tüm dünyada G4'ün, hatta G7'in hepsinde faizler yükseliyor bu arada. Ve hızlı, yani bayağı steep, böyle dik bir şekilde yükseliyor. Ve henüz bu tamamlandı da diyemeyiz. Çünkü globalde enflasyon da yükseliyor. Ve petrolde 107'ler civarında bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla orada zaten bir finansman maliyetim var ülke olarak döviz satın alırken. Üstüne ülke risk primi bacağım var. Ülke risk primi de bu tarz olaylardan etkileniyor. O zaman benim borçlanma maliyetim 2027'ye girerken her şekilde yüksek olacak. Yani nedir? Döviz bulma maliyetim dışarıdan yüksek olacak. Bir de bu çerçeveden bakmak gerekiyor. O kanalın da Türkiye'yi yavaşlatıcı etkisi var. Yani Türkiye'nin büyüme modeli ne kadar dışarıdan para bulduğunuzla alakalı bir konu. O kanaldan da makro ekonomiyi etkileyen bir süreç. Dolayısıyla bu işin bir yatırımcı algı bacağı var. Bu arada şunu da ayırt etmek lazım Açıl. Sermaye piyasası oyuncularıyla, yani finansçılarla, fon yöneticileriyle oluşturulan bir kitlenin algısıyla, bu işi yapanların algısıyla buradaki müşterinin veya hane halkının diyeyim, öyle söyleyeyim, algısı da farklı yönetilmesi gereken bir süreç. Çünkü bu ikisinin algısı farklı sebeplerden şekilleniyor. Bu ikisinin de çok koordineli ve bir bilgi çerçevesinde yönetilmesi gerekiyor. Birinde daha iletişim ayağı daha güçlü, ötekisinde ise teknik bilgi ayağının daha güçlü bir şekilde yönetiliyor olması lazım.
0: Şimdi biraz bugün bunu yapmak çok kolay değil.
1: Çok
0: zaman
1: zor
0: itibariyle, ama biraz geriye çekilip baktığında olanda hayır var demek lazım. Neden? Çünkü burada gerçekten çok büyük sistemik risk üretme potansiyeli bulunan bir oluşum vardı ve bu oluşum şu an itibariyle ortadan kalkıyor.
1: Evet, zararı yani neresinden dönse kârdır diye bakıyoruz.
0: Evet, yani hani burada gecikmeli oldu, o oldu, bu oldu, o tartışılır. Bizim açımızdan 1,5 sene öncesinin konusu o.
1: Evet.
0: Çünkü biz konuşuldu maalesef buralarda bunlar. Yani sadece buralarda değil, hemen hemen her ortamda, her fon yöneticisiyle, portföy yöneticisiyle oturup bir yerde sohbet ettiğinde zaten bu konuşuluyor, tartışılıyor. Onun için bizim için hani geç kalın da öyle oldu, böyle oldu, bunlar geride kaldı.
1: Evet.
0: Oralar zaten vakıa. Bu
1: evet
0: tarafına baktığında bu riskin ortadan kalkmasını olumlu değerlendirmek lazım. Bu tür ortamlar kaotik hale geliyor ister istemez. İçinde olduğunda ve hakikaten kendini çok yukarıya konumlayıp bakamadığın anda işin içerisinden çıkılması çok güç gibi de görünebiliyor. Fakat şunu da bilmek lazım. Dünyada çözülememiş sermaye piyasası krizi pek yoktur. Sadece doğru zamanlamayla, doğru maliyetle çözülebilmiş olanlarından üretmek lazım şu anda. O yüzden hani Churchill'in lafı vardır, hatta Mehmet Şimşek'in kendi sunumlarında da kullanıyor. İyi bir krizi hiçbir zaman heba etme diye.
1: Hmm.
0: Bunun üzerine çok sağlam bir hakikaten
1: evet,
0: sermaye piyasası.
1: Evet,
0: yani buralarda sağlam bir sermaye piyasası kurmak için elimize de bir fırsat geçiyor yani. Onu da atlamamak lazım.

0: Hakikaten dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının içerisinde bu da vardı. Hani bunların tekrarını engellemek için gerekli mekanizmalar neyse bunlar kurulacak. Buralardaki atılacak olan adımlar buna göre şekillendirilecek. Ha, geri kalan kısmı savcılığın, Adalet Bakanlığı'nın attığı adımlar var. Bunlar zaten olması gereken şeyler, atılması gereken adımlar. Sadece bunların yansımasının iyi hesap edilerek yapılmasında, biraz önce söylediğin gibi karşılıklı koordinasyon içinde yapılmasında fayda var.
1: Evet.
0: Yoksa olanda hayır var, ondan yana bir şüphe yok herhalde.
1: Yani bu zaten an meselesi deriz ya, an meselesiydi. Yani bir ay sonra mı olur, bir yıl sonra mı olur bilmediğimiz, beklediğimiz bir meseleydi. Dolayısıyla öyle veya böyle gerçekleşecekti. Gerçekleştikten sonra süreci yönetmek, yani çünkü en baştan gerekli önlemler alınmadığı için, ama gerçekleştikten sonra şimdi önemli olan başka yerlere sirayet etmesinin önüne geçmek ve doğru bir çerçeve dizayn etmek, koordineli bir şekilde ve şeffaf olunması bu arada da tabii ki bu süreçte. Yani bazı konularda şeffaf olunması gerekiyor, bazılarında gerekmiyor tabii, yani o da ayrı konu, ama dediğim gibi algı yönetimi açısından o şeffaflığın dozu da mühim.
0: Peki bunun makroekonomiye olan bir yansıması olur mu olmaz mı, biraz bunu tartışalım istersen. Şu an tabii birkaç şey bir arada olduğu için hangisi hangisinden kaynaklanıyor ayırt etmek çok zor. Mesela altın fiyatı dediğim gibi %7 düşmüş. Bankaların elindeki mevduat açısından altın fiyatı önemli. Çünkü yabancı para rasyosunu aşağı çekiyor. Ve bankalar arasında şu anda mevduat tarafında çok da büyük bir rekabet ya da yarış olduğunu söylemek mümkün değil. 37-38'ler civarında mevduat
1: evet,
0: 37-38,
1: var. Şimdi
0: tabii
1: evet,
0: esas
1: mevduat.
0: Mühim olan kısmı şu. Bu ortamda para piyasası fonları normal koşullar altında yatırımcının TL'de durmasının, çünkü bileşik faiz imkanı evet, verdiği için önemli enstrümanlarından biriydi. Şimdi burada çok fazla yatırımcı pozisyonlanması olup olmayacağından emin olmak lazım. Ya da en azından bir süreliğine hani güveni biraz kırıldığını söyleyebiliriz. Halbuki işini çok iyi yapan bir sürü kurum da var.
1: Tabii ki.
0: Onların fonları da bundan ister istemez.
1: Evet, işte algı dediğim şey bu zaten. Çünkü yatırımcı çok finansal bilgisi de olmadığı için olsa dahi o psikolojik süreçten etkileniyor olabilir. Dolayısıyla benim için X, Y, Z fon fark etmiyor deyip hareket ediyor olan yatırımcılar var bu arada.
0: Artık o fon ayrımının ya da kurum ayrımının, fon yöneticisi farkının daha öne çıkacağı bir dönem beklemek lazım belki bir vadede.
1: Her şey ama düzeldikten sonra o tabii, daha sonraki
0: aşama. Ama tabii soru şu, bir ÖST tarafında biraz şu anda bakıyoruz ne olacak.
1: Evet.
0: Öbür taraftan bakıyoruz, işte fonlarda bir parça çıkış olduğunu gözlemliyoruz. Mevduata gidiyor para, bu değerli bir şey. Mevduatta kalmasını sağlayacak bir getiri ortamı var mı yok mu, onu tartışmak lazım belki.
1: Yani şimdi şöyle zorlu bir süreç. Bir kere finansal sıkışma var. Finansal sıkışmanın olduğu yerde böyle bu ortamda çok yüksek getiri sunabileceğiniz bir durum yok. Mevduat açısından onu söyleyebilirim. Ve zaten oraya da bir giriş var. O da ister istemez faizde aşağı yönlü hareket te sebep oluyor. Bankaların da bir likitte, zaten sistemde şu aşamada bir likitte problemi yok. Bir likitte problemi de olmadığı için bankaların.
0: Bankalara sirayet edecek bir sorun görünmüyor ortada şu anda. Doğru mu?
1: Yani belki tüketici kanalı, sirayet etmek derken şunu kastediyoruz biz. Ekonomik döngülerde
0: piyasa riski olarak bir risk yok.
1: Piyasa riski olarak yok. Sadece işte bazı NPL'lerde artış görebiliriz. Zaten
0: sorunlu
1: tüketici, evet, GPL tarafında sorunlu alacaklar da zaten hani ihtiyaç kredilerinde takibe düşenlerde bir yükseliş mevcuttu. Bunlarda belki bir yükseliş görülebilir, ama topyekün bankacılık açısından aktif kalitesini sorgulayacağımız bir dönem beklemiyorum ben açıkçası. En azından önümüzdeki bir yıllık vadede. Buradaki problem şu, tam şöyle bir döngüye denk geldik makro açıdan. Hem reel kesimin çok ciddi baskı altında kaldığı bir Türkiye ekonomisi var. Zaten hali hazırda ekonomi bilinçli olarak yavaşlatılıyordu. Global tarafta koşullar para akımları açısından çok elverişli değil. Altının düşüyor olmasının sebebi ABD 10 yılın yükseliyor olması bir taraftan da. Dolayısıyla bütün bunları hesaba kattığımızda globalin de çok desteklediği, para akışını, sermaye girişini desteklediği bir süreç değil. Ülke risk priminiz de yükseliyor. Bu açıdan bakıldığında evet, döviz girişinin azaldığı dönemlerde sen daha çok hane halkının döviz talebinden yaklaşıyorsun. Bense makroya olan...
0: Ben TL total olarak...

0: TL'nin değeri ve getiri potansiyeli üzerinden söylüyorum. Sadece hane halkı üzerinden değil.
1: Evet, yani o getiri potansiyeli aslında daha yüksek getiri olsa daha fazla TL toplayacağınız bir ortam olabilir. Ama şu an bankaların zaten TL toplama problemi yok. O yüzden ben hala da mevduatın aşağı kayma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Sadece şuna bakacaktır merkez. Bu akım değişiminde, yani fonlardan çıkıp farklı yerlere gidiyor ya para. O akım değişiminde dövize ne kadar talep gelecek? Ona dikkat edecektir bir taraftan da Merkez Bankası. O da önemli bir belirleyici faizin aşağı kayışında açıkçası. Yani merkez açısından bakıldığında.
0: Olumlu taraflardan biri fon krizi oluştuğu andan bugüne çok ciddi bir dövizleşme eğilimi görmedik. Evet. Ağırlıklı olarak mevduata kaydı. Öyle görünüyor.
1: Ya da bazen sistemden çıkmış olabilir.
0: Ya da sistemden çıkıyorsa sistemden çıkmış oldu ama sonuçta bir ekstra dövizleşme görmüş sayılmayız. Bu işin olumlu tarafı. Şimdi bir de makro çerçevede bu tasarruf sahiplerinin davranış biçimine bakmak lazım.
1: Evet.
0: Buralarda hakikaten belli bir kesim ki çözüm metodolojisinin ne olacağı bu açıdan da önemli ve belirleyici. Evet. Yani insanlar paralarına ne kadar vadede ulaşabilirler, ne kadarına ulaşabilirler. Bunlar o çözüm mekanizmasının bir yansıması olarak karşımıza çıkacak ama acil ödemesi olan başka bir şey olan varsa bunların atacakları adımlar buralarda özellikle ikincil piyasa açısından önemli olacak.
1: Evet, insanlar belli varlıklarını satmak durumunda kalabiliyorlar böyle bir durumda. Çünkü zamana da yayılmış bir süreç var. O geri ödemenin yöntemi, şekli henüz belli değil, meblağ da belli değil. Yani tabii ki de takasta nakde döndürebileceğiniz bir meblağ var. Hani o nasıl bir mekanizmayla sisteme sokulur onu bilemiyorum açıl ama. Burada iktisadi faaliyeti yavaşlatacak bir unsur var mı diye bana ekonomist olarak sorarsan var. Onu yani benim için hani çok bir tartışma konusu değil. Bu süreçte bir tur daha iktisadi faaliyette yavaşlama göreceğiz. Reel kesim tarafına baktığımızda zaten baskı altındaydı. Konuyla ilgisi olsun olmasın. Bu bir finansal kriz, dalgalanma. O dolayısıyla da etkileyecektir şirketleri de ister istemez. Zaten hani şu anda vaziyet çok karmaşık olduğu için bir ay geçsin, birazcık daha ne olup ne bittiği yerine otursun. O zaman önümüzü biraz daha göreceğiz. Ama büyüme kanalından, tüketici, hane halkı kanalından bir kademe daha yavaşlayan bir ekonomi görme ihtimalimiz mevcut. Bir de dış finansman açısından sürecin nasıl şekilleneceği önemli. Ama şunu da söyleyeyim, evet yani Hazine Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası maksimum eforla çalışıyor bu süreçte ama dediğim gibi tek bir kurumla olacak bir vaziyet değil bu. Bayağı koordineli hareket edilmesi gereken zaten son derecede komplike bir süreç açıkçası. Yani böyle ben basit bir olay şeklinde yaklaşamıyorum analist olarak. Etkileri açısından.
0: Peki biraz önce reel sektör dedin. İstersen buradan sürenin de son 5 dakikası ama evet. Hızlıca bir TÜSİAD'ın imalat bazlı rekabet gücü endeksi çerçevesinde geçtiğimiz hafta itibariyle açıkladınız ama bunun içerisindeki sektörler evet. Ne durumda? Biraz rekabet çerçevesini o gözle baktığımızda ne söylüyor ona bakalım.
1: Açıkçası belli sektörlerde özellikle enerji tarafında maliyet artışları mevcut. Onu çok kullanan sektörlerde daha fazla maliyet artışı var. Yani petrolün ve ara malının çok etkilediği sektörlerde. Kimyasallarda, makine teçhizatta özellikle çeyreklik bazda baktığımızda seramik, cam, çimento bu sektörler bayağı belirgin etkilendiğini görüyoruz. Toplamda bakıldığında ise tabii endeks 2015'ten başlıyor endeksimiz. En düşük seviyelerdeyiz rekabet açısından bakıldığında. Bu arada biz tabii bütün çıktılarımızı makroekonomide yayınlanan diğer rakamlarla da karşılaştırıyoruz. Hacimsel bazda bakıldığında da ihracatımızda özellikle böyle 12 ay ortalama cinsinden baktığında veya kümüle baktığında net bir daralma var. Son bir yılda ihracatımızda yani 100 elma ihraç ediyorsanız artık 95 elma ihraç ediyoruz. Bu hem birazcık Türkiye'deki geldiğimiz süreç kaynaklı. Bunu biliyorsun, bu olaydan önce çok tartışıyorduk. Gündemimiz neydi? İhracat performansı, reel kesimin durumu, sanayi ne olacak? Şu anda gündem bambaşka bir yere gitti. Ama oradaki meseleler çözülmüş değil. Onun üzerine ekleniyor. Bir de böyle büyük çerçeveden bakmak lazım. Bir de global taraftaki gelişmeler. Yani Avrupa'nın durumu iyi değil. İşte Lagarde'ın açıklamasını biliyorsun. Hala enflasyon riski görüyoruz. Faizler hala daha yukarı gidebilir diyor. Ben tamamen katılıyorum globaldeki bu gidişata. Globalde faizlerin yükseldiği bir noktada özellikle diyen faizi, gelişmiş ülke faizi yükseliyorsa gelişmekte olan ülkeler para bulmakta zorlanıyor. Çok iyi finansal şeyleriniz olacak, getiri ve güvenilirlik rasyolarınız olacak. O zaman hani münferit bazı EM'ler para çekebiliyor ama bu geçtiğimiz vaziyette birazcık böyle farklı bir 2027'ye giriyoruz. Bu anlamda bakıldığında Avrupa'da yavaş ve Avrupa'daki yavaş talep de benim ihracatımı etkiliyor. Zaten maliyet dezavantajım net. Bir de artık Hindistan dünyanın dördüncü ekonomisi oluyor. Olacak olacak diyorduk. Japonya'nın önüne geçiyor. Avrupa'nın yaptığı anlaşmalarda devreye giriyor olacak. Bunların hepsini topladığında dış talep anlamında ihracatçımız için biraz daha bir kademe daha zor bir süreç gözüküyor gibi gözüküyor. Ama toplamda da hani maliyetlere bakıldığında belirgin maliyet artışlarımız mevcut. Bunu kimisi kur diyebilir, kimisi başka isimlendirebilir, kimisi verimlilik diyebilir. Bizimki tamamen maliyet bazlı rekabet gücü endeksi. Çünkü diğer ülkelerden de data topladığımız için. Ama tüm bu süreçler çok lehimize gidiyor gibi gözükmüyor.
0: Bir tek şey var. Özellikle tekstil, hazır giyim, deri, konfeksiyon buralarda Hürmüz'ün kapanması sonrasında ortaya çıkan nispi bir canlanma, ihracat canlanması söz konusuydu.
1: Evet. Şimdi
0: ben son çeyrek rakamına baktığımda onun kalıcılığı döngüsel çok kalıcı olacak mı? Orayı biraz takip etmek lazım herhalde.
1: Çok zannetmiyorum açıl ya onun kalıcı olacağını. Yani döngüsel bir takım fayda sağladığımız şeyler olabilir ama toplamda bakıldığında yapısal baktığımızda o sektöre veya işte buna benzer bazı sektörlere sürdürülebilirlik anlamında tespit ettiğimiz faktörlerde zayıflık var. Dolayısıyla yani biz bu sürdürülemez derken o anlamdaki belli yapısal faktörlere bakıp sürdürülmesi zor diyoruz açıkçası.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Asya piyasaları için Sadık Aymaz'la birlikte karşınızdayız.

0: reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
0: Reklam.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, sana günaydın diyelim. Birkaç tane önemli konu var. Bir tanesi Çin'den gelen ekonomideki yavaşlamayı belki bertaraf etmeyi amaçlayan bir takım bono piyasası işlemlerini de içerecek şekilde canlandırma paketi ne kadar etki yaratır, etkili olabilir? Belki onun üzerine konuşmakta fayda var. Bu bir. İkincisi, bütün dünyada faiz artırımları devam ediyor. Son halka bugün Avustralya oldu.
1: Merhabalar. Önce Avustralya'dan başlayayım. Tabii çok uzak bir ülke, açıl bize uzak geliyor ama tabii gelişmiş ülkeler sınıfında oturuyor. Merkez bankacılığı açısından baktığımızda Yeni Zelanda ile birlikte Avustralya'da çok önemli. Çıkarılacak bazı dersler de var bana sorarsan. Bir defa 4.60'a yükselttiler. Aslında seviye olarak epey yüksek bir seviye. Yine faiz arttırımı döngüsüne devam ediyorlar ve piyasa fiyatlarına da baktığımızda hala da faiz arttırımı bekleniyor. Bir sonraki toplantı için örneğin %43 gördüm ama diğer toplantılarla birlikte faiz arttırımları ufukta devam edecek gibi görünüyor. Neden? Şundan dolayı Merkez Bankası Başkanı şunu diyor. Bir, petrol fiyatları diyor. Dünyanın bütün problemleri, bütün merkez bankalarının aslında karşı karşıya kaldığı çelişkilerden bir tanesi. Diğer taraftan da biraz böyle ben Amerika'ya benzetiyorum. İçeride özellikle özel kesim talebinde bir güçlülük var. Dolayısıyla bu da tüketimi güçlü tutuyor, canlı tutuyor. Normal şartlarda makroekonomik açıdan baktığımızda iyi güzel büyüme canlı, tüketim canlı deriz ama bu defa sanki yanlış zamanda, yanlış koşullarda çok hızlı seyrediyor. Dolayısıyla Avustralya'nın faizi yükseliyor ve yükselmeye devam edecek gibi. Bu arada bir konsensüs vardı hem ekonomist anketleri tarafında hem de piyasa tarafında. Dolayısıyla faiz arttırımı piyasada benim görebildiğim çok böyle elle tutulur bir harekete de yol açmadı. Örneğin kura baktığımızda, dolar kuruna baktığımızda neredeyse sabit kaldı. Çin'e dönersek açıl, tabii Çin ekonomisi kötü gidiyor. Kötü gidiyor derken bunu ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi tüketim tarafı, perakende tarafında kötü gidişat var. Bir tanesi de işte kötüden daha kötüye doğru ya da kötüden beterin beteri hesabı. Sürekli olarak gayrimenkul piyasasında, konut piyasasında bir bozulma var. Zaman zaman Şangay gibi, Guangzhou gibi büyük şehirlerde toparlanmalar oluyor ki bu toparlanmalar çevreye yayılmıyor. İkinci, üçüncü, dördüncü kesimlere, özellikle taşra tarafında. Dolayısıyla hükümet de zaman zaman böyle adımlar atıyor. Bugün de aslında genel adımları attı ama piyasa fiyatlamaları da burada borsa hareketlerine baktığımız zaman daha çok gayrimenkul tarafından görüldüğü açıl. Gayrimenkul hisselerinde yükselişler görüyoruz ama bu yükselişler geniş tabanlı değil. Bunu da belirteyim. Piyasadaki genel algıda Çin hükümeti yine bir paket sunuyor, bir destek sunuyor ama bu destek de çok esaslı bir destek değil. Genel olarak pansuman niteliğinde bir destek gibi ama tabii borsalara baktığımızda, endekslere baktığımızda öyle ya da böyle şu an en azından ilk seanslar itibariyle açıl. Hem Şangay hem Şangay yeşillerde kalabilmeyi, pozitif ayrışmayı becermişti. Genel olarak da uzak doğuda satışlar, kırmızılar var. Bunu da belirteyim açıl.

0: Asya notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, fon krizine ilişkin gelişmeleri bir tarafta takip ederken diğer bir tarafta ise küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler odak noktası olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları yüksek kalırken tahviller ise zirvelerde seviyelerini korumaya devam ediyor diyoruz ve başlıklarla günü başlatıyoruz. Erdoğan'dan fon soruşturmasına dair mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı fon piyasasına yönelik açıklamalarda yaşanan sorunun piyasanın sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirterek finansal sisteme sirayet eden herhangi bir risk bulunmadığını ve Türk sermaye piyasasının temellerinin ise sağlam olduğunu belirtti. Erdoğan sermaye piyasalarının işleyişini daha sağlıklı hale getirecekleri idari ve hukuki düzenlemelerin hızla hayata geçirildiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini ve savaşı kazanacaklarını savunarak savaşın ardından benzin fiyatlarının ciddi şekilde düşeceğini iletmiş oldu. Fed Guvernörü Lisa Cook'tan açıklama geldi ve yapay zeka kaynaklı talep ve yüksek petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesini beklediğini ancak daha fazla bir faiz artışına ilişkin sinyalin gerektirmediğine işaret etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'den ise tahvil uyarısı gecikmedi. Yükselen tahvil getirilerinin ekonomik büyümeyi frenleyeceğine ilişkin ve yüksek maliyetlerin enflasyona yansımasını sınırlayacağını da söylemiş oldu. Lagarde enflasyonda şu ana kadar herhangi ikinci bir tur etkinin de görülmediğine işaret etti. Ve Avrupa'nın gaz depoları ise alarm veriyor. Doğal gazda depolama tesislerinde doluluk oranları, Rus boru gazının kaydedilmesi ve LNG piyasasında arzın sıkılaşacağı endişesiyle yılın bu dönemi için şimdiye kadar en düşük gerilemeye işaret ederken Çin ekonomiyi desteklemek için yerel yeni politikalar hazırlıyor.

Efendim, evet, küresel piyasalarda özellikle ABD ve İran arasındaki gerilimin devam etmesi ve küresel piyasalardaki satış baskısını arttırması dikkat çekiyor. İçeride ise fon krizine ilişkin düzenlemeler ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Petrol fiyatları yüksek seyretmesiyle birlikte enflasyonun yeniden körükleyeceği hem hisse senetlerine ilişkin beklentileri aşağı çekerken hem de tahvilleri aşağı çekmiş oldu. 10 yıllık tahvil getiriye baktığımız zaman 2007'den bu yana en yüksek getiriye işaret ederken para piyasalarında ise Fed'in Ekim ayında faiz arttıracağına ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ediyor. Yükselen tahvil getirileri teknoloji hisseleri üzerinde de baskı yaratmaya devam ediyor. Piyasaların odağında şimdi ABD ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterecek olan veriler de bu haftanın özetinde aslında. Bir taraftaki hissel harcamalar, diğer tarafta ise cuma günü açıklanacak istihdam verisi odak noktası olmaya devam edecek. İçeride ise fon krizine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı SPK toplantısı tasfiye sürecinin uygulanabilirliğine ilişkin düzenlemeler yakından takip ediliyor. Buraya ilişkin özellikle düzenlemeler bugünkü gelecek açıklamalarda dikkat çekecek. Yatırımcılar bu tarafa odaklanmış bulunmakta. Hem içeride hem dışarıda satış baskısının yaşandığı bir süreçten geçerken bu sabah küresel piyasalarda da satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor ki ABD tarafında satıcılı bir seyir, Avrupa tarafında alıcılı bir seyre işaret ederek bir miktar daha küresel göstergelerden pozitif ayrıştığını söyleyelim ve tüm bu detayları değerlendirelim. Bugün yoğun bir gün. Hangi verileri takip edeceğiz? Veri takvimine geçiyoruz. Ve efendim Türkiye'den ekonomik güven endeksi gelecek. Euro bölgesine ilişkin güven endekslerini yine takip edeceğiz. Saatler 12'yi gösterdiğinde bankacılık bilanço rakamlarını karşılayacağız ki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Ağustos ayına ilişkin sektör karlılık tahsili gecikmiş alacak oranı ve sermaye yeterlilik rasyolarını saatler 14'ü gösterdiğinde karşılayacağımız veriler arasında 16'da ise konut fiyat endeksi takip edeceğimiz ABD'den gelecek olan diğer bir veri olurken Conference Board tüketici endekslerini, Conference Board endekslerini karşılayacağız Eylül ayına ilişkin. Türkiye saati itibariyle 17'de JOS iç açık iş pozisyonları verisini ise ABD'den gelecek aynı saat diliminde. Evet, petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Tahvil zirvelerinde devam ediyor, yerini koruyor. Bir diğer tarafta ise içerideki gelişmeler derken yatırımcının nasıl bir strateji izlemesi gerekiyor? Doktor Altı Özaslan'la birlikte değerlendirelim tüm bu gelişmeleri. Altı hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Altı, petrolle başlamak istiyorum. Brent'in 100 doların üzerinde kalıcılaşması küresel ekonomide tekrar yeniden bir stagflasyon tartışmasını başlatır mı senin gözünde? Böyle bir tabloda özellikle merkez bankalarının büyümeyi destekleme alanı ne ölçüde daralır ve riskli varlıkta da nasıl yeniden bir fiyatlama görürüz biz? Ne diyorsun, stagflasyona ihtimal veriyor musun?
1: Bugün herhalde küresel makroda en önemli hikaye hala İran konusu. Yani oranın etkileri, yan etkileri, petrol vesaire ve onun diğer sektörleri, piyasaları etkilemesi herhalde önümüzdeki kısa vadede de konuşacağımız en önemli hikaye olarak devam ediyor. Şu anda bir stagflasyon, yani bizi bir stagflasyona götürür mü kısa vadede? Bugünün şartları altında hani ihtimali en azından %50'den düşük duruyor. En azından Amerika biliyorsunuz zaten ayrı bir hikaye yazıyor orası. Bu makro İran'la sebebiyle olan makro hikaye dışında Amerika'nın sonuçta bir yapay zeka hikayesi var. Bu yapay zeka yatırımları orada büyümeyi çok önemli bir şekilde destekliyor. Ama diğer taraftan Avrupa gibi büyümesi zaten problemli olan ya da kendi içerisinde kronik başka makro problemleri olan ülkeleri stagflasyona doğru götürür mü? Evet, o tarafları götürür. Esasında dünyanın biraz ayrıştığı bir makro pencere içerisindeyiz, perspektif içerisindeyiz. Bir büyüme hikayesi olan yapay zeka vesaire gibi ya da işte buna en azından katkı sağlayan sektörleri, şirketler olan ülkeler buradan pozitif olarak ayrışıyor. Ayrışmaya da devam edecektir en azından bir süre daha. Ama kronik olarak makro problemleri olan, zaten büyümesi zayıf olan taraflarda stagflasyona doğru gidiş var. Zaten Avrupa bunun en önemli hikayelerinden biri. Tabii bir de buradaki petrol konusu arz yönlü bir şok. Bu arz yönlü bir şoka sürekli merkez bankalarının faiz indirimine doğru piyasa itiyor. Ve bu faiz artışları da bir yerden sonra tabii doğal olarak hani sudden stop olur mu bilmiyorum ama o tarafa doğru bu ekonomileri götürebilir. Hani Avrupa'da biliyorsun bu arz yönlü şoka faiz artışıyla tepki verdi. Fed de işte yakın dönemde bir faiz artışı yaptı ki hatırlarsan işte önceki programlarda seninle yaptığımızda benim için de güzel bir yanılma oldu diyelim, kusura bakmasın dinleyiciler. Ben de bir şey demiştim, yani Fed'in bir sonraki hamlesi bence faiz indirimi olur. Yani burada doğal olarak %100 yanılmış oldum. Ama benim hala makro taraftan yani iktisadi bakış açım hani bu şoka faiz artışıyla tepki vermelerini hani iktisadi olarak bana çok makul gelmiyor açıkçası. Piyasa bu tarafa doğru itiyor ki işte dün akşamki kapanış itibariyle bakarsak da önümüzdeki 12 ay içerisinde Fed'den 3 tane 25 bas puanlık faiz artışı, 2027 sonuna kadar da 4 tane 25 bas puanlık faiz artışı fiyatlıyor piyasa. Hani bu fiyatlamalar gerçekleşir mi bilmiyorum. Hani dediğim gibi yani iktisadi açıdan benim için çok rasyonel fiyatlamalar değil bunlar. Ama hani Volcker döneminde ya da Greenspan döneminde faizlerin çok hızlı bir şekilde yukarı yatması. Volcker döneminde de biliyorsun 70'lerin petrol şokuna işte 79'da göreve gelmişti Volcker. Verdiği tepkileri

0: itibariyle işte %14-15'lere çıkmıştı politika faizi. İşte sonucunda biliyorsunuz bir sudden stop yaşandı. Greenspan mortgage krizine patlamasına sebep oldu. Hani böyle bir yere gider mi diye de bir soru işaretim var. Çünkü iç taraftaki büyüme CAPEX'le ve yapay zeka yatırımıyla geliyor. Tüketimlere ılımlı ama hani tüketim tarafından enflasyona sirayet eden yeri açısından bakarsan çekirdek enflasyonları kontrol altında. O yüzden dediğim gibi bugün için bir stagflasyon riski ülkeler ve bölgeler arasında bir ayrışma var. Ama faiz artışları bu piyasa beklentisine ve fiyatlamasına doğru giderse belki bir yıl sonra piyasa fiyatlamaları çok negatife dönebilir. O zaman bambaşka bir perspektifi konuşuyor olabiliriz.
1: Peki Altuğ, şimdi yalnızca petrol fiyatlarındaki bir yükseliş hikayesinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda aslında Brent eğrisindeki baktığımız zaman World Asia'nın belirginleşmesi de burada biraz daha dikkat çekiyor. Şimdi bu ne demek? Özellikle spot ve yakın vadeli fiyatların ileriye dönük bu kadar çok primlenmesi, piyasanın aynı zamanda bu yükselişin bir geçicilikten ya da jeopolitik riskten ziyade fiziksel bir arz sıkışıklığını fiyatlamaya başladığı şeklinde de okuyabilir miyiz bunu? İşte böyle olunca petrol fiyatlarında bugün jeopolitik riskler tamamen ortada kalksa dahi böyle bir yüksek seyir bizimle mi? Ana hikaye bu aslında.
0: Yani şöyle, petrol hani benim çok uzmanlık alanım değil tabii ama burada hep benim de okuduklarımdan, analizlerden ya da hani konuyu çok iyi bilen insanların yazdığı raporlar üzerinden iş zaten net bir şekilde esasında bir fiziki tedarik zinciri kırılması problemi, fiziki bir arz problemi. Burada da hep hatırlarsan işte yapılan yayınlarda ya da gelen raporlar üzerinden de Brent'in vadeli kontratıyla spotta bugün geçen işlem arasında da çok ciddi bir makas açılması vardı. Doğal olarak da burada petrolün bir yıllık bir vadeli verim eğrisi olduğunu düşünelim. Her İran Savaşı başladığından beri vade attığında, yani örnek veriyorum Nisan ayına geri dönelim. Diyelim ki Nisan 2026'dayız. Verim eğrisinin Nisan 2026 ile Nisan 2027 arasında olduğunu varsayalım. Nisan'dan Eylül'e geldik. Buradaki süreç itibariyle 6 tane kontrat Eylül'de bittiğinde bitmiş olacak. Bu 6 tane kontratın yerine yeni kontrat geliyor ve burada eğri hep yukarıda kalıyor. Ama bir yerde tabii petrolün kendi tedarik zinciri içerisinde sonuçta yoğun bir petrol üretim var. Biliyorsun işte OPEC de burada belli dönemlerde müdahale ediyordu. Amerika tarafında zaten bunun üretimi çok kuvvetliydi ama stoklar tabii azalmaya başladı. Ama bundan sonraki vadede eğer küresel büyüme tarafında ki talebin hep az olacağı öngörülüyor. Küresel büyüme tarafında petrole dair buradaki talep, Çin özellikle Çin tarafında da ciddi bir şekilde düşüş var. Bu böyle olacaksa İran savaşı çözülürse bence petrolde çok sert bir şekilde aşağıya doğru bir geliş olur. Ha, bu nereye kadar olur bunu bilmiyorum. Kestirmek çok zor. Yani burada platodaki fiyatlama 60 ile 70 arasında mı olur, 70 ile 80 arasında mı olur bilmiyorum. Ama bir yerde hani Brent petrolü 100, 110, 120'li fiyatlamaları İran savaşı bittikten sonra aşağıya gelecektir. O yüzden de verim eğrisindeki backwardation fiyatlama bence en azından görünüm itibariyle makul geliyor.
1: Peki Fed açısından denklem ne kadar değişti? Yani bugün baktığımızda petrol kaynaklı bir enflasyon baskısı Fed faizi indirim alanını daraltır şeklinde okuyoruz. Hatta bir arttırım pozisyonuna doğru da giden bir piyasa var. Piyasayı yeniden bir sıkı patika fiyatladığını gerçekten düşünüyor musun? Yani şu anda sence fiyatlamalara giriyor mu? Yeniden Fed'in faizi arttırabileceği, daha da agresif olabileceği böyle bir ihtimal masanın üzerinde duruyor. Çünkü eğer böyle bir aslında fiyatlama gerçekten bir fiyatlamanın içerisine giriyorsa asıl kırılma noktası ne olur? Yani 2 yıllık tahvil faizini biraz sormaya çalışıyorum. Oradaki yükselişlerde pek iç açıcı görünmüyor. Yani Fed açısından resmin çok iyiye gitmediğini işaret ediyor ama peki bunlar geçici mi dersin?
0: Şimdi Fed tarafı dediğim gibi benim için biraz önceki soruda da ya benim için sürpriz oldu. Ben hani arz yolunun şoka bu kadar faiz artışıyla tepki verilmesi ya benim için doğru bir şeydi. Ben yapmazdım en azından. Sonucu iyi mi olur kötü mü olurdu bilmiyorum ama hani benim tekst okum itibariyle doğru gelmiyor diyeyim en azından. Şimdi burada bir 3 tane 4 tane daha faiz artışı gelirse tabii o zaman verim eğrisinin, Amerikan tahvili verim eğrisinin daha da invert olmasını bekleyebiliriz. Şimdi burada tahvillerdeki satışın ana majör 2 tane sebebi var. Birincisi esasında büyüme kaynaklı. Bu büyüme biliyorsun yapay zeka kaynaklı, CAPEX yatırımları, sermaye yatırımları kaynaklı. İkincisi de enflasyona dair beklentiler. Tabii enflasyona dair hem cari enflasyon yüksek gelince hem enflasyona dair beklentiler. Petrol ve petrol kaynaklı arz yönlü şokunun piyasada sürekli yani hala olmaya devam etmesi sebebiyle doğal olarak kısa vadeli faizler yukarıda kalıyor. Kısa vadeli faizlerin yukarıya kaldığı süre takvim boyunca ilerlemeye devam ettiğinde Burada verim eğrisinin kısa tarafı yukarıda kalıyor. Ve kısa tarafının yukarıda kalması bir yerden sonra uzun tarafa da sirayet ediyor fiyatlama itibariyle. Hani tahvil tarafı böyle çalışıyor. İran daha kısa sürede çözülmüş olsaydı buradaki fiyatlama ters de olacaktı. Ya da çözüme dair çok net somut pozitif gelişmeler olsaydı diyelim. Diğer taraftan da dediğim gibi bir büyüme hikayesi var. Şimdi bunların ikisi bir şekilde burada term premium da ciddi bir şekilde arttırdı. Hatta işte dün bir grafik vardı. Bu grafik üzerinden de bakarsak işte Amerika'daki S&P'nin getirisi yani yield'ıyla Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin işte prospektif farkı çok uzun zaman sonra negatif seviyeye geldi. Bu da şu demek oluyor. Hani sadece tek bir veri üzerinden yorumluyoruz tabii yani temel olarak 10 tane 20 tane nüans ya da detay üzerinden değil. Tahviller şu anda S&P'nin prospektif getirisine göre finansal açıdan matematiksel olarak daha cazip bir seviyeye geldi. Ama bu burada satışın daha devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Dün de işte Scott Bessent hazineye bir atama yaptı. Yaptığı atama da buradaki game changer'lardan biri olabilir. İlginç bir figür atandı. Şimdi buradaki hikayede de iş biraz acaba Fed ile hazine arasında bir ayrışma olacak. Hani bir savaşa ya da mücadeleye döner mi bilmiyorum, kestirmek çok zor ama hani Warsaw'da kesin bir sınır çizdi faiz artışıyla. Demek ki o faiz artışını yaptıysa bir önceki FOMC toplantısında bir sonrakinde de faiz artış olasılığı yüksek demektir. Ama Scott Bessent orada farklı bir mücadele veriyor farklı tarafta ki hani işte onun da verdiği beyanlar vardı. İşte daha böyle makul olunması görüşlerin, eylemlerin işte daha konverj etmesi kendisine gibi. Ama Warsaw'da daha ayrı bir daha ayrı bir karar mekanizması içinde çalışıyor. O yüzden ikisinin ayrışması çok daha makul. Yani biraz hazineyle Fed tarafındaki ayrışmanın ve savaşın piyasa etkilerini göreceğiz önümüzdeki dönemde. Benim en azından bugünkü şartlar altındaki beklentim bu.
1: Peki şimdi biraz bunun Türkiye'ye yansımasına bakalım Altuğ. Yani bugün özellikle TL varlıkların dayanıklılığını ölçmek için hangi göstergelere bakmak lazım ki küresel bu dış şoklara karşı dayanıklı mı değil mi diye yatırımcı CDS'in mi yoksa tahvil faizini mi orada takip etmeli? Hangi gösterge yatırımcı açısından kritik olur?
0: Şimdi CDS zaten biliyorsun 200'e yaklaşmıştı yani 205, 210, 215'li fiyatlamalar vardı. Yurt dışındaki fiyatlamalar sebebiyle CDS 250'ye geldi. Hani bunun 250'ye yükselmesinin içerisinde Türkiye'nin kendi iç dinamiklerine ya da içeride yaşadığı herhangi bir sorunun bir payı olduğunu düşünmüyorum. 3, 4, 5 bas puan belki etkisi vardır. Onun dışındaki bütün etki esasında yurt dışındaki tahvil fiyatlaması kaynaklı. Bu da doğal olarak Türkiye'nin Eurobond verim eğrisini de aynı ölçüde yukarı kaydırdı. Zaten hani teorik olarak hep çok basit. Hani dinleyiciler anlasın diye söylüyorum. Türkiye'nin herhangi bir vadedeki Eurobond'una bakarken aynı vadedeki ya da ona yakın Amerikan tahvili üzerine aynı vadedeki CDS'i eklediğimizde kabaca Türkiye'ye Eurobond'unun olması gereken seviyeyi 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliriz. Tabii burada hem benchmark olarak alınan Amerikan tahvilleri hem de CDS yukarı attı. Ama TL tarafına gelirsek TL taraftaki dinamikler tabii bizim içerideki makro politikamıza daha bağlı. Oradaki korelasyon daha yüksek ya da daha angaje diyelim. İç tarafta biliyorsun bizim istediğimiz patikada ve takvimde gitmeyen dışsal faktörler sebebiyle çoğunlukla bir dezenflasyon sürecimiz var. Bu dezenflasyon sürecine en son işte biliyorsun İran ve buradaki petrol kaynaklı arz şoku sekte vurdu. Ama hani program aynı şekilde devam ediyor. Ekonomi yönetimi programa güvendiğini söylüyor. Buradaki salık verilen mesajlar itibariyle. Hane halkı da uzun bir zaman sonra ekonomi yönetiminin önerdiği ve uyguladığı programı satın aldı ki hala bir dolarizasyon problemi görmüyoruz. Hala içerideki yatırımcıların tasarruflarının en azından %60'a yakın kısmı TL tarafta. Bunların da bu yüzden TL varlıklar üzerinde an itibariyle herhangi bir risk oluşturduğunu düşünmüyorum. Burada hep söylediğim gibi programın başlangıcından beri bir tane soru işaretim var. Hani gün gelince belki bu soru işaretini de ekonomi yönetimi açıklamalarıyla ve uygulamalarıyla giderecektir ama bu programdan çıkış itibariyle içeride TL tarafta birikmiş %60 tasarrufun hızlı bir şekilde dolarize olmasının önüne nasıl geçilecek? Ya da burada TL'den dövize geçişte optimum faiz seviyesi nedir? Yani nasıl bir faiz seviyesinde nominal ve nasıl bir reel faiz seviyesinde yatırımcılar tamam artık TL faiz bizim için yeter. Biz ne olur ne olmaz kronik dolarize bir kesimiz. Kendi normalimize, doğamıza geri dönelim diyecekler. Benim tek soru işaretim bu. Onun dışında iç tarafta TL varlıklar kısmında hani hisse senedi tarafında son
1: Evet.
0: dönemde yaşanan konuyu kenara atıyorum. TL varlıklar tarafında en azından şu anda majör bir risk görmüyorum.
1: Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından da denklem zorlaşıyor. Burada herhangi bir dezenflasyon programından ödün vermiyor yok ancak faiz indirim alanını daraltır mı aslında? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Yani küresel şokların yaşandığı alanda, anlamda ya da böyle bir dönemde Merkez Bankası ne kadar bir faiz indirebilme patikasına, alanına sahip ki?
0: Şimdi normal şartlar altında sorarsan hani ben bir sonraki toplantıda 100 bas puan faiz indirimi olur derdim. Ama dışarıdaki fiyatlama itibariyle yeri var mı dersen bence yeri var. O ayrı bir konu. Ama hani hem dışarıdaki fiyatlama itibariyle hem de yurt içinde işte yaşanan istenmeyen durumlar itibariyle acaba pas geçebilir mi diye de düşünüyorum. O yüzden benim de bir sonraki PPK için ne yazık ki an itibariyle net bir kanım şu anda oluşmadı. 2027'nin beklenen enflasyonu burada çok önemli olacak. Biliyorsun işte piyasadaki beklenti %21-23 arasında vesaire değişiyor ama eğer petrol fiyatları bu şekilde kalmaya devam ederse, bir de 2027'nin biliyorsun işte ücret zamları, yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki artışlar, bunlar da çok önemli olacak. 2027'nin enflasyonuna dair hani buradaki beklentide riskler ne yazık ki yukarı yönlü. Sizin de anketinizde yanlış hatırlamıyorsam işte medyan %24 çıkmıştı. O 24'ün 25 ya da 26'ya gelmesi piyasa tarafında Merkez Bankası'nın prospektif olarak yani ileriki vadedeki faiz indirim alanını önemli bir şekilde kısıtlar. Çünkü içeride dezenflasyon sürecinin en önemli bacağı, belki de temeldeki tek bacağı esasında ters dolarizasyon, yani TL tarafta kalınması, ki bunun da işte dayanıklı mal tarafında enflasyonun önemli bir etkisi var. Bu yüzden de Merkez Bankası hem TL'ye güveni ve ekonomi yönetimi, hem TL'ye güveni hem de buradaki reel faiz patikasını TL'ye güven açısından tesis etmek ve korumak zorunda. Bu da vadedeki alanını daraltabilir.
1: Peki, üstelik bu dış şok karşısında bir de aslında içeride fon piyasasında yaşanan likitte sorunun ardından özellikle güvenin yeniden tesis edilmeye çalışılan bir döneme de denk geliyor bu aslında Altuğ. Biraz bu tarafı da değerlendirelim. Küresel riskten kaçış ile yerel piyasa güvenine ilişkin soru işaretleri aynı anda yaşanıyor. Şimdi yabancı yatırımcı açısından özellikle Türkiye risk primi nasıl okunmalı?
0: Ya şimdi İçerideki süreçte yabancı yatırımcının zaten para piyasası fonlarında bir tasarrufu vardı. Carry trade için gelmişlerdi. Bu süreç yaşanmaya başladığında çıktılar. Merkez Bankası da çok hızlı bir şekilde rezervlerinden bu çıkışı karşıladı. Yanlış bilmiyorsam 8 milyar dolar civarında bir tutar olması gerekiyor. Onlar para piyasası fonlarından çıktılar. Ama akabinde zaten işte bir sonraki hafta 3.6-3.7 milyar dolar olarak aynı paraya da başka bir para fark etmez sonuçta geldi. Ve net net de 4-4.5 milyar dolar etkilemiş oldu. O yüzden hani yabancı yatırımcı tarafını çok fazla etkileyen bir şey yok. Ha, içeride Borsa İstanbul için prospektif olarak bakarlarsa bazı şirketler, büyük şirketler buradaki işte 2026 için açıkladıkları beklentiler itibariyle ya da makro tarafta burada işte researchler, analistlerin yazdığı raporlar 2027'ye dair bazı şirketlerde reel olarak önemli bir getiri öngörüyorlar. Reel getiri tabii TL yatırımcıları bağlar. Yabancı yatırımcıyı değil. Ama yabancı yatırımcı için de bir alan açıldı mı dersen evet hani ben büyük şirketler için ve bunlara yatırım yapmaları için bir alan açıldı. Buraya bu yüzden bir flow gelir mi? Hala long only olarak bir flow'un gelmesini beklemiyorum. 3 senedir bunu söylüyorum. Gelmedi de zaten. Ama hedge fonlar ya da kısa vadeli giriş açısından bence belli bir fiyat seviyesinde ki o fiyat seviyelerin çok çok da uzak olduğumuzu düşünmüyorum. Hani BIST 30 tarafına ya da işte bizim blue chip dediğimiz şirketlere buradaki hani value ile price arasındaki gap sebebiyle bir kayma olabilir. Ama seçim sattım haline doğru yaklaştığımızda bence Türkiye'ye makro flow'lar, long only flow'lar gelmeye başlayacaktır. Ben hep aynı yerdeyim yani 2023'te beri de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'deki bir sonraki seçim dönemi itibariyle bence 2003 ile 2013 arasında benzer bir fiyatlama, yeni bir makro hikaye yazılacaktır. Bu makro hikayede yabancı yatırımcılar bence önemli bir katkı sunacaklar. Yani yatırımları ve içeriye flowlar itibariyle. Hani bu flowların ne zaman geleceğini tabii ki kestirmek çok zor. Kristal küremiz yok. Ama hani ben seçimden sonra değil, seçim sattım haline girdiğimiz an itibariyle gelmelerini bekliyorum. Ama bugünden o güne kadar olan ki süreç ne kadar kestirmek zor. Ama hala beklentim en azından Kasım 2027. Bu yüzden de uzun vadeli yatırımcılar için içeride yaşanan süreç doğru şirketler, likit olan şirketler, value'su olan şirketler açısından bir fırsat sunuyor mu? Evet sunuyor. Bu fırsatı yabancı yatırımcı da değerlendirmek isteyecektir.
1: Peki, sence bugün yatırımcı değerlendirdiğinde özellikle TL varlıklardaki hangi göstergeleri izlemeli ki risk iştahında özellikle mesela kalıcı bir bozulma var der bu gösterge bozulduğunda veya hangi göstergedeki iyileşme evet aslında normalleşme başladı TL varlıklarda demenin de ilk sinyali olur.
0: Yani dolarizasyon burada biliyorsunuz zaten en önemli hikaye. Yani dolarizasyonun bir kayış var mı yok mu ya da işte TL tasarruf ağırlığı ne kadar seyrediyor. Bu bir numaralı gösterge. Bence tahvil verim eğrisi. Ben hep onu söylüyorum. Piyasada her fiyatlamanın temeli tahvildir. Yani tahvil bilmeyen, tahvil okumasını bilmeyen makro olarak piyasayı okuyamaz. Benim buradaki görüşüm hep netti. İçeride yaşanan süreç itibariyle hani para piyasası fonlarındaki de çıkışı da kısmen karşılamak amacıyla biliyorsun TLRF kağıtlarda çok ağırlıklıydı bazı fonlarda. TLRF kağıtlarda ve diğer TL tahvillerde bir satış yaşandı. İşte 2 yıllık tahvilde 40-33'e geldi. Yanlış bilmiyorsam şu anda. Buradaki fiyatlama bence artık an itibariyle bitmiştir. Burada yeniden dezenflasyon sürecine de Merkez Bankası'nın faiz indirimine yeni bir patikaya doğru bir fiyatlama gelirse bu fiyatlama hisse senedi tarafına da doğal olarak yayılır. O yüzden bence hikaye dolarizasyonu takip etmek ve TL tahvil verim eğrisini takip etmek. Burada da tahvil verim eğrisinde bence iki tane nüans önemli. 2 yıllık gösterge tahvilin fiyat seyri ve verim eğrisinin şekli. Şekline bakmak açısından da 2 ile 10 yıl spreadine bakılması en önemli hikayedir. Burada dezenflasyon programı itibariyle işte yani çok eksi 1800'e gelmiş kadar ters bir verim eğrisi vardı. İşte eksi 500, eksi 600 puanlara kadar gelindi. Verim eğrisinin dikleşmesi içeride risk iştahını dikleşmesi derken sıfırın üzerine atması ve pozitife geçmesi risk iştahını önemli ölçüde arttıracaktır. O yüzden evet. Verim eğrisinin şekli bence hisse senetlerini görünüm açısından da en önemli benchmarklardan bir tanesidir.
1: Doktor Altuğ Özaslan çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için detaylar için güzel bir hafta diliyoruz Altuğ sana da. Efendim evet fon krizine ilişkin gelişmelere dair aslında liderlerden yapılan açıklamalar önemliydi ki Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasaların işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek olan düzenlemelerin süratle hayata geçireceğini söyledi. Açıklamaları dinliyoruz.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır ifadelerini kullandı. Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini belirterek, bu konuda Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışıldığını söyledi. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirten bakan, başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken adımların atılacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada finansal sisteme sirayet etmiş bir riskin söz konusu olmadığını söyledi.
3: Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
4: Reklam.
5: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Ultra mega premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklam.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever bizlerle birlikte. Elif, küresel piyasalarda algı boyu yükselmeye devam ediyor değil mi? Sözü sana vereyim.
1: Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın ikinci işlem günündeyiz ve yine biraz petrol konuşmaya devam ettiğimiz bir gün yaşıyoruz. 107 dolarlar seviyesine çıkmış Brent petrol, tahvil faizlerini yukarı çekmesi ve bunun küresel hisse senedi performanslarına olan etkisini değerlendirdiğimizde dün bu sabah itibariyle Asya seansının satıcılı bir seyirle de işlem görmeye devam ediyor ama dün Wall Street tarafında da yine satıcılı seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Keza S&P 500 Eylül ayındaki kazançların hepsini neredeyse geri verdi. Ve Nasdaq tarafında yine ona eşlik eden Dow Jones tarafında da bol satıcılı bir seyir takip etti. Keza burada Nasdaq teknoloji şirketlerinin tahvil faizlerinin yukarı yönlü gelmesiyle beraber değerlemelerinin aşağıda baskılanmasıyla bir miktar daha özellikle takip ettiğimiz endekslerden bir tanesi oluyor her zaman teknoloji açısından bakıldığında. Keza dün Meta ve Nvidia tarafından gelen haber akışlarıyla beraber de yazılım hisseleri özelinde bir satış dalgasına şahitlik ettik. Bunun yanında dolar güçlenirken altın tarafı tarafında da satışların devam ettiği bir gün yaşıyoruz. Fakat Fed'in beklentileri Ekim ayı içindeki toplantıya ait beklentiler %70 sınırında kalmaya devam ediyor swap piyasalarında. Artık faiz artırım ihtimalini Ekim ayında ana gündemlerden bir tanesi olmaya devam ediyor diyebiliriz. Keza bu hafta gelecek olan verilerden de ABD büyümesinin güçlü kalması bekleniyor. Yarın reel tüketim harcamalarını karşılayacağız ve bu da Ağustos ayındaki reel tüketim harcamalarının ABD tarafından yılın en güçlü verisi gelmesi beklenirken Cuma günü karşılayacağımız tarım dışı istihdam verisinin 90 bin kişi olarak artması bekleniyor ve burada da işsizliğin %4.1 civarında kalması bekleniyor. Tahvil piyasalarına baktığımızda ise dikkat çekici bir araştırma var ve ekranımıza da gelen grafiğimizde de ABD hazine tahvillerinin son 10 yıldaki aylık medyan getirilerine bakıldığında tarihsel olarak da zirve seviyelerde takip ettiğimiz küresel ABD tahvillerinin şu an geldiğimiz noktada Eylül ve Ekim ayında zaten geçtiğimiz yıllarda da en kötü performanslarından birini sergilediğini, yani mevsimsel olarak da kötü performans sergilemeye yatkın olduğu bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki de ana etkenin bu olduğunu şu an bu dönem için söylemek imkansız. Fakat şu an grafiğimize baktığımızda da özellikle Eylül ve Ekim aylarında tahvil faizlerinin yukarı yönlü gidişinin, yani tahvillerdeki kötüleşmenin bir miktar daha mevsimsel olarak yatkınlığı olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Şu an geldiğimiz noktada hem jeopolitik gelişmelerin hem borçlanmaların zirvede olduğu bir dönem geçirdiğimiz için aslında tamamen bu dönemi yansıtan bir grafik değil. Fakat mevsimsellik burada önemli noktalardan bir tanesi olmaya devam ediyor Pelin. Keza dün geldiğimiz noktada da küresel tahvil getirilerinde 2007'den bu yana en kötü performanslardan birini geçirdiğini söyleyebiliriz. Küresel tahvil faizleri ortalamasının biz de takip etmeye devam edeceğiz.

0: Ve programı noktalıyorum efendim. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Reklam. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi yeni güne başlarken neler bilmek lazım? Öncelikle istersen dün piyasamız neleri fiyatladı? Bugün neleri fiyatlayacak bir konuşalım. %2,38'lik değer kaybı var ana endekste. 115,2 milyar TL'lik işlem hacmi eşliğinde. MSCI Türkiye ETF'i %2,58 aşağı kapanış yaptı New York'ta. Bu arada onu da söyleyelim. Bir de CDS'imiz Mayıs ayından bu yana en yükseklerde 250 bas puan civarında dalga.
1: Evet, aslında neleri fiyatladığı üzerinde konuşmak zor bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten mesela geçen haftanın artık böyle dengelenme sürecinin tabi devam etse bile hafifleyebileceği, buradaki satış baskılarının, hacmin, fonların işlemlerinin hafifleyebileceği yönelik bir beklenti oluşmuştu. Özellikle işlem sıralarındaki hacimlerden ve alıcılardan, satıcılardan. Ancak bugüne geldiğimizde özellikle hukuki tarafta yürüyen süreç biraz daha hem kafaları karıştırdı hem belirsizliği artırıp hisse senetleri üzerinde baskıya neden oldu. Burada işte tüzel kişilikler üzerinde yapılan mal varlıklarına bloke koyma, para transferlerine bloke koyma gibi önce açıklanıp sonra geri çekilen savcılık tarafından yürütülen hukuki süreç doğrultusunda piyasada belirsizliği ve satış baskılarını artırdığını görüyoruz. Küçük hisse senetleri dediğimiz, yani zaten ederinin çok üzerinde bir fiyatlamaya çıkmış belli başlı yatırım fonlarının yoğunlaşması ve çok güçlü alımları, alımlarından ziyade bunu gerçekten artık açık açık söyleyebiliriz, manipüle ettikleri fiyatlarla olması gereken çok üzerine yükselmiş hisse senetlerinde BIST 30'da olsun, BIST 100'de veya BIST 100 dışında daha fazla olmakla birlikte hisse senetlerindeki satış baskısı çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Taban fiyattan, yani 21. tabanına olan hisse senetleri var. Yani mesela bir hisse, Hedef Holding'in hisse senedine bakıyoruz. 400 lira sınırından 10 liraya gerilemiş. Yani inanılmaz bir düşüş. Ya burada insanların tabii ki canı yanıyor. Bu fon tarafına da ayrıca geliriz. Yani bu fon tarafını hep konuşuyoruz ama hisse senetlerinde de elinde hisse senedi kalmış ve satmaya uğraşsa bile satamadığı, ki yani hisse senetlerinde öyle bir tasfiye süreci gibi bir şey de yok. Yani bir beklenti de yok. Yani ne zaman çözülürse bu tabanlar, hangi fiyattan çözülürse ancak o zaman satabilecekler. Çünkü satmak istediğinizde satamadığınız bir varlık var. Dolayısıyla bunlar hep belli dersler çıkarılması gereken zamanlar. İnsanların canı çok yanıyor, evet. Tasarrufları eriyor, evet. Ama borsada işlem yapan, döviz piyasasında işlem yapan, altın piyasasında işlem yapan, emtia piyasasında, FX piyasasında işlem yapan herkes şunu bilmeli ki, yani likidite konusunda yaşanan problemler piyasalarda gerçekten düzelmesi çok zor, geniş zamana yayılabilen problemleri de beraberinde getiriyor. Likidite konusunda genel olarak bir problemimiz var mı? Hayır, bence yok. Ama hisse bazlı, sektör bazlı değil de hisse bazlı problemler çok yüksek. Bu da neden? Dediğim gibi bir varlığı

0: alırken bunun temel dinamiklerine bakarak aldığınız takdirde olası olması gereken fiyatları aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz ve piyasadaki sorun da bunun altına gelse bile fiyat kısa ve orta vadede yine aynı seviyeye gelebileceğini 3 aşağı 5 yukarı bilebilirsiniz. En azından alıcı bulabileceğinizi bilirsiniz oradan. Ama bu tip hisse senetlerinde yani 10 liradan halka arz edilmiş bir şirket 400 liraya 500 liraya çıkıyorsa burada bir sorun olduğunu en azından bir sorun olduğunda sizin tasarruflarınızın tamamen eriyebileceğini veyahut da çok istediğiniz zaman likide dönemeyeceğinizi bilmeniz lazım. Bu konuda finansal okur yazarlığı çok önemli olduğunu söylerken biraz işte bu taraflara dikkat çekmek istiyoruz. Evet, işlem yapılabilir. Bir hisse senedi, 10 liralık bir hisse senedi, temel olarak 10 lira bulunan bir hisse senedi 400 liradan da alınıp satılabilir. Ama risklerini biliyor olmak kaydıyla. Yani siz buradaki riski biliyorsanız ve bunu kabul ediyorsanız burada işlem yapmanızda hiçbir problem yok kimse tarafından. Dolayısıyla ne oluyor? Bundan sonra tabii ki bütün yatırımcıların böyle canı yanarken çuvaldızı kendisine batırması gerekenler de kimler? Birinci öncelikle tabii ki Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu gibi regülatörler ama özelde de aracı kurumlar. Yani aracı kurumlar gerçekten burada yatırımcıları uyarma, yatırımcıları yönlendirme konusunda çok daha aktif ve dinamik olma. Kimseye yapması gereken işlem yapacağı şurada yapma, burada yapma, burada yap gibi bir kesin katı yönlendirmeleri mümkün değil tabii ki ama uyarıları daha titizlikle, daha düzgün bir şekilde evrak takibini mesela risk bildirim bildirimleri var. Yatırımcının hangi enstrümanlarda işlem yapabileceğine yönelik anketler düzenliyor aracı kurumlar hesap açılışında. Mesela bunlar çok yüzeysel bir şekilde yapılıyor. Yani yatırımcı hatta direkt olarak ben yönlendirildiğini biliyorum. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben işte varantada işlem yapmak istiyorum. O zaman şu testteki cevapların hepsini en yüksek olarak işaretle ben işaretlemek zorundasın. Yani o kubadan hepsini en yükseklerini işaretliyor. Yani bu tip yönlendirmeler bunları hep görüyoruz. Yani bankalarda yatırımcıları yönlendirirken işte belli alanlara bu fon krizinde özellikle çok fazla öne çıktı. Yani banka çalışanlarının, müşterilerinin buradaki motivasyon şu. Yani primden vesaire bahsediliyor ama asıl burada yani bir başka kurumun fonunu pazarlamaktan prim kazanıldığını ben asla düşünmüyorum. Öyle bir şeyin olduğunu tahmin etmiyorum. Ama yatırımcıya bu para kazandırmanın kendisini müşteri olarak bağlama motivasyonu en fazla kullanılan motivasyon gibi görünüyor. Bu da yatırımcıları gerçekten neye, kime ve nasıl güvenecekleri konusunda ciddi şüpheleri artık yöneltmiş durumda. Burada herkes çuvaldızı önce kendisine batırması lazım. Aracı kurumlar, banka personelleri, banka yöneticileri, SPK'yı, Borsa İstanbul'u eleştireceğiz. Bundan sonra bunların olmaması için neler yapılması gerektiğini ortaya koyacağız ama dediğim gibi çok ciddi bir durumdan geçiyoruz. Bunun da ileride nasıl çözüleceğine ilişkin herkes önce kendi tarafını düzeltmek zorunda. Yani diğer kurumlar şöyle yapmalı, böyle yapmalıdan ziyade önce herkes kendi evinin önünü temizleyecek. Ondan sonra da hep beraber oturulacak. Sermaye Piyasaları Birliği neler yapmalı, neleri eksik yapıyor. İşte SPK neleri yapmadı, neleri eksik yaptı. Bunları da oldukça güçlü bir şekilde tartışıp konuşacağımız bir gündemden geçiyoruz. Şimdi borsada bu durumdayken hisse bazlı tabii ki çok fazla konuşamıyoruz. Dediğim gibi birçok insanın hem hisse senetlerinde hem de fonlarda çok canı yandı. CİMER'e gelen şikayetleri kamu tarafından aldığımız bilgilerde yani böyle 60 bin 70 bin rakamlara ulaştığını görüyoruz gelen şikayetler. Bunlar eritiliyor işte cevaplanıyor tekrar artıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bunları çok daha fazla tartışacağız, konuşacağız. Ama konuşurken de herkes kendi evinin önünü önce temizleyecek. Ondan sonra diğer kurumların da neler yapabileceği konusunda ortaya çözüm önerileri sunacak.
1: Şimdi kısaca bir şirket haberlerini de turlayalım. Akbank tarafında 3,1 milyar TL nominal tutarlı takipteki kredi alıcı portföyünü toplam 488 milyon TL bedelle sattığını görüyoruz. Emlak konut tarafına geldiğimizde İstanbul Eyüp Sultan Kemerburgaz 3. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi için Cevahir Yapı ile sözleşme imzalamıştır detayı var KAP'ta. Projede 36,7 milyar lira satış geliri, %42 şirket payı oranı, 15,4 milyar TL şirket payı toplam geliri öngörülmekte. Şirket payı toplam geliri emlak konutla İstanbul Valiliği Sosyal Danışma ve Yardımlaşma Vakfı arasında arsa mülkiyet paylarına göre paylaşılacak. Ayrıca vakfa düşen payın %20'si proje geliştirici payı olarak emlak konuta ait olacak. Öte yandan şirket İstanbul Eyüp Sultan Kemerburgaz 2. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin de iptal edildiğini açıkladı. E-Bebek tarafında bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri'ndeki paylarının tamamının 55,4 milyon TL bedelle satıldığı bilgisi var. Sarkuş Sandayı'na iştirakine ilişkin ekranı bir kez daha rica edelim biz. Detayları ben kendi notlarımdan ya da faydalanmaya çalışayım. Sarkuysan tarafında iştiraki Demirtaş'ın 330 bin adet payının 5,57 ila 5,88 TL fiyat aralığından alındığı bilgisi var. Bununla beraber Zorlu Enerji'de Fitch Ratings yine şirketin uzun vadeli kredi notunu üst düzey teminat borç notunu B- olarak revize etti. Notları negatif izleme listesine aldı şeklinde bir detay var. Sınırlı negatif olarak değerlendiriyor Ziraat Yatırım. Üst düzey teminatlı borçlara ilişkin RR4 geri kazanım notu ise teyit edildi notu var. Şirket haberlerine devam edeceğiz ama borsa açılışı geldi. Hemen verelim. %0,61'lik yani 76 puanlık düşüşte 12.516 puanda endeksimiz açılış yaptı. Mali endeks %1,12, sanayi endeks %0,94 düştü. Banka endeksi ise güne %0,07'lik yatay da olsa bir artı ile başlangıç yaptı. Hizmetler %0,45, turizm %0,65 düşerken ulaştırma %0,16 kadar yükselişte. Döviz kurları cephesinde sabah saatlerinde dolar TL'de 49'un üzerine test ettik. Şu anda 49 çift sıfırdayız yine. Euro TL 55,70-51'de. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türk Altın İşletmeleri, Halkbank ve Aksa puan bazlı katkılarda ilk 5'i de baskı tarafında Astor, Destek Finans, Katılım Evim, Işıklar Enerji, RAL yatırım hisselerini takip ediyoruz. Petkim tarafında yine bir haber akışı var bu arada. Etilen fiyatındaki yükseliş ve nafta maliyetindeki gerileme ile etilen nafta makası üzerinden yola çıkarak yeniden pozitife geçmesi önemli diye belirtelim. Bir de Türk Altın İşletmeleri tarafında Molla Kara Altın ve Gümüş Madeni projesine ilişkin 3 ayrı maden işletme ruhsatının iptali talebiyle Ağrı İdare Mahkemesi'ne dava açılmış ve yürütmenin durdurulması talep edilmiştir. Mahkeme ilk inceleme kapsamında şirketten bazı bilgi ve belgeleri istemiştir deniyor. Şirket davalara müdahale talebinde bulunmuş olup mevcut aşamada projedeki madencilik faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde sürdüğünü açıklamıştır. Detayını da verelim. Şimdi gelelim buradan tekrar piyasalara biz Bekir. Açılışta zaten hani çok dikkat çeken bir şey yok herhalde. Son dönemde çok telaffuz ettiğimiz isimlerde yine taban açılışlar takip ediyoruz. Bu arada işte mesela Margun Enerji %10 gibi bir düşüş terminlerimize yansımış. Odin, Astor, Destek gibi hisselerde yine %9,9'un üstünde kayıplar söz konusu bunların, diyebiliriz.
0: Bunların bir kısmı işte dediğim gibi 20'nin üzerinde taban olmuş, üst üste taban olmuş. Gerçekten satmak isteyenlerin de satamadığı artık hisse senetleri. Nerede durur bilmem. Bu konuda tartışmalar yapılıyor. Marjların artırılması, genişletilmesi, tekrar %20'ye dönülmesi yönünde. Belki düşünülebilir yani burada ama genel bir hareketin değil de bu sadece belli başlı hisse senetlerde sınırlı kalması durumunda çok ihtiyaç olmayacaktır. Ama bu şu anda bayağı dediğim her gün 15-20 tane hisse senedinin bu şekilde işlem gördüğünü düşünürsek bu da belki düşünülebilir. Şimdi fon tarafına tekrar bir gelmek istiyorum çünkü bugün yine sıklıkla kullandığım gibi kritik bir toplantı var. Bugünkü gerçekleştirilecek teknik toplantıya Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek ve katılacak. Burada SPK'nın işte Takas Bank'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok konuyla ilgili kurumun katılacağı toplantıda aslında bu 10 işlem gününde dolacağı mutabakat fonların takas tasfiye sürecindeki işte o 10 günlük mutabakat süresinin dolmasına yakın bu toplantıda kritik bir şekilde kararların alınması, yol haritasının artık tamamen netleşmesi beklenir. Ha tabii toplantının hemen ardından bir karar açıklaması.

yapılmayabilir ama peşi sıra işte kurumlar aldıkları talimat ve verilen kararlar doğrultusunda toplantı sonrasında gün boyunda işin mevzuat tarafını hazırlayıp gün boyu veya ertesi günü tamamlayıp sunacaklardır. Burada son birkaç gündür sosyal medyada önce 1 milyon altına öncelik tanınacak, sonra 5

0: hesapları çok takipçili hesaplardan da bu tip paylaşımlar yapıldığını görüyoruz. Ekonomi yönetiminin şunu çok net söyleyebilirim. Kaynaklardan edindiğim bilgiye dayanarak söylüyorum. Ekonomi yönetimin asla böyle bir düşüncesi yok. Ha, olur mu? Bu yönde bir telkin, bu yönde bir yönlendirme olursa belki o yöne çevrilebilir ama bunun adilane olmayacağı düşünülüyor. Neden? Şimdi ikimiz de yatırımcı olduğumuzu düşünelim. Senin 20 milyonluk servetin var ama bu servetinin sadece 800 bin lirası fonda. Dolayısıyla senin için 1 milyonun altında olmak senin için bir şey ifade etmiyor. Ama benim sadece 2 milyon lira servetim var ve 2 milyonların hepsini bir para piyasası fonuna koymuşum. Risk oranı çok düşük diye. Dolayısıyla ikimiz arasından senin önceliklendirmen hiç adilane bir çözüm olmayacağı için burada pay oranına göre dağıtım. Yani bir önceliklendirmeyi dün anlatmıştık. Hangi alacaklar öncelikli, hangi fonlar öncelikli diye. Bunun dışında tasfiye sürecine giren fonlarda asıl ekonomi yönetiminin düşüncesi şu: en adil yöntem nakde çevrilen varlıkların paylar oranında, yani 100 pay dağıtabilir, 100 paya tekabül ediyor o günkü fiyatla diyelim elde edilen nakit. 100 pay katılımcılar oranında herkese katılımları oranında dağıtılması. Bu düşünülüyor. İlla böyle olacak demiyorum. Yani düşünülenler arasında bu var ama 1 milyonun altı, 500 binin altı gibi bir şey ekonomi yönetimi tarafında en azından düşünülen, planlanan bir şey değil. Bunun adil olmayacağı düşünülüyor söylediğim sebeplerden dolayı. Dolayısıyla bugünkü toplantıdan sonra bu yönde ne tür bir karar alınacağına ilişkin hep beraber göreceğiz.
1: Şimdi bir taraftan da ekonomik güven endeksi açıklandı. Buraya döndüğümüzde daha öncesinde zaten bileşenlerini bizim de yayınlarda birlikte bu saat itibariyle karşıladığımız bir veri. Bu da bileşik veri. Ekonomik güven endeksi geldi. Eylül ayında %0,7'lik bir artışta 101,3 seviyesinde açıklandığını ifade edelim. Şöyle bir detayına da inecek olursak yine hatırlatma amacıyla tüketici güven endeksi Eylül'de %1,3 artışta 91,9. Reel kesim imalat sanayi güven endeksi %0,1 artış. İşte 102,5 değerini almıştı. Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 111,9'du. Perakende ticaret sektörü güveninde %1,1 artışla 111,3. İnşaat sektörü güven endeksinde ise %0,2'lik bir azalışla 83 değerinin alındığını daha önce zaten bizim yayınlarda veriler geldikçe değerlendirmiştik. Buradan ortaya çıkan bileşik veride de 101,3 seviyesi %0,7'lik bir artıya işaret etti. Eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksinde. Bunu da bir dipnot olarak yine biz verelim piyasalara, istersen geri dönelim.
0: Evet, şimdi dediğim gibi bugünkü toplantı sonrasında karar verilecek ama bundan sonraki süreçte yatırımcı, şimdi mesela biz fonlarla ilgili hangi saat önemli, hangi tarih önemli bunları veriyoruz ama herkes kendi fonu üzerinden cevap bekliyor haklı olarak. Çünkü gerçekten insanların canı yandı. Gerçekten çünkü her fonun yapısı farklı, her fonun valörü farklı. Her fonun izahnamesinde gösterilen valör atlama kısımları farklı, muhasebeleşmesi farklı. Dolayısıyla burada her fon için ayrı bir şeyi ortaya koyup, gerçi bundan sonra böyle olacak demek çok doğru bir yaklaşım değil. Böyle söyleyenlerin de çok böyle kesin olarak böyle olacak anlamında söylemediğiniz, tahmin ettiğini söyleyebiliriz. Bu tasfiye sürecinde, tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin şu anda iki banka, Ziraat Bankası ve İş Bankası fonlar üzerinde çalışırken, bu mutabakatları yaparken, buradan gelecek bildirimlere göre de ekonomi yönetimi yol haritasını netleştirecek. Dolayısıyla şu an ellerindedir o bilgi. Bu toplantıda muhtemelen onlar konuşulup detaylandırılacak ve konuşulacak. Ancak fon bazında herkesin cevap, kendine özel cevap beklemesi, fon bazında cevap beklemesi kendileri açısından haklı olmakla birlikte, bizim gibi bu işi takip edip bunun üzerinde konuşan insanlar için de oldukça zor. Çünkü kesinlik ifade etmiyor. Söyleyeceğimiz bir şeyin yanlış anlaşılması ve bu değişebileceği bundan sonraki tasfiye sürecinde haritanın değişebileceğini de göz önünde alırsak, çok net, somut bir şekilde şu fon şöyle, bu fon böyle diye bir şey ifade etmemiz doğru da olmaz. Dolayısıyla yatırımcıların biraz daha, çok az daha sabretmesi gerekiyor. Birkaç gün daha sabretmesi gerekiyor. Bundan sonra çok net bir şekilde en adil yöntemi bularak halletmeye çalışıyor ekonomiyi.

0: yönetimi. Buradaki dediğim gibi ana tema öncelikli olarak para piyasası fonu gibi daha likit, içinde varlıkları çok kolay bir şekilde nakde dönebilecek fonların ve kurumların çok hızlı bir şekilde halledilmesi yönünde. Umarım bugünkü toplantıdan sonra bunlar çok kısa sürede gelerek devam eder. Biz piyasanın fiyatlamalarına gelirsek, bugün işte gördüğümüz yine Astor yine taban oldu. Burada kurumların, tüzel kişiliklerin bu yürütülen hukuki çerçeve kısmında nasıl dikkatli olunması gerektiğine yönelik en önemli fiyatlamalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Şimdi tabii ki savcılık çok ciddi bir şekilde bunu yürütüyor ama tüzel kişilikler hem sadece borsadaki fiyatlamaları açısından değil, reel sektörü de etkileyebilecek düzeyde tahvilleri var, işlem görüyor, payları işlem görüyor, reel sektör tarafında çekleri, senedileri, bankalarla kredileri. Dolayısıyla bunlar çok ciddi bir maddi yük altındalar. Dolayısıyla tüzel kişilikler hakkında yapılacak açıklamaların, duyuruların mümkün olan en artık somut hale gelmiş, net hale gelmiş durumda yapılması. Yoksa sadece inceleniyor diye bazı kurumların işte isimleriyle açıklanmasının ne kadar yanlış sonuçlar doğurabileceğini görüyoruz. Umarım bundan sonra bu tip duyurular ve açıklamalar biraz daha temkinli hareket ederek yapılabilir.
1: Böylelikle bugün de piyasa masasının sonuna geldik. Yarın sabah güneyine birlikte başlamak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: QNB Invest, QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, dün akşam kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar geldi ki burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın piyasaların işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek düzenlemelerin hızla, süratle hayata geçirilebileceğini de iletirken likitte mesajlarına yönelik de Mehmet Şimşek'ten önemli mesajlar vardı. Sayın Bakan Mehmet Şimşek başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likitte olmak üzere gereken adımların atılacağını da kaydetmiş oldu. Yani içeride fon krizine ilişkin gelişmeleri takip ederken dışarıda ise ABD ve İran arasındaki gerilimin devam etmesi küresel piyasalarda bir satış baskısını beraberinde getirdi. Tüm bu detayları yakından takip ediyoruz. Petrol fiyatlarında her ne kadar aslında bir gerileme dünkü haber akışları ile birlikte oynaklık artsa da halen daha 105 doların üzerinde, 106 dolar 68 sent %1,33'lük yön yukarı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD 10 yıllık tarafındaki ise 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması 5,23 seviyesiyle birlikte yakından takip ediyoruz. Önemli veriler var bu haftanın özelinde. Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyondan arındırılmış tüketici harcamaları, Cuma günü ise istihdam verisi aslında ABD ekonomisinin ne kadar güçlü kaldığını gösterecek bir veri olup olmadığını işaret edecek. Borsa İstanbul tarafına bakalım hızlıca. Yarım puanlık bir geri çekilmeyle birlikte 12.520 puandan işlem geçiyor. An itibariyle bankalar tarafında pozitif, endeks pozitif bir fiyatlama var. Yarım puanlık artıya işaret ederken sınai endeksinde %1'lik bir geri çekilme. Mali endeks tarafında ise 0.89'luk geri çekilme, negatif bir fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Ulaştırma tarafına bakıyoruz. 0.61 ile birlikte endeks pozitif bir fiyatlamaya işaret ediyor. Turizm endeks tarafında %1'e varan satıcılı bir seyir ve hizmetler endeksinde ise yatay negatif bir fiyatlama görüntüsü an itibariyle. Hemen şöyle bir de dolar endeks tarafına bakalım efendim. Gelecek olan açıklamalar ve veriler öncesinde yine güçlü seviyesini korumaya devam ediyor. 101'in üzerindeki fiyatlama dikkat çekiyor. 101.28 seviyesinden fiyatlama var dolar endeks tarafında. Euro dolar çaprazına yansıması 1.1357, sterlin dolar tarafında 1.3237 seviyelerini takip ederken dolar TL an itibariyle 49 seviyesi ve Euro TL tarafında ise 55 lira 68 kuruş seviyesini yakından takip ediyoruz. Pariteler tarafındaki seyirde an itibariyle dünkü görüntüye benzer bir görüntü söz konusu. Hemen şöyle gidelim, piyasaya dair fiyatlamayı alalım ve Nurol Portföy'den fon yöneticisi yardımcısı Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. Evet, bugünün özeline bakacak olursak yine negatif bir fiyatlama söz konusu. Fon krizine ilişkin gelişmeler, küresel piyasalarda da satış baskısı derken çifte baskıdan bahsediyoruz aslında. Neler bekleriz bugünden?
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafla başlayacak olursak değerlendirmeye, tabii sizin de dediğiniz gibi yeniden bu enerji ve faiz tarafındaki baskının ön plana çıktığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta mesela bu ABD ile İran arasındaki temaslar vardı. Bu Hürmüz'ün yeniden açılmasına kadar gidebilecek bir süreç olabilirdi. Ancak tabii bir anlaşmaya yönelik beklentilerin yeniden zayıfladığı günlerdeyiz. Bununla beraber de Brent'in yeniden 100 doların üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %5,27 ile son 20 yılın zirvelerine yakın olduğunu görüyoruz. Yani piyasa bir kez daha aynı zinciri fiyatlıyor durumda bugün itibariyle. Enerji fiyatları yüksek, enflasyon riski dolayısıyla canlı kalıyor. Ve Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentisi uzun vadeli faizleri yukarı taşıyor durumda. Tabii daha ilginç olan bir konu var. Bütün bu faiz baskısına rağmen küresel hisse endekslerinin bu tarihi zirvelerine yakın kalabilmesi aslında. Normal şartlarda yüksek faizle tabii şirketlerin gelecekteki kazançlarının bugünkü değeri aslında aşağı geliyor ve hisse fiyatları üzerinde bir nevi yer çekimi etkisi yaratması bekleniyor. Fakat piyasa üzerinde bu yapay zeka ve teknoloji yatırımlarının yarattığı o büyüme motoruna hala oldukça güvenildiğini görüyoruz. Yani bu yeni dönemin şirketlerinde yüksek iskonto oranını telafi edecek kadar güçlü bir büyüme beklentisi var. Bu yüzden de hisseler yüksek faize rağmen dirençli kalabiliyor. Doğal olarak tabii bu hassasiyeti de artıran bir durum. Ya yani büyüme beklentilerinde ciddi bir bozulma görürsek de bugün tolere edilen o faiz seviyeleri çok daha hızlı biçimde bir problem haline gelebilir tabii. Hemen içeriye dönecek olursak da geçen haftadan bu yana tabii fon tarafındaki sürecin etkilerini görmeye devam ediyoruz. Son günlerde açıklanan bu idari ve hukuki adımlar konunun görece tabii büyük bir noktaya ulaştığını ve bu nedenle oldukça geniş kapsamlı bir süreç yürütüldüğünü aslında gösteriyor bize. Bununla birlikte fiyatlama tarafında da etkinin giderek piyasa genelinden ziyade belli fonlar ve belli hisseler etrafında yoğunlaştığını görüyoruz. Sürecin gereği yapılırken de kısa vadeli etkisini tabii daha çok hisse bazında sert hareketler şeklinde yaşayacağız gibi duruyor. Ne oluyor kısmından sonra ne olabilir tarafına geçecek olursak da burada tabii biraz daha iyimser olmak aslında mümkün. Çünkü dışarıda enerji ve faiz tarafında, içeride ise bu fon çıkışları ve likitte üzerinden ciddi baskılar olduğu açık olsa da bütün bu satışların sonunda tabii temel açıdan güçlü, bilançosu sağlıklı, nakit üretimi devam eden birçok şirketin de değerlemelerin artık geldiği noktanın cazip olduğunu itiraf etmek lazım. Tabii piyasanın da tabii şöyle bir doğası var. Bu kadar karamsarlığın hakim olduğu dönemlerde de kısa vadede psikoloji temel değerin önüne geçebiliyor ve ucuz olan tabii çok daha uzun süre ucuz kalabiliyor. Değerlemeler cazip, hemen yükseliş gelir gibi bir ifade söylemek doğru olmaz ama bu fon tarafındaki belirsizliğin azaldığı, zorunlu satışların tabii hafiflediği durumda da piyasadan yeniden şirketlerin bu temel değerlerine söz geldiği zaman bugün oluşan seviyelerin orta vadede daha anlamlı ve potansiyeli olduğunu itiraf etmek lazım. Makro tarafta da yine şartı söylemek lazım yine. Savaş ve enerji maliyetlerinin yüksek kaldığı sürece enflasyonun kalıcı biçimde gerilemesi zor olduğu için ve dolayısıyla faiz indirimleri için alanın daraldığı için bu sürecinde bir gerek şartı olarak ayrı bir noktada durması gerekiyor gibi. Bugün için aktaracaklarım bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki. Ömer Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detayları için diyoruz ve araştırma masasına dönüyorum efendim hemen. Yatırımın yolu.

0: Ve Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Serhani ile birlikte devam ediyoruz. Aslı günaydın. Hoş geldin. Evet, enflasyon verisi bu hafta İTÜ verisini karşılayacağız ama daha da önemlisi Eylül ayına ilişkin enflasyon tartışmaları söz konusu. Şimdi burada Motel'in de gelen zamlar da işin içerisine katılınca bu kez enflasyon beklentilerden daha mı yüksek gelecek, yoksa eşik seviye olan aslında 30 seviyesinde yine kalıcılığını sürdürecek mi? Tüm bu detayları konuşuyoruz. Hakikaten Eylül enflasyonda bizi şaşırtan kalemler olur mu? Bir tarafta talep bazlı bundan bahsediyorum ama diğer tarafta maliyet kalemlerini de unutmamak lazım.
1: Evet. Eylül ayında anket sonuçları çıktı. Enflasyonun yaklaşık aylık %2.2 gelmesi bekleniyor. Geçen sene Eylül ayında 3.2 idi aylık artış. Dolayısıyla bu bizi yıllık bazda düşüş trendine sokmuş olacak. 30.2'ye doğru geleceğini tahmin ediyor piyasa oyuncuları. Burada tabii daha yüksek tahminler de var. Yani 2.60'lar, 2.70'ler vesaire daha yüksek tahminler de var ama sonuçta ortalama olarak 2.2'de oluşmuş durumda medyan. Şimdi burada ne eskili diye baktığımız zaman özellikle tabii ki petrol fiyatlarının etkisiyle akaryakıt fiyat artışlarının etkisini görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Özellikle Eylül ayında yaklaşık işte %11'in üzerinde %12'ye yakın akaryakıtta bir artış görmeyi bekliyoruz ki bu yıllık bazda %44 civarına geliyor. Bununla ilgili Akbank'ın da yaptığı bir araştırma var. Yaklaşık şu ana kadar bu yönden gelen enflasyon etkinin 4,5 puan olduğunu söylüyor şimdiye kadar gelen. Ama bu petrol fiyatları seviyesinde buradaki etkinin bir süre daha devam edeceğini, yaklaşık 1,5-2 puan kadar daha enflasyon üzerine baskı yaratmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bu durumda enerji fiyatlarındaki yükseliş zaten son birkaç aydır görüyorduk. Bunun devam edeceğini görüyoruz. Enerji fiyatlarına baktığımız zaman yıllık bazda şu anda 39'lara gelmiş durumda yıllık enerji enflasyonu. Bunun yukarıya doğru eğiliminin devam etmesini bekleriz. Gıda enflasyonu tarafı biraz daha şey olmaya devam ediyor. Görece sakin kalmaya devam ediyor. Son birkaç aydır da böyle bir etki vardı. Bu etki bir süre daha bizimle birlikte olacak gibi ama bunu da

0: konuşuyoruz. Özellikle önümüzdeki yıl için biraz daha bu anlamda temkinli olmak lazım. Sonuçta gıda enflasyonu %33'ler civarında zaten oldukça yüksek aslında. Düşük bir gıda enflasyonu da değil. Ve Merkez Bankası'nın kendi yıl sonu tahmininin ve de varsayımının zaten üzerinde gidiyor. Gelecek sene için de burada özellikle yurt dışı kaynaklı fiyat baskılarının devam ettiğini ve yeni Ekim dönemiyle birlikte burada gelecek sene özellikle fiyatlar üzerinde baskı oluşabileceğini düşünebiliriz. Ama buradan dönüp baktığımız zaman çekirdek enflasyon aslında sanki Eylül ayı biraz daha o tarafta olumlu bir eğilim görebiliyormuşuz gibi gözüküyor. Özellikle bu talep baskısının yani iç talebin yavaşlıyor olması bu tarafı bir miktar azaltacak gibi gözüküyor. Geçen sene çekirdek enflasyonda yani C enflasyonda çekirdek derken neyi çıkartıyoruz? İşte gıda, enerji, altın ve bazı sonuçta yönetilen, yönlendirilen fiyatları çıkartıyoruz. Bunları çıkarttığımız zaman aylık enflasyon %3.2 civarında çekirdek enflasyondan bahsediyorum geçen sene. Şimdi bunun altında gene Eylül ayında da yaklaşık işte gene 2.5'lar 2.6'lar civarında bir çekirdek enflasyon görebiliriz ki bu da bize yıllık bazda aslında çekirdek enflasyonda %30'da kıramadığımız o direncin altına getirebilir. Biraz önce gördüğümüz grafik vardı. O grafikte aslında belki bir daha ekrana gelebilirse özellikle yılbaşından beri çekirdek enflasyondaki o direncin çok net bir şekilde görüyoruz. Yani %30'lar civarında seyreden ve altına gelmeyen bir eğilim var. Burada son zamanlarda şunun etkisini de gördük. Yani kira ve işte eğitim gibi kalemlere biraz, sonuçta kira zaten aşağıya doğru geliyor onu biliyoruz. Eğitime bazı kontroller geldi. Bunlar etkisi oldu. Ama son dönemde özellikle karyakıt fiyatlarındaki yükselişle birlikte ulaşım maliyetlerinin yukarıya doğru hizmet enflasyonunu çektiğini ve bunun da çekirdek enflasyon üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu görmüştük. Fakat önümüzdeki aylarda yani Eylül ile birlikte bu çekirdek enflasyonunun biraz daha aşağıya geldiği aylar görebiliriz gibi gözüküyor. Bunun da en büyük nedeni talepteki bu yavaşlama. Şimdi talepteki yavaşlamaya özellikle son dönemde aslında bir miktar yaşadığımız fon piyasasındaki çalkantının da katkısı olabilirmiş gibi düşünebiliriz.
1: Nasıl talebi canlandıran unsur altın ve bu fon piyasalarındaki yüksek getiriler diye konuşuyorsak şimdi bu kez burada tersi olarak işliyor. Yani biraz daha işte fondaki bu tasfiye süreçleri netleşene kadar ki olan süreç ya da getiri sağlayamayan yatırımcının bir miktar daha talebi baskılaması hatta.
0: Hem de sonuçta Borsa İstanbul'daki sonuçta yük düşüşler. Çünkü burada da aynı altın gibi senin bahsettiğin gibi bir servet etkisi oluyor mutlaka. Dolayısıyla şu anda oradaki getirinin gelmiyor olması. Ama aynı zamanda da işte özellikle fonlardaki bazı sonuçta kaybolan da bir değer var orada.
1: Doğru.
0: Onu da düşün. Yani insanların daha önce olduğunu zannettiği ama aslında olmadığı, olduğunu zannettiği için bir tüketim eğilimi yaratan ama şu anda olmadığı için bunu aşağı çeken ve aynı zamanda senin bahsettiğin gibi psikolojik bir etkisi de var bunun. Bir belirsizlik de yaratıyor. Bütün aslında yatırımcıları tedirgin eden bir boyutu da var. Ki aslında söylemek lazım, tekrar hatırlatmak lazım ki bir sürü portföy yönetim şirketi ve fonda aslında oldukça böyle bir endişeye gerek olmayacak bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Aslında çok da oldukça aslında kredibilitesi yüksek ve de sağlam da bir yatırım aracı olduğunu söylemek lazım. Sadece bazı hani kurumlar burada belki dikkati dışındaki sonuçta diğer sektörün genelinde bir sıkıntı olmadığını da hatırlatmak lazım. Ama yani sonuçta burada şunu göreceğiz gibi gözüküyor. Biz ne görmüştük? 24 Ağustos'tan sonra 300 bas puanlık bir faiz indirimi görmüştük. Bunun da etkilerini yani kredi piyasasına da etkilerini gördük. Sonuçta bunun gevşetici etkilerini bir miktar talep üzerine etki olabilecek noktalarını görmek üzereyken böyle bir yaşanan bu daraltıcı etki bir miktar oradaki gevşemeyi yerine koymuş, geri yetirmiş gibi gözüküyor.

0: daha doğrusu gevşemeyi geri almış gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradaki daraltıcı etkinin de mutlaka dezenflasyon süreci üzerine bir süre daha etkisi olacak gibi. Yine de yıl sonu tahminleri 30'lar civarında seyretmeye devam ediyor. Yıl sonu şeylerine bakacak olursak belki tekrar anketi dikkate göre bakacak olursak ankete buradaki yıl sonu tahminleri hala %30'lar seviyesinde. Gelecek sene için enflasyon beklentisi ise %23'den %24'e yükseldi 2027 için. Burada biliyoruz OVP'de ki beklenti %21 hükümetin varsayımı. Bir miktar daha burada piyasa katılımcılarının daha yüksek bir seviyede bir tahmin verdiğini görüyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz faktörler bence etkili olacak. İşte bahsettiğimiz her ne kadar bu sefer enerji tarafından bir baskı gelmeyecek olsa da özellikle gıdaya mesela dikkat çekmemiz gerekecek. Bir de yapısal olarak şunu görüyoruz ki belli bir tabii ki bir katılık yine de var. Evet. Ve çekirdek enflasyon şimdi göreceğiz dediğim gibi bu ay çekirdek enflasyonda o %30 eşiğini, direncini aşabilecek miyiz, aşamayacak mıyız bunu takip edeceğiz.
1: Peki bakalım detayları yine konuşmaya devam edeceğiz. Aslı çok teşekkür ediyorum ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Beyefendi, evet, yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doçent Doktor Atıl Murat bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Pelin Hanım, teşekkürler.
0: Evet hocam, şimdi küresel piyasalarda aslında bir tarafta diyoruz ki petrol ders sıkışıklığı mı var, petrol fiyatlarında yüksek seyir, tahvil fiyatlarına bakıyorsunuz, orada zirve seviyeleri korumaya devam ediyor. Yani Türkiye açısından, TL varlıkları açısından özellikle bir dış yok durumu söz konusu, ama içeride de fon piyasasında yaşanan likidite sorunu gibi bir takım aslında güvenin yeniden inşa edilmeye çalışıldığı bir dönemden bahsediyoruz. TL varlıkları açısından özellikle Türkiye risk primi nasıl okunur bu süreçte? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi siz de belirttiniz. Dışarıda başka meseleler var. Hı hı. İçeride biz başka meselelerle uğraşıyoruz. Ama ikisi de doğal olarak, yani iki tarafta bizim finansal varlıklarımız üzerinde baskı oluşturuyor. Ya hangisinin baskın çıktığı tartışılabilir. Çünkü hani dışarıda bakıyoruz, ABD uzun vadeli tahvil faizleri çok yüksek. Yani 10 yıllık tahvil faizi de öyle, 30 yıllık tahvil faizi de öyle. 10 yıllık tahvil faizi Amerika'nın zaten küresel bir gösterge. O da 2007'den beri en yüksek seviyesinde. Oralarda dolaşıyoruz şu an için. Yani 19 senelik 2007, işte o küresel krizin hemen öncesi. 2008 küresel krizin hemen öncesi. O zaten doğal olarak işte Amerikan faizlerinin yüksek olması, Fed'in faiz arttırması ve kuvvetle muhtemel faizi daha da arttıracak olması doları da güçlü tutuyor. İşte doların güçlü olması, faizlerin yüksek olması, tabii sadece Amerika'nın faizleri değil, Avrupa'da da faizler çok yüksek. İşte yarım saat kadar önce İspanya'nın enflasyon rakamı geldi. Çok yüksek geldi. Hem çekirdek enflasyon öyle, hem manşet enflasyon öyle. Yani o bir şey aslında, ipucu. Kuvvetle muhtemelen Avrupa Merkez Bankası bir faiz arttırımı daha yapacak önümüzdeki toplantısında veya yıl sonuna kadar. İşte Fed muhtemelen arttıracak derken bu şekilde küresel faiz hadlerinin yüksek kalacağı bir döneme giriyoruz gibi duruyor. Yanı sıra, şimdi biz tabii son 3 yıldır Türkiye'nin uyguladığı bir dezenflasyon programı var. Ve bu dönemde ciddi bir carry trade bir işi oldu. Yani o doğrudan yatırımlar, hani benim bir ülkenin kaderine ortak olma olarak nitelendirdiğim doğrudan yatırımlardan ziyade, yani bir yabancı bir kurumun gelip, yabancı bir firmanın gelip işte fabrika kurması, istihdam yaratmasından ziyade sıcak para dediğimiz para girişi oldu ve çok yüksek rakamlar bunlar. Şimdi orada da bu carry trade stratejisini, fonlama para birimleri Japon yeni ve İsviçre frangı. Japon yeni de ayrı bir hikaye var. Bu kadar müdahaleye rağmen 157 seviyesinde dolar Japon yeni paritesinin değeri şu an için. Japon yeni de şu an hani satış pozisyonu açıp da TL gibi para birimlerinde uzun pozisyonu, alım pozisyonu açmak

0: yok, ya cesaret ister birazcık. Geriye kalıyor İsviçre frangı. Yani eğer Türkiye'de bu işte kredi stratejisi devam edecekse, yabancılar Türk TL cinsi varlıklara önem verecekse, buraya yatırım yapacaksa, orada bir de İsviçre frangı kalıyor. Ona bakacağız. Yani küresel tarafta hani yükselen faizler, enerji fiyatlarının yüksek olması. Şimdi mesela bir şey daha söyleyeyim. Hani Brent petrol fiyatı haber akışına dayalı olarak yükseliyor, düşüyor. Ama mesela Brent petrolün aralık vadeli kontratına baktığımız zaman yılın en yüksek seviyesinde. Yani günlük haber akışından bağımsız olarak aslında kışa da giriyoruz. O nedenle aralık kontratına baktığımız zaman veya daha 2028 kontratlarına baktığımız zaman yılın en yüksek seviyelerinin olduğunu görüyoruz. Yani enerji fiyatları da baskı oluşturuyor her tarafta. Dış konjonktür bu şekilde. İçeride de zaten malum konularla vaktimizi, zamanımızı harcamak zorundayız.
1: Peki şimdi hal böyle olunca şunu da sormak gerekiyor. Yani bu fondaki gelişmeler bir miktar daha yatırımcıyı TL mevduata doğru eğilimini arttırırken diğer tarafta da bir dolarizasyon problemi karşımıza çıkabilir mi endişesi de var. Burada finansal davranışı biraz okumak gerekirse eğilimin ne yönde olacağını düşünüyorsunuz? Bugün ekonomi kurmayları tarafından yapılan açıklamalar, faizdeki alan, tüm bu detayları değerlendirdiğinizde böyle bir risk var mı? Temel göstergelerden bir tanesi şu an TL'nin hassasiyetini okumak açısından.
0: Şüphesiz. Yani son 3 haftaya baktığımız zaman yani o işte ilk olarak pusula portföyün fonlarının temelde düşmesi 3 hafta oldu kabaca. O dönemden beri aslında belirgin bir dolarizasyon yok. Yani o fonlardan çıkan veya para piyasası fonlarından çıkanlar, diğer finansal kurumların para piyasası fonlarından çıkanlar veya işte dün SPK'nın yayınladığı tarihlerde kafa karışıklığı yarattı saatler. Ondan önce bu fonların para piyasası fonlarından çıkanlar mevduata kaymışlar. O nedenle şu an için bir dolarizasyon tehlikesi yok. Bir de tabii biz şu an odak noktamız bu fon meselesi ama hani az önce de söyledim. 3,5 yıl oldu. 3 yıl 4 ay oldu neredeyse. Süren bir dezenflasyon programı var. Ve bunun da temel taşı şu. Yani bu programın TL'nin reel anlamda değerli kalması. Zaten biz orta vadeli programları gördük. Bir ay kadar önce, 3 hafta önce özür dilerim. Orta vadeli programları gördük. Yani politika yapıcıların başta Mehmet Şimşek olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı açıklamalarını görüyoruz. Yani bu strateji 2027'de devam edecek. O nedenle yani ekonomi yönetiminin tabii ki hani davranışsal finans çerçevesinde psikolojik faktörler baskın gelebilir, süreç iyi yönetilemeyebilir. Yani dolar talebi şu ana kadar olmasa da önümüzdeki dönemde belki olur. Ama yani politika yapıcıların buna fazla izin vereceğini zannetmiyorum. Çünkü yani dolara kaçışı izin vereceklerini zannetmiyorum. Yani reel anlamda değerli TL stratejisi devam eder. TL mevduatların özendirilmesi politikası devam eder. Orada bir izin vereceğini zannetmiyorum ama tabii ki doğal olarak geçişler de olabilir. Altın da zaten bizde altın da bir nevi dolarizasyon. Dünyada evet. Altın da çok iyi durumda değil şu an için. Orada bir altına bir talep de yok. Yani politika bu şekilde devam eder. Tabii bir de hani işte bugün toplantı da var Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilgili kurumların başkanları bu fon meselesiyle ilgili. Oradan çıkacak sonuçlar da, açıklamalar da belirleyici olacak. Çünkü dün mesela yine Bakanlar Kurulu vardı. Bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Ama toplantı olmadığı için yani net somut şeyler olmadığı için elimizde muhtemelen bir açıklama gelmedi. Somut açıklamalar gelmedi daha doğrusu. Bugün umarım daha net cevaplar alırız ve yatırımcılar da önlerini görebilirler.
1: Peki bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından şüphesiz ki denklem daha da zorlaşıyor. Yani şimdi küresel finansal koşulların sıkılaşması bir tarafta, diğer tarafta da fon gelişmeleri. Tüm bu detayları değerlendirdiğimizde Brent petrolde 100 doların üzerinde kaldığı sürece cari denge ve enflasyon görünümü üzerinde baskı yaratıyor. Hocam Ekim ayına ilişkin bir faiz indirimi beklentisi içerisinde misiniz hala?
0: Yani bu petrol fiyatıyla alakalı bence. Şimdi petrol fiyatı, Brent petrolün fiyatı 100 doların üzerinde kaldığı sürece yani tehlikeli. Zaten burada mesele hani bir gün 100 doların üzerine çıkıyor Brent petrolün fiyatı, bir gün düşüyor. Mesele orada ne kadar kalıcı olduğu ki yani birkaç haftadır orada artık bir taban oluşturmaya başladı. Hani az önce de söyledim, aralık vadeli Brent petrolün kontrat fiyatı da yüksek. Diğer zaten rafine edilmiş ürünlerin fiyatları zaten yüksek. İşte benzindir, dizeldir, motorindir, yani diğerleri jet yakıtı fiyatı gibi. Ya bu baskı oluşturmaya devam edecek. Tabii şu an muhtemelen Merkez Bankası'ndaki ekonomistler şunu çalışıyorlardır. Şimdi bu fonlarla sıkışan kabaca 500 bin yatırımcı var. Parası sıkışmış olan. Sonuç olarak burada hani para sıkıştığı için kredi kartı harcamalarındaki gidişat nedir? BRDK ve

0: takip etmek gerekiyor tabii ki. Yani kredi kartı harcamalarında bir düşüş var mı? Zaten Merkez Bankası bunu gözlemliyordu. Biz Ağustos ayındaki enflasyon raporu toplantısında da Başkan Karahan bunu belirtmişti. İşte bu fon meselesinden dolayı harcamalar biraz düşebilir mi? Dezenflasyon daha baskın hale gelebilir mi? Tüketici harcamaları özellikle. Onları gözlemliyorlardır. Ama yani şunu belirtmekte fayda var. Yani eğer Ekim ayında ya bir 100 bas puan bile indirse Merkez Bankası, az önce söylediğim yani bu dezenflasyon programı ve ana strateji devam edeceği için, yani reel anlamda değerli TL politikası yanı sıra, yani faiz indirimi olsa bile ben kredi musluklarının açılacağını zannetmiyorum. Malum zaten bu İran Savaşı başladıktan sonra o kısıtlamalar arttırılmıştı. TL cinsinden kredilerde, ticari krediler, tüketici kredilerde. Yani ben en azından yıl sonuna kadar Ekim ayında bir faiz indirimi olsa bile 100 bas puan olabilir. Çok etki etmez yani kredi faizlerini. Çünkü zaten kredi mutlulukları kapalı, kredi sınırları devam ediyor ve etmeye devam edecek.
1: Peki, şimdi diğer tarafta şöyle bir durum da var. Yani bugün Merkez Bankası'nı konuşuyoruz ama fon tarafında atılacak adımlar ve yapısal problemler. Yani biraz daha aslında bugün likitte yoğunlaşma ve fiyat oluşumu açısından daha da yapısal bir kırılganlığı mı ortaya çıkardı? Bundan sonra ekonomi kurmaylarının atacağı adımlar aslında piyasalar açısından, sermaye piyasaları başta olmak üzere TL varlıkları açısından bir çekici hale gelir mi, yoksa buradan kaçışların hızlandığını mı görüyoruz? Ne dersiniz?
0: Şu an için son dediğimiz cümleyi görüyoruz Selin Hanım. Yani
1: Peki, sağlıklı bir fiyat oluşumunun sağlanması için o zaman geçici mi diyeyim bu çıkışlar?
0: umarım geçicidir. Şöyle ki yani şimdi kısa vadede gerçekten mesela borsa tarafına bakıyoruz. Yani kafalar çok karışık. Daha bu tasfiye süreci başlamadı Selin Hanım. Yani şu an hazırlıklar tamam, ilgili bankaların bu fonlarla ilgili, ama işte bugünkü toplantı önemli. Yol haritası önemli. Yol haritasından sonra tasfiye süreci başlayacak. Yani mesela bu fon meselesiyle ilgili kafalar gerçekten çok karışık. Yani maalesef sosyal medyada bazı hesaplar, bazı çok takipçili hesaplar, da yani fon zedelerin duygularını sömürüyorlar, istismar ediyorlar. Yani eskiden finansal kurumlarda yöneticilik yapmış, şimdi bir siyasi parti ve siyasetçi olan veya ne bileyim profesör unvanına sahip insanlar gerçekten sömürüyorlar yani duyguları. Çünkü daha tavsiye süreci başlamadı. Yani bu zaman alacak. Şimdi bugün umarım bir yol haritası açıklanır, belli olur. En azından insanlar ödülü görebilirler. Ama tavsiye süreci başlamadığı için bu da zaman alacaktır. Tavsiye süreci devam edeceği için de bilmiyorum haftalar mı devam eder, günler mi devam eder, nasıl olur? Zaman alacaktır. Yani orada biraz daha toz duman kalkana kadar da hani biz işte borsada alım zamanı, şu an her şey ucuz. Yani bizim çok güzide şirketlerimize bakıyorsunuz. Türkiye'nin en değerli şirketlerini 3 yıl önceki, 4 yıl önceki seviyelerinde. Olacak iş değil. Ama o toz duman da daha kalkmadı. Yol haritası, tasfiye edilmesi bu fonların nasıl olacak, işte tasfiye değeri çıkacak ortaya bir kere. Yani şimdi böyle o kadar yanlış yorumlar var ki, SPK mevzuatını bilmeyen insanlar kesinlikle, işte fonların varlıkları satılsın, işte fon zedeleri ödensin. SPK mevzuatının önce değişmesi gerekiyor. SPK mevzuatı değişmeden ya fonlar tüzel çiftler değil, şirket değil bunlar. Siz bunların yönetim kurulundaki manipülatörlerin mal varlıklarına el koyup burada ödeme yapamazsınız. Önce mevzuat değişecek. Yol haritası belirlenecek. Tasfiye değeri ortaya çıkacak. Ha, umarım bugün mesela bugünkü toplantıdan somut bir şeyler çıkar ve en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak, tabii bilemiyorum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mi? En azından işte hani fon zedelerle ilgili yol haritası belirlendikten sonra biraz daha zihinler temizlenir diyelim. Yani onu bekleyeceğiz. Ama bu biraz zaman alacak. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Peki, şimdi küresel dış şoklar, içerideki gelişmeler, tüm bu detaylarla birlikte biraz enflasyon üzerine etkisini konuşalım. Şimdi bu fonların tasfiye süreci ya da fonlardaki aslında genelde hep şu servet etkisini konuşuyorduk ya, altının da servet etkisini konuştuk. Fonların getiri oranındaki yükseklik de servet etkisi yaratıyor diyorduk ve bu da bir enflasyona baskı oluşturuyor diyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bu tarz gelişmeler enflasyonda, her ne kadar olumsuz gelişmeler olsa da, enflasyonda sizce negatif bir katkı sağlaması ihtimali var mıdır?
0: Var. Ben yani dezenflasyon sürecini bu gelişmelerin, bu olumsuz gelişmelerin destekleyeceğini düşünüyorum aslında. Yani bu fon meselesi olumsuz gelişmeler falan, onu kastediyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu fonlarda etkilenen, sıkışan işte kabaca 500 bin kişi var. Yanı sıra şimdi tekil olarak bu hisse senetlerini almış, bu fonların taşıdığı o manipülatif hisse senetlerini almış yatırımcılar var. Çok çok güzide şirketleri portföyüne taşısa da genel havadan dolayı orada kayıplar yaşamış yatırımcılar var. Şimdi mesela geçen sene bizim tüketim harcamaları niye güçlüydü? Altın fiyatı hızlı bir şekilde yükseliyordu. Bu sene altın fiyatları geri çekimi var dünyada baktığınız zaman. Yani o altının yarattığı servet etkisi harcamaları desteklemişti geçen sene. Bu sene o faktör de devreden çıktı. Yanı sıra bu fon girişmesiyle beraber yani fondan dolayı etkilenen bu hisse senedi, hisse senetlerinin yatırımcısı veya diğer yatırımcılar. O nedenle dezenflasyon etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Yani olumsuz bir gelişme ama olumsuz durumlar bizim sermaye piyasaları açısından ama Merkez Bankası'nın enflasyon hesabı açısından da yani şu an yıl sonunda %29'luk enflasyonu yakaladı diye düşünüyorum.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için. Güzel bir gün diliyoruz size. Güzel bir hafta diliyoruz. Efendim yatırım kulübünün noktaları düelloyla birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: de bulacaksın.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: bir yükseliş önü alınamıyor. Her ne kadar müdahaleler gerçekleştirilse de ABD tarafı da başta olmak üzere hemen hemen her ülkenin aslında uzun vadeli tahvillerinde bir çıkışın yaşandığını, satış baskısının olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen de bu süreçte hisseler aynı tepkiyi tam anlamıyla vermiyorlar. Biraz bu korelasyonu gösteriyor.
1: S&P rekora yakın seyrediyor bu süreçte. Evet, hiç etkilenmedi.
0: Etkilenmedi. Burada yatırımcı hakikaten biraz daha sen de bunu söylemiştin. Pelin demiştin. Yani 60-40 değil artık 80'e 20 portföyler konuşulmaya başlandı. Bunun gerekçesi de çok bu. Net bir şekilde bu. Sonuçlar evet tablolarda görünüyor.
1: Ben biraz petrol piyasasına bakacağım. Özellikle son dönemde İran-ABD arasındaki görüşmeler başladı ama çok da ümitli değil iki tarafta, özellikle ABD seçimlerinden önce. Ama onun dışında başka teknik bir ayrıntı var. Ay sonundayız. Ay sonunda özellikle Brent petrolde vadeler değişiyor. Burada fiyatlar birbirine karışıyor. Burada bu fiyat ayrışması neyden kaynaklanıyor? Nasıl normalleşir? Onlara biraz bakacağım.
0: Peki başlasın mı? Tabii. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Evet, ilk olarak uzun vadeli faizlerde, tahvil faizlerindeki yükselişler peş sıra geliyor. Grafiğimizde de görüyoruz ki Japonya, İngiltere, Almanya ve ABD tarafını görüyoruz. Beyazla göstermiş olduğumuz 30 yıllık ABD, 30 yıllıklar Japonya, mavi ile turuncuyla 30 yıllık İngiltere tarafında ve Almanya ise morla göstermiş olduğumuz bir veri olarak karşımıza çıkıyor. 2020-21 dönemlerine baktığımız zaman ki tarihsel bazda bu aslında 2000 yılından günümüze kadarki olan yükselişin peş sıra takip ediyoruz. 2020-21 dönemindeki çok düşük faiz rejiminin tamamen geride kalmasına işaret ediyor. Yani aslında en düşük seviyeler 2020-21 yılında uzun vadeli tahvillere baktığımız zaman küresel anlamda en düşük seviyeleri seyretmişti ve burada faizler daha sonrasında ise belirgin bir şekilde durdurak bilmeden yükselen bir tahvil piyasası, yani satış baskısıyla karşı karşıya kalınan bir süreç. Yalnızca merkez bankalarının bugünkü politika faizini konuşmuyoruz. Aynı zamanda aslında uzun vadeli tahvil faizlerinde bize neyi gösteriyor? Enflasyon beklentisini gösteriyor. Bunun yanı sıra kamu borcunun sürdürülebilirliği ve bütçe açıkları tahvil arzı ve yatırımcının uzun vadeli tahvil taşımak için istediği vade primini gösteriyor aslında. Bu saymış olduğum tüm etkenlerde negatif bir bakış açısı sergileniyor. Yani piyasanın önümüzdeki yıllarda faizleri eski düşük seviyelerine kadar kolay dönmeyecek algısı var. Bu da tahvil piyasasının yansıttığı ana mesaj olarak karşımıza çıkıyor ki dolayısıyla özellikle Japonya'daki yükselişler peş sıra. Mehmet, burada çok dikkat çekici. Yani Japonya'ya baktığımız zaman bugün tarihi zirvelerde bir uzun vadeli tahvillerini görüyoruz. Yani sadece burada politika faiz değil, Japonya'ya dair de endişelerin olduğunu görüyoruz. Çünkü 30 yıllığın özellikle %4'ün üzerine çıkması küresel tahvil piyasası açısından oldukça net bir rejim değişikliğinin olduğunu bize gösteriyor. Böyle bir yargıyla karşı karşıya kalabiliriz. Peki bu kadar aslında pesimist beklentilere rağmen hisse senedinde nasıl bir tepki vardı? S&P'ye bakalım efendim. S&P tarafında S&P tahvil volatilitesini şimdilik aslında önemsemiyor. Yani tahvil volatilitesinden etkilenmiyor. Move endeksi terse çevrilmiş haliyle bunu korelasyonu net bir şekilde göstermek için gösteriyoruz. Beyazla Move endeksinde aslında burada tahvil tarafında bir beklenti düşüklüğü meydana gelse de S&P tarafında makasın açıldığını görüyoruz. Yukarı yönlü bir hareketi beraberinde getiriyor. Özellikle Eylül 2026'nın son döneminde Move'da çok ciddi sert bir volatilite artışı görülürken S&P'de yaklaşık hangi bantlara? 7600 ve 7800 bandında yüksek seviyelerinde korumaya devam ediyor ki son aslında burada bir yıllık bir performansa baktığımız zaman hakikaten yılbaşından bu yana getiri oranına baktığımız zaman da yükseliş serisini beraberinde koruyor. Yani normalde tahvil piyasasındaki stresin hisse senetlerine negatif yansıması beklenirken aslında tam tersi bir durum olmuş. S&P dirençli duruyor burada. Buradaki ana hikayede sanıyorum biraz daha yatırımcının tahvili sorgulaması ama şirketlere güvenimi demek lazım.
1: Amerika'da son yapılan bir ankette şirketlerin kar beklentileri artmıştı. Aslında zaten bir borsanın temel fiyatlaması buna dayanmalı. O spekülatif fiyatlamadan ziyade. Bu konuda S&P 500 şirketleri özellikle yapay zeka ile artan verimlilikle birlikte karlılıklarını daha yukarı taşıyorlar. Bu da zaten S&P'yi destekleyen ana faktörlerden biri oldu.
0: Peki bakalım.
1: Ben Brent petrol tarafına geçeceğim. Petrol piyasasında son dönemde önemli gelişmeler var. ABD ve İran arasında görüşmeler, teknik görüşmeler tekrar başladı. İran'ın 7 günlük bir 7 gün

0: içerisinde Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik bir talebi var. Ancak ABD tarafının bu konuda çok da istekli olmadığına dair haberler geliyor. Daha doğrusu çelişkili haberler geliyor. Bazı haberlerde ise tam tersi Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları gevşetmek konusunda istekli olduğuna dair haberler var. Bunlara bakacağız ama şu an genel olarak baktığımızda petrol piyasası çok da iyimser fiyatlamıyor bu gelişmeleri. Kısa vadede de petrol fiyatında herhangi bir sert bir düşüş beklemiyor. Onun dışında bu grafik üzerinde vadeler arasındaki fiyatlama farklarına da gireceğim. Özellikle şu anda ay sonu olması sebebiyle petrolde aktif kontratın değişmesinden hemen arifesindeyiz. Piyasanın bazı kısımları aktif kontratı kendi içerisinde hali hazırda değiştirdi. Burada özellikle kodlarıyla bıraktığım CO1, CO2, CO3 diye giden kodlar bunlar. CO1 aslında bizim ekranda da gördüğünüz 106 dolarlık Brent petrol seviyesini gösteren, bugün itibariyle yani 29 Eylül itibariyle Kasım 2026 vadeyi gösteren fiyatlama. Ancak 1 Ekim itibariyle o CO1 olarak gördüğünüz yani en yakın vade Aralık ayına kayacak. Şu anda bazı platformlar halihazırda işlem hacimlerinin önemli bir kısmı Aralık ayından geçtiği için, yani biz burada CO2 olarak görülen 99 seviyesinde görülen Brent petrol olduğu için bu fiyatlama farkı nereden kaynaklanıyor? Biz başka yerlerde 99 görüyoruz. Sizde niye 106 var? Petrol fiyatı yanlış diye bizim telefonları arıyorlar. Aslında yanlış değil. Bunlar farklı fiyatlamalar. Hepsi aslında kendi içerisinde doğru. Burada özellikle çok hassassanız fiyatlara doğrudan kendi vadenize bakmanızı tavsiye ederiz. Aktif kontrat yerine doğrudan Kasım vadeyse Kasım vade, Aralık vadeyse Aralık vadeye bakmak bu açıdan daha sağlıklı. Burada bu konuya değindikten sonra uzun vade tarafına baktığımızda aslında biraz önce söylediğim piyasanın çok da umutlu olmaması durumunu görüyoruz. Evet, şu anda 2 gün içerisinde bitecek kontrat 106'da. Daha sonra hızlı bir şekilde 99'a geriliyor Aralık vade kontratı ama daha sonra Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan sırayla öyle gidiyor. En alttaki mavi çizgi, yeşil mavi çizgi 90 dolar seviyesinde. Yani bu bize şunu söylüyor. Yaz aylarına kadar yani Nisan ayı dahil olmak üzere petrol fiyatında 90 dolarlık o yüksek seviyeler devam edecek. Bu da bize kısa vadede Hürmüz konusunda, Babilmendeb konusunda herhangi bir hızlı çözümün piyasalar tarafından fiyatlanmadığını gösteriyor. En üstteki pembe çizgi ise fiziki petrol teslimatlarını ölçen Dated Brent dediğimiz bir gösterge. Aslında oradaki makasın yani son zamanlarda daha da arttığını görüyoruz. Özellikle stoklar tarafındaki sıkıntılarla birlikte fiziki petrol teslimatlarıyla vadeli petrol piyasası arasındaki fiyat makası oldukça açılmış durumda. Aralık vadeyle fiziki petrol arasında neredeyse 25 dolara kadar fark oluşmuş durumda. Bunun nedeni ne diye baktığımızda cevabı aslında ikinci grafikte. Burada özellikle Amerika'da petrol stoklarında çok ciddi bir düşüş var. Burada Amerika'nın stratejik rezervler dahil toplam petrol rezervlerini gösteren bir grafik var. Çok uzun vadeli aldım. Düşüşün ne kadar büyük olduğunu göstermek açısından 1984'ten bu yana en düşük seviyeye kadar gelmiş durumda. 7 milyar varile kadar indi Amerika'da petrol rezervleri. Bu da aslında Amerika'daki bu ihracat yasağını konuşmaya başlanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Özellikle dizel yani dizel tarafına işlenmiş petrol tarafında Amerika ihracat yasağı koyması durumunda küresel petrol fiyatları, yani küresel işlenmiş petrol fiyatlarının çok ciddi şekilde artması bekleniyor. Birkaç dakika önce arkadaşlar da son dakikalarını verdi. Uluslararası Petrol Ajansı, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol özellikle Avrupa'nın dizel petrolü %50 oranında ABD'ye bağımlı olduğunu, olası bir ihracat yasağının Avrupa'da fiyatları oldukça yukarı çıkartabileceğini, hatta kıtlığın oluşabileceğini belirtti. Yani burada piyasalar bu ABD'den gelecek karar dört gözle bekliyor diyebiliriz.
1: Peki bakalım, yani bu süreç içerisinde hakikaten petrol fiyatları tüm varlıkları etkilemeye devam ediyor. Merkez bankalarının da politikaları buna göre inşa ediliyor. Efendim, evet, ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte aktarmış olduk. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: istiyorum.
1: Katılım Portföy sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba

0: Olunca anlarsın. Alyanslı olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Alyans'tan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Alyans ailemle. Alyans seninle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla her sabah saat bu saatlerde olduğu gibi karşınızdayız değerli izleyenler. Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında içeride biraz daha gözler fon tasfiyesi ve ödeme süreçlerindeki yeni açıklamalara odaklanırken bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Gündem bu olacak diyelim piyasaları içeri tarafa bakıldığında. Dışarıda ise aslında biraz daha yüksek tahvil faizleri ve ABD-İran tarafındaki belirsizliklerden dolayı da yukarı yönlü giden bir fiyatlamanın da etkisi olduğunu gördük. Amerika tarafında bu hafta çekirdek PCE yani kişisel tüketim harcamaları ve istihdam rakamları odaklı olurken Avrupa tarafına bakıldığında ise PMI veren verileri ve tüketici güvenine dair rakamlar geldi diyelim ve bugünün başlıklarına beraber bakalım dilerseniz. Haftanın ikinci işlem gününde başlıklara bakıldığında içeriden gelen çok yoğun bir gündemin de olduğunu görüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu 2 tüzel ve 37 gerçek kişiye işlem yasağı getirdiğini dün akşam açıklamıştı. Açıklamanın detaylarına bakıldığında TR Finansal Yatırım Holding Pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili idari para cezaları ve suç duyurularını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dün kabine toplantısında fon tasfiye sürecine gündeme almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını bakıldığında kendisi yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bölümünde meydana gelmiştir mesajını verdi ve ardındansa fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor diyerek finansal sistemi sirayet etmiş bir risk mevzu bahis değildir açıklamasında bulundu. Bugün ise ekonomi kurmanlarıyla beraber bir toplantı bu konu özelinde gerçekleştirilmesi bekleniyor diyelim. Sonuçları ekranlarımızda yer vereceğiz değerli izleyenler. Ve ikinci başlığımıza geçelim. TÜİK tarafından burada ekonomik güven endeksi rakamları açıklandı. Eylül ayı verilerine bakıldığında endeks %0,7'ye varan yukarı yönlü bir seyir görüldü aylık bazda ve değer olarak 101,3 değerini aldı. Ağustos'ta bu rakam 100,6 değerini almıştı. Alt eserlerine bakıldığında tüketici güveni %1,3 artarak 91,9 puan oldu ve eşik değerin altında kalmaya devam etti. Reel kesim güven endeksi %0,1 artarak 102,5 seviyesinde kaldı. Hizmet sektörü güven endeksi burada aynı düzeyde kalarak 111,9 seviyesini aldı. Öte yandan inşaat sektörü burada negatif ayrışarak %0,2 oranında azalarak 83 puanını almış bulunmakta. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Dünyadan bir başlık bizi karşılıyor. Asya piyasalarında karışık bir seyir varken Çin hükümetinden de piyasaya destek mesajının da geldiğini gördük. Ekonomiye dair yeni destek paketi hazırlığı içerisinde olduklarının altı çizildi. Bu paketin detaylarına bakıldığında geçtiğimiz yaşanan gayrimenkul tarafındaki sorunları çözecek ve burada hane halkı gelirini artıracak birçok da adımın ve önlemin gelebileceğinin altı çizildi.

0: Evet, hem içeride hem dışarıda yoğun bir gündem vardı. Fakat içeride bugün olabilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmanlarıyla oluşacak toplantısında gözler demiştik. Ve fon tasfiye sürecinden bu yana düşüş serisini koruyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde biraz daha 9 ayın dibine doğru ilerleyen bir fiyatlamanın da hakim olduğunu bugünkü rakamlar bizlere gösterdi. BIST 100 endeksinde şu an 12.485 puandan bir fiyatlama hakim ve %0,86'ya varan bir geri çekilme var. Aslında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da fonlar için açıklamalarda bulundu ve piyasanın tamamına yansımayan bir risk unsuru olduğunu da altını çizmiş bulunmakta diyelim. Şimdi bakıldığında bu olaylar sirayet ettikten sonra bizim kredi risk primimiz, yani 5 yıllık CDS'imizde ise Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye 251 bas puanda görülmüştü. Alt sektörlere bakıldığında aslında sabah saati birçok sektörümüz negatif açılmıştı. Şu anda sadece banka tarafında %0,60'a varan yukarı yönlü bir yatay pozitif işlem tarafı varken sanayi tarafında, mali turizm tarafında negatif bir seyir vardı. Ulaştırma tarafında %1'lere varan yukarı yönlü seyir varken burada banka ve ulaştırmanın pozitif ayrıştığını, mali tarafınsa burada %1'e varan da hatta üzerine çıkan bir puan bazı baskı sağladığını izliyoruz diyelim. Bloomberg ET anketimiz çıktı. Önümüzdeki hafta enflasyon rakamı gelecek ve her sene Eylül ayında yukarı yönlü bir beklenti olduğunu konuşurduk. Bu sene Eylül ayında aylık enflasyon beklentisi Bloomberg ET anketine bakıldığında %2,20, yıllık tarafta ise %30,30 seviyesine gelmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu beklentilerine bakıldığında %29,7 ortaya çıktı ve bu da bir önceki ayki beklentiye kıyasla yukarı yönlü bir seyrinde bu ay özelinde oluştuğunu yıl sonu beklentisinde bizlere gösterdi. 2027 yılı yıl sonu enflasyon beklentisi bizim anketimizde %23'ten %24'e yükselmiş bulunmakta değerli izleyenler. İçeride hal böyleyken bir de küresel para piyasalarına bakalım. Çünkü dolar endeksinde 101 seviyesinde bir kalıcılık olduğunu son 2 haftadır görüyorduk. Dolar 2 ayın zirvesinde hala seyretmeye devam ediyor. Dolar TL, Euro TL tarafı yatay seyrini korurken Euro dolar çaprazı biraz daha güçlü dolar hikayesiyle beraber 1.14'ün de altında fiyatlanmasını sürdürüyor. Sterlin dolar tarafına bakıldığında ise 1.33 seviyesinin yine altında bir fiyatlamanın güçlü dolarla beraber olduğunu bizlere gösterdi. İran'da dolar ise 240 bin tümenle tarihi zirveyi görmüş bulunmakta. Bir de Avrupa borsalarına bakalım. Dün pozitif ayrışan tek borsa Avrupa borsaları olmuştu. Bu sabah saati yine aynı seyrin korunduğunu gördük. Alıcılı bir seyir 2 gündür devam ediyor. Haftayı iyi başlamış bir borsayla karşı karşıya kaldık piyasa diye düzeltelim. Londra, Paris, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında %0,74'lere varan yukarı yönlü bir seyrinde olduğunu gördük. Fakat borsa bu denli iyi giderken Avrupa tarafındaki doğalgaz ve LNG stoklarında bir geri çekilme olduğunu da altını çizelim. Geçtiğimiz seneye kıyasla stokların bir hayli altında olması da burada aslında kışı biraz daha zor geçirebilecek bir piyasayla da karşı karşıya kalabileceğimizin altını çiziyor. Dün ECB Başkanı Christine Lagarde'dan da açıklamalar geldi ve yükselen tahvillere dem vuran başkan burada bir yavaşlama ekonomide emaresi getirebilir diye de bir mesajda bulundu. Bugün saatler 12'yi gösterdiğinde ise Euro bölgesi ekonomik güven endeksi gelecek diyelim ve ABD vadelilere gidelim buradan. ABD vadelilere bakıldığında aslında karışık bir seyir hakim. Dow Jones tarafı negatifken Nasdaq ve S&P 500 tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi vardı. Tahvil duayenizim aslında Bianco'dan da bir açıklama geldi. Son 20 yılın zirvesini gören aslında Amerikan tahvilleri tarafına bakıldığında bundan sonra daha iyi bir seyirin olabileceğinin üzerine çizdi ve önümüzdeki 6 yılda ise iyimser tarafa geçirebileceğini ve kademeli alımları yapabileceğinin kendisi altını çizmiş bulunmakta diyelim. Küresel para piyasalarına baktık. Bir de emtia piyasalarındaki son fiyatlamalara bakalım. Altın çünkü burada bakıldığında 7 haftanın en düşük seviyesinde fiyatlanmasını sürdürmeye devam ediyor. Spot piyasada ons altın 4200 dolarında altında seyrini korurken ons gümüş tarafında burada 60 dolarları gördük. Bitcoin tarafında ise biz dün 82600 dolarlara bir geri çekilme gördükten sonra şu an 84.200 dolarlara doğru %1'e yakınsayan bir primin de olduğunu bu sabah saati izliyoruz diyelim. Petrol tarafında Brent'te 106 dolar seviyesini görürken Amerikan tipi ham petrolde ise 92 seviyesinde yatay pozitif bir işlem hacmi var diyelim. Şimdi Fokus'ta kısa bir ara diyoruz şimdi.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde
1: acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg TR Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Arsa tarafındaki arzları ve talebi konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Kendisi Arsa ve Ev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk. Bülent Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi Bülent Bey, bakıldığında 2026 yılının aslında son çeyreğine yakın bir seyirde gidiyoruz. Ve neredeyse kapatıyoruz aslında bu verilere bakıldığında. En son Endeksa'nın Türkiye satılık arazi fiyatları verilerine bakıldığında tarla, bağ, bahçe tipi arazilerde yıllık bazlı %13'lere varan bir yukarı yönlü seyir vardı. Arsa tipi, yani konut yapılacak arsa tiplerine bakıldığında ise imarlı arsalarda son bir yılda değer artışı %83'lere kadar yukarı yönlü seyretmiş bulunmakta. Peki 2026 yılın ilk 9 ayında şu an nasıl bir seyir var? Arsa talep tarafını kıyaslarsak geçtiğimiz seneye kıyasla şu an nasıl bir taleple karşı karşıya kalıyoruz?
1: Evet, açıkçası bu pandemi döneminden beridir zaten arsaya talep her sene belli bir şeye oturdu, standarda oturdu. Sürekli satışları iyi giden bir şey. Tabii bazı dönemler, işte deprem dönemlerinde falan bu bazen konut satışlarıyla birebir hale geldiği günler oldu. Ama bu sene geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda daha fazla satışla gidiyor. Tabii vatandaşımız burada ağırlıklı olarak hani konut imarlıları da fiyat artışlarını görünce aslında konut alamayan vatandaşlarımızın konut imarlı bir arsayı bir adım, bir basamak olarak gördüğünü burada yorumlayabiliyoruz. Talep hala yoğun açıkçası, özellikle konut imarlı arsa tarafında.
0: Şimdi son bir yıllık seyri sizinle konuşup ilk 9 aydaki yıllık bazlık seyre bakarken biraz şu son 3 haftadaki likitte sıkışıklığından kaynaklanan biraz daha eğilimi sizinle beraber masaya yatıralım. Çünkü son 3 hafta içerisinde bir likitte sıkışıklığı yaşanmış bulunmakta, hala devam ettiğini görüyoruz. Peki arsa alım satımlarında şu an nasıl bir talep eğilimi öngörüyorsunuz ve şu an satışlarda yukarı yönlü bir seyir var mı?

0: Sahadan bunu hissediyor musunuz veya hissedebilecek misiniz?
1: Evet, şimdi açıkçası satışlar çok yükseldi. Yani diyeceksiniz ki ya para yok, nasıl yükseldi? Maalesef biraz değerinin altında satışlar başladı. Yani vatandaşımız paraya ulaşamadığında mevcut gayrimenkulünü, arsayı biraz da uygun fiyatlarla çıkarıyor elinden. Bu konut tarafında da aynı şekilde. Yani Eylül ayında mesela muhtemelen yüksek bir satış adeti göreceğiz ama fiyatlamaya baktığımızda iyi bir fiyatlama çıkmayacak karşımıza Lale
0: Daha
1: Hanım.
0: düşük fiyatlarla mı karşı karşıya
1: Evet,
0: kalıyoruz bu satışlarda?
1: düşük fiyatla yoğun bir satış dönemine girildi. Malum bir para çekildi ortada ve insanlar mevcut ödemelerini yapabilmek için gayrimenkullerini uygun fiyatla satma yolu izledi ki zaten ilk 9 ayda da özellikle konut tarafında fiyatlar zaten yükselemedi. Enflasyonun altında kaldı. Bu son yaşadığımız bir aylık dönemde de daha da değerinin altında satışlar gözlemliyoruz
0: Peki
1: sahada.
0: ne kadarlık bir değerinin altında satışla karşı karşıya kaldık? Rakamsal bazda bakıldığında nasıl bir düşüş var şu
1: Ya
0: an
1: maalesef
0: sahada?
1: son dönemde fiyatlamayla ilgili gerçekten bir değer tespiti yapmakta çok güçlük çekiyoruz. Aslında orada bir fiyattan ziyade oradaki konut sahibinin veya arsa sahibinin ihtiyacı yani ne kadarlık bir paraya ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Burada da bizim gözlemlememiz bazen %30-35 değerinin altında satışlar gözlemliyoruz.
0: Peki likidite ile birlikte tahsilat sürecinde bir şu an sorun yaşanıyor mu?
1: Ya tabii şöyle, şu anda bir ara dönemden geçiyoruz. İşte bu mevcut paralar ne zaman ödenecek, ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Bu belirsizlik ortamı tabii ki sadece diğer sektörlere değil, gayrimenkul sektörüne de yansımış durumda. Bir tahsilat problemi yaşanıyor sahada.
0: Peki rakamsal bazda bakıldığında şu an nasıl bir tablo var? Tabii ki hani son dönemde 3 haftalık rakamlar biraz daha netleşmemiş olabilir fakat biraz daha sahadan bakıldığında nasıl bir boyutta?
1: Valla şöyle baktığımızda bu 9 aylık seyirde hani geçtiğimiz yıl tabii çok enteresan bir yıldı. Yani tarihi rekor yılıydı.
0: Evet.
1: Mesela geçen yılı dikkate almazsak diğer yıllara baktığımızda yine konut satışlarında da arsa satışlarında da aslında rekor bir yılla gidiyoruz. Yani bizim verilerimiz hep bir önceki yıla kıyasla yapıldığı için açıkçası çok da hani artmamış gibi görünüyor ama İşte 2024-2023'e baktığımızda çok ciddi bir artış söz konusu. Aslında gayrimenkulcü bir toplumuz. Yani işte fona da giriyorsak, altına da giriyorsak, dolara, dövize de giriyorsak aslında gayrimenkul alabilmek için bir basamak olarak kullanıyoruz bu argümanları. Ana gitmek istediğimiz nokta bu. O yüzden de aslında satış trendi Türkiye'de bu yılki bir sürü handikapa rağmen gayet pozitif gidiyor
0: Peki
1: açıkçası.
0: tahsilat tarafındaki şu an problem ne kadarlık bir artışa işaret ediyor sizce?
1: Yani şöyle tabii hani ben kendi şirketimde baktığımda biz normalde %1 tahsilatsızlıkla gittiğimiz bir sürecimiz vardır. Bizim müşterimiz çok sadıktır ödemelerine. Bu ay mesela bir %20'ler civarında bir tahsilatsızlık öngörüyoruz. Tabii şu anda tabii her şey Eylül ayının içerisinde olduğu için Alara Hanım tam da veriler çıkmadı. Ben de belki %20 tahsilatsızlık ama belki önümüzdeki 2 günde bu oran düşebilir. Biraz bu ayı bitirdikten sonra bakmak gerekiyor. Ama gerçekten çok derinden saha etkilendi bu süreçte.
0: Şimdi bu ortamda yüksek faiz döneminde devam ettiğini gördük. Peki yüksek faiz ortamının yatırımcı ilgisine etkisi neden ne oldu diye de sormak isterim
1: Evet.
0: size. Burada arsa alım talebinde nasıl bir seyir vardı? Değişen trendler şu an görülüyor mu?
1: Yani şöyle tabii bu yüksek faiz ortamı 2023 yılından beridir var ve özellikle ilk ev sahipliği ile ilgili çok ciddi sıkıntı yaratıyor bu. Bu da hani birileri bu konutları alıyor, arsalar alıyor ama daha profesyonel yatırımcı bazında alıyor. Özellikle ihtiyaç sahibi yani ev sahibi olmak isteyen insanların ev alım oranlarında çok ciddi bir düşüş var. Bu da gerçekten sosyolojik bir problem olarak masada duruyor. Bu anlamda işte bizim de şirket olarak geliştirdiğimiz birçok model var. Arsa çünkü kendine göre fazları olan bir gayrimenkul ürünüdür. işte

0: imar yaparsınız, bir değeri artar. Sonra işte ruhsat alırsınız, değeri artar. Müteahhite kat karşılığı verirsiniz, değeri artar. Bina ortaya çıkar, değeri artar. O nedenle de ilk ev sahipliğinde işte kredi faizlerinin bu kadar yüksek seyretmesinden kaynaklı edinilemeyen bir evi arsanın fazlarından yola çıkarak edinme yolu izledik ki ciddi de bir karşılık buluyoruz. Vatandaşımız sahada da yine arsadan çözümler bulmaya çalışıyor. Gerçekten gayrimenkul sektörünün yüksek kredi faizleri, krediye erişimle ilgili sorunları hem tüketici açısından, yatırımcı açısından hem de geliştiriciler açısından çok zorluyor. Bu sene daha da top seviyede gidiyor açıkçası bu zorlayıcılık seviyesi.
1: Peki 2027 yılında bir yumuşama bekliyor musunuz bu zorluk seviyesinde?
0: Yani şöyle tabii hani biz de sizler gibi dışarıdan seyrediyoruz. Eğilim bu yönde ama hani ne zaman olur, nasıl olur, hangi gerekçelerle olur bilmiyorum. Ama şunu çok net biliyorum, yani bu konuyu artık bir net kamu müdahalesi gerekiyor. Çünkü bu ev sahipliği, barınma ihtiyacı dünyada insanların en ana temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Hani faizlerle ilgili konjonktür ne sağlayacaksa sağlayacak. Ama biz ülke olarak biraz zihniyeti de değiştirmemiz gerekiyor. Yani kolay ev sahibi olmayacağımızı artık biliyor olmamız gerekiyor. Arsa bunun için bir çıkış yolu. İşte biraz önce de anlattığım gibi arsa hep yatırımcısına para kazandırmış, hep yatırımcısına memnun etmiş. Yani bugün siz iki konutluk bir arsa alırsınız, birini müteahhite kat karşılığı verirsiniz. Arsa parasını aslında bir tane ev sahibi olmuş olursunuz. Yani toprak her zaman insana özel katma değerler sağlar. İşte kıtlıklar konuşuluyor, depremler oluyor. O yüzden de bir toprak sizi ev sahibi yapabilir, gıda verebilir. Ondan sonra geleceğinizi garanti altına alabilir. O yüzden de böyle bir kriz döneminde arsa yatırımı açıkçası her zaman bir güvenli liman olarak seyrini sürdürüyor herhalde.
1: Şimdi son dönemde projeli arsa modelinin çokça öne çıktığını konuşuyorduk. Peki geleneksel arsa modeliyle şu an nasıl bir fark var arada? Projeli arsa modeline talebin daha da artacağını siz önümüzdeki dönemde öngörüyor musunuz?
0: Evet, yani aslında şöyle, günün sonunda pandemiden beridir 5 milyonun üzerinde arsa satıldı Türkiye'de. Bu çok ciddi bir sayı. Ama toplumumuz bu arsa yatırımını yaparken işte altyapı, ne bileyim işte bunun mimari konseptleri veya orada ne kadarlık konut yapılacağı ile ilgili çok da bilinçli bir alım gerçekleştirmedi. Yani bir furyaydı, işte arsa yatırımı yapalım, tarla yatırımı yapalım, yapıldı bunlar. Oysa ki gerçekten arsanın kendine göre çeşitli etapları var. İşte markalar, bizim gibi markalar bu etapları projelendirerek hem yatırımcısına bu fazlardan para kazandırıp hem de bunun sonunda konut sahipliğine götürmesini öngörüyoruz. Biz Ticaret Bakanlığımıza da defaten bunu ilettik. Bu arsa modelinin de Türkiye'de bir mevzuata dayalı olması gerekiyor. Onlar da çok önemli çalışmalar yapılıyor. Hatta son aşamaya gelindi bunlar takip ettiğimiz kadarıyla. Bu anlamda da gerçekten insanların aldıkları arsanın neticesinde bir konuta dönüşebilmesi çok kıymetli. Biz ve bizim gibi birçok marka şu anda arsaları projelendiriyor ve sonucunda ne olacağı bilinen bir arsa türü ortaya çıktı. Buna da benim markamın öncülük ettiğini söyleyebilirim. Bu artık önümüzdeki dönemin en önemli gayrimenkul ürünlerinden bir tanesi. Çünkü artık hiçbir şey bence eskisi gibi olmayacak. Yani o 2010 yıllarındaki gibi konut projelerinin önünde kuyrukları görmeyeceğiz. Daha etap etap konut sahipliğine zihin olarak da toplumumuzun geçmesi gerekiyor. Biraz paylaşım ekonomisi, yani beraber bir arsanın alınıp beraber bir ev sahipliğinin artık Türkiye'de daha da gündeme gelmesi gerekiyor.
1: Bülent Bey, son olarak aslında inşaat maliyet endeksi geldiğinde hala işçilik tarafının %30'larda bir katılık gösterdiği ortamdan geçiyoruz. Fakat arsa fiyatlarının bu endekste olmadığını çok kez tartışıyorduk. Peki sizce eklenmeli mi ve son zamanda arsa fiyatları işçilik dışında en yüksek kalemlerden biri olarak da görüldü inşaat müteahhitleri tarafında. Siz bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şu
1: enflasyon altında kalan bir artış olduğunu söylemiştiniz.
0: Evet, yani size şöyle söyleyeyim. Hani bu inşaat maliyet endeksinde gerçekten arsanın olmaması zaten çok büyük bir eksiklik. Çünkü en büyük gider kalemi arsa. Zaten benim şirketimin iş modeli işte hani Türkiye'de en önemli şey işte arsa müteahhitin değil, kat karşılığı alıyor. Arsa sahibine yüzlerce ev veriyor ve kendisi oradan çıkmaya çalışıyor, yani bu konutları yapmaya çalışıyor. Şimdi %40'lar, %50'ler arsanın oranının olduğu bir yerde zaten hani işçilik filan çok güdük kalıyor açıkçası. O nedenle de gerçekten inşaat maliyetlerini belirleyen şeyin en tepesine arsayı yazmak gerekiyor. Bu anlamda da arsa fiyatlarının aslında alım fiyatları uygun ama iş konutlaşırken kat karşılığına gittiği oranlar Türkiye'de çok yüksek. Satın alma yapıyorsunuz, %15'e tekabül ediyor. Yok satın almayalım, kat karşılığı verin dediğinizde arsa sahibi %40-45-50'ler talep ediyor. Bu anlamda da eğer bir arsa kat karşılığı olarak sistemin içerisine giriyorsa maliyet endeksinin içine de mutlaka dahil edilmeli. Tabii ki arsa fiyatları kamunun bazı arazileri en azından ilk ev sahipliği ile ilgili uygun koşullarla açmasıyla genel piyasadaki arsa fiyatları da düşecektir. Türkiye'deki en büyük arsa zengini bizim devletimizdir. O yüzden de gerçekten özel projeler için değil de gerçekten ilk ev sahipliği ile ilgili arsa teşviği de kamunun burada yapması gereken en önemli teşviklerden biri olur.
1: Peki Bülent Öztürk, çok teşekkürler. Değerli katkılar için sizlere de kolaylıklar dilerim.
0: Çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, buradan da bir başka konuğumuza gidiyoruz. Hattımızda kendisi bizi bekliyor. Hibrit çalışma modelinde yeni bir düzenleme yürürlüğe girecekti. Peki bizim için ne anlam ifade ediyor diyerek de konuğumuz hattımızda bize eşlik ediyor. Kendisi sosyal güvenlik uzmanı avukat Ozan Bardakçı. Ozan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Ozan Bey, şimdi resmi gazetede hibrit çalışmaya dair bir yeni modelinde yürürlüğe girdiği konuşuldu. Peki bu düzenleme bizim için ne anlam ifade ediyor? Çalışanlar, çalışma modeli, iş yönetmeliği derken eskiye nazaran nasıl bir farklılık şu an yürürlüğe girecek? Detayları biraz sizden dinleyelim.
2: Aslına bakarsanız bu düzenleme bir netlik kazandırmayı amaçlıyor. Yani bir değişiklik getirmiyor. Uzaktan çalışma modeli iş kanunumuza 2016 yılında girdi ve işçinin iş yerinde değil, evinde veya iş yeri dışında başka bir yerde çalışmasını düzenledi. Fakat buna ilişkin yönetmelik 2021 yılında pandemi döneminde çıktı. Mart 2021'de çıktı ve yönetmelikte aslında asıl değişiklik 2021 yılında yapmıştı ve iş tanımını o zaman değiştirmişti. Çünkü yönetmelikteki en başında amaç şuydu: yönetmelik uzaktan çalışma yapılmayacak işleri düzenliyordu. Bunun anlamı hukuk dilinde bütün çalışmalar uzaktan çalışılabilir, yönetmelikte belirtilen çalışmalar uzaktan çalışmaya tabi değildir. Bunlar da zaten tehlikeli işlerde, radyoaktif işlerde çalışmalar. Bunun dışındaki aslında bütün çalışmalar yönetmeliğe göre uzaktan çalışma esasıyla çalıştırılabiliyor. Yönetmeliğin anlamı bu. Yönetmeliğin düzenlediği, kanun düzenlediği başka bir şart ise İş sözleşmeleri normalde ülkemizde yazılı olmak zorunda değildir. Genelde de sözlü kurulur. Fakat uzaktan çalışma ilişkisi mutlak surette yazılı olarak yapılmalıdır. Ne kadar süreyle çalışılacak, hangi şartlar altında çalışılacak, ekipmanlar ne şekilde verilecek, ücret ödeme nasıl yapılacak, bunların hepsi yazılı olarak düzenlenmek zorundaydı. Fakat ortaya şu sorun çıkıyordu: İşveren bazı günler iş yerinde, bazı günler İş yeri dışında çalıştırmak isteyebiliyordu. Bazen de işçi bazı dönemlerde iş yerinde, bazı dönemlerde kendi evinde çalışmak isteyebiliyordu. Bu da sorunlara yol açıyordu. Çünkü işveren ansızın iş yerine gel diyebiliyordu. İşçi ansızın evden çalışabileceğim diyordu. Bu sözleşmede net olmadığı için işçiyle işveren arasında böyle sorunlar ortaya çıkmaya başlıyordu. Bu da tabii ki iş davalarına konu oluyordu. Bugün baktığımızda call center dediğimiz yapılarda çok sayıda kendi evinden çalışan insan var. Veya yabancı ülkeler üzerinden çalışan çok sayıda insan var. Bugün uzaktan çalışma çok yaygın bir durumda. İşte buradaki tereddütü ortadan kaldırmak için işçi hangi gün iş yerinde çalışacak, hangi gün evinde çalışacak veya dışarıda çalışacak, bunun sözleşmeye konması zorunlu hale geldi. zorunlu hale geldi derken bunu sözleşmede belirtmesi gerekiyor.
1: Peki Ozan Bey, nasıl kurallar?
2: Hibrit model oluyor.
1: Peki nasıl kurallar bu iş sözleşmesine yer alabilir? Çünkü pandemiyle hayatımıza giren bir aslında düzenlemeydi bu hibrit çalışma modeli olarak okuduğumuz düzen. Peki iş sözleşmelerinde hangi kurallarla daha detaylı bir şekilde sonuçlar netleşmiş olacak sizce?
2: Burada çalışma günleri, pazartesi günü, çarşamba günü, cuma günü diyelim ki. Veya 8-12 arası iş yerinde, 1-5 arası kendi evinde ya da dışarıda. Bu şekilde açık açık yazacak. Her şey net olacak. Yani herhangi bir tereddüde mahal bırakmayacak bir sözleşmenin yapılması amaçlanıyor. Çünkü ciddi anlamda sorunlar çıkıyordu. Uzaktan çalışmanın şöyle bir riski var. Uzaktan çalışmada süreler kayabiliyor. Bazen uzayabiliyor, bazen gecikebiliyor, bazen teknik aksaklıklar ortaya çıkabiliyor. Örneğin internet bağlantısı sorun olabiliyor. Bilgisayarın ya da diğer tablet gibi araçların bozulması söz konusu olabiliyordu. İşte bunları daha netleştirmek için işçinin iş yerinde bulunacağı saatler ve iş yeri dışında bulunacağı saatlerin sözleşmede belirlenmesini amaçlayan bir yönetmelik değişikliği. Burada hibrit modelden kastımız bu. Fakat bu yönetmelik çıktıktan sonra şöyle bir yanlış anlaşılma oldu. Kamuda memurların da ciddi bir beklentisi var bu yönde. Bu düzenleme memurlarla ilgili bir düzenleme değil. Ya da kamu işçileriyle ilgili bir düzenleme değil. Buradaki düzenleme uzaktan çalışma ilişkisinde daha net bir sözleşmenin ortaya çıkmasını amaçlayan bir düzenleme.
1: Yani burada
2: yani kapsamın genişlemesi söz konusu değil.
1: Değil. Memur ve kamu işçilerine dair gelen bir düzenleme değildi. Peki burada hibrit çalışma tarafında ücret ve sosyal güvenlik hakları için nasıl bir fark yaratılabilir sizce? Böyle bir başlık var mı?
2: Yasadaki düzenleme zaten uzaktan çalışma türünde ücret yönüyle veya diğer haklar yönüyle herhangi bir ayrıma gidilemeyeceğini düzenliyor. Yani aslında bu yasak. Dolayısıyla uzaktan çalışan kişinin emsal işçiye göre ücreti daha düşük olamaz. Yine emsal işçiye göre sosyal güvenlik yönüyle daha düşük prim yatırılamaz, daha az gün yatırılamaz. Zaten yasa bunu yasaklıyor. Bu bakımdan uzaktan çalışan işçiye farklı muamele yapılması yasayla yasaklanmış durumda.
1: Peki, sosyal güvenlik uzmanı avukat Ozan Bardakçı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. Saatleri 14.45'i gösterdiğiniz iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim, maden dünyasıyla bir kez daha karşınızdayız. Değerli konuğum ise Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Maden Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz bizlerle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, şimdi Mehmet Bey, uzun süredir aslında Türkiye'nin şöyle bir karnesini çıkarmaya çalıştığımızda oradaki bir çabası var. Hem üretimde, hem ihracatta, hem de yatırım çekme alanında yeni büyüme alanları aslında bir nevi arıyor. Şimdi bu yeni büyüme alanları

0: teşekkür ederim. Öncelikle cevabımı vermeden önce bu cevabın altındaki besleyici gelişmeler nelerdir? Neden bu cevabı verirken bu kadar rahat olabildiğimi size anlatmak isterim. Şimdi bakın, Türkiye'nin çok büyük madencilik için çok büyük iki tane avantajı var. Bir tanesi jeolojisi ve coğrafik konumu, coğrafyası. Hani bunu hep söylüyoruz. Büyük kıtaların çarpışıp birleştiği, aslında bize bazen depremsellik olarak geri dönen büyük zayıflık zonlarının, fay zonlarının olduğu bir noktadayız. Hı hı. Ve bu bize çok ciddi bir jeolojik çeşitlilik veriyor. İşte hep söylediğimiz 90 çeşit mineralin 70 tanesinin olmasının sebebi de bu. Bu jeolojik gerçekliği. Bir de bulunduğu pozisyon itibarıyla kıtaların tam geçiş noktasındayız. Yani arzın dağıtım noktasındayız. Trafik noktasındayız. Hani eskiden şehirlerin ortasında trafik polisleri olurdu, böyle trafiği yöneten. Bizim ülkemizin bulunduğu konum bu anlamda tedariğin tam da yönetim merkezi olabilecek bir pozisyonumuz var. Bakın, bu madencilikle ilgili kısmın bir diğer göstergesi de dünyadaki yeni gelişimler. Çok yeni Birleşmiş Milletler'in yayımladığı bir rapor var. Bu Dünya Yatırım Raporu. Hı hı. Dünya Yatırım Raporu'nda diyor ki dünyada yatırımların birçoğu maalesef geçen sene gelişmiş ülkelere doğru kaymış. Gelişmekte olan ülkelere doğru kayış, gelişmiş ülkelere doğru kayıştan çok daha geride kalmış. Ancak bununla ilgili çok ciddi bir tespit daha var. Eğer bu ülkeler dış yatırımın, yatırımların kaymasını veyahut da yatırımları çekmeyi istiyorlarsa 4 tane temel sektöre çok önem vermeliler diyor. Bir tanesi yapay zeka. Hı hı. Bakın tek tek sayıyorum buradan. Bir tanesi temiz enerji teknolojileri ve bunun yanı sıra da kritik mineraller. Yani dolayısıyla yatırım çekmek istiyorsanız ve dünyanın geleceğine yönelik bu yatırımlarla rol almak istiyorsanız kritik minerallere önem vereceksiniz.
1: Kritik mineraller bağlamında da olmazsa Türkiye zengin olmaz. Bir ülke aynı
0: evet.
1: zamanda.
0: Kritik minerallerin içerisinde biliyorsunuz, yani tek tek her zaman söylüyoruz, saymaya gerek yok ama nadir toprak elementleri var. Kobalt var, nikel var, kadmiyum var, bakır var, altın var. Bütün bunların hepsiyle ilgili de ta en başında söyledik. 90 çeşit mineralin 70 tanesi eğer bugün ülkemizde bulunup üretilebilir mertebede tespit edilebiliyorsa, işte hem yatırım çekmek hem de bu temiz enerji ve dönüşümle ilgili, kritik minerallerle ilgili, nadir toprak elementleriyle ilgili pozisyon almak istiyorsak, işte bu büyüme senaryoları içerisinde biz madenciliği mutlaka yerine oturtmak durumundayız.
1: Doğru.
0: Ve bu öyle bir durum ki, şunu da söyleyeyim size, dünyanın geleceğinde çok ilginç rakamlar var. Yine önümden şeyden, istatistikten söyleyeyim. Lityum talebi %353 artacak diyor. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Yine grafitte %131 artacak diyor.
1: Çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz.
0: Nadir toprak elementleri belki bugünün yaklaşık %65 daha üzerinde üretilecek diyor. Evet. Dolayısıyla bizim bu büyüme sektörümüzün içerisinde biz artık madenciliği olmazsa olmaz bir sektör olarak yerine koymalıyız. Handikaplarımız var mı? Var, çok net hemen söyleyeyim. Algımız, madencilik sektörünün algısını çok iyi yönetmesi lazım. Hı hı. Ve artık şunu biz insanımıza çok iyi anlatmalıyız. İnsanı ve çevreyi önceliyoruz ve katma değerli üretim yapıyoruz. Enerji Bakanlığımızın zaten bu çok benimsediği ve altını kalın çizgilerle çizdiği bir motto. Bu katma değerli üretimi yaptığımız müddetçe, madenciliği kendimize lokomotif sektör olarak aldığımız müddetçe büyüme senaryolarımızın içerisinde çok gerçekçi bir yere oturtabilmiş olacağız.
1: Peki, güzel. Şimdi bir tarafta aslında küresel anlamda da madenciliği

0: Birin önemi, artan önemi yani bundan evet. sonraki süreçten bahsediyoruz. Peki, Türkiye bugün madencilik sektörünün özellikle ekonomik ve üretim karnesini ele alacak olursak, karnemiz nasıl?
1: Vallahi şimdi Ocak-Ağustos ayı verilerine baktım ben. İlginç bir görünüm var. İki tarafa doğru bir taraf yani ihracatta fena değil, gayet iyi bir ihracat rakamımız oluşmuş görünüyor ilk Ocak-Ağustos ayında. İhracatta yaklaşık 4 milyar 700 milyon dolar civarında ilk işte Ocak-Ağustos ayında bir rakam var. Bu çok iyi. Geçen yılın aynı zamanına göre %19,5 bir artış var. Bu fena değil. Bu tarafta iyiyiz. Yani ihracat rakamlarımız iyi gidiyor. Özellikle metalik cevher ithalatında, ihracatında pardon, doğal taşta, bütün buralarda baktığımızda fena gitmiyoruz. Fakat üretim tarafında biraz sıkıntımız var. Birkaç komodite hariç. Üretim tarafında bir miktar düşüşümüz var, daralma var. Onun temel sebepleri içerisinde izin prosedürlerinin biraz yavaş gidiyor olması, bununla beraber bu algı noktasında yaşadığımız bazı sıkıntılar falan bunların önünde engel gibi gözüküyor ya da sebepleri olarak gözüküyor. Biz şunu söylüyoruz, TÜİK'in yayınladığı bu rakamlarda %3,5 ile %2,2 arasında bir gerileme var. Bu gerilemenin üretim tarafı için söylüyorum. Tüvenan cevher üretimi için söylüyorum. Ama mesela bazı alanlarda yine fena değiliz. Bakır üretiminde fena değiliz. Krom üretiminde fena değiliz. Buralar ilk bakışta iyi gibi gözüküyor. Fakat bunu toptan bir iyiliğe çevirmek lazım. Yani hem ihracatta hem üretimde. Ülke içi üretimde. Tabii ki istihdamda özellikle bu oranı topyekün artırabilirsek işte o katma değerli üretim mottosunun son kısmına da ulaşmış olacağız. Çünkü ürettiğimizi Türkiye'de uç ürüne çevirirsek biz nihai anlamda amacımıza ulaşmış olabiliyoruz.
0: Katma değerli de ancak o şekilde
1: oluyor. Katma değerli de ancak o şekilde oluyor. Ve biz şunu da söylüyoruz, bu ülkenin potansiyeli çok yüksek. Hep başından beri söylüyoruz. Yani 3,5 trilyon dolarlık bir yeraltı kaynağından bahsediyorsak ekonomik değer olarak. Yani biz bunun üretiminden dolayı edineceğimiz gelirin önce kendi ihtiyacımızı karşılar şekilde olması, daha sonra ihracata gitmesi yönünde bir modeli benimseyerek gittiğimizde o katma değerli üretimin nihai amacına ulaşmış oluruz diye düşünüyoruz.
0: İhracat tarafını biraz daha açmak isterim Mehmet Bey. Yani oradaki ihracat tarafındaki talep daralması etkeni ne kadar burada?
1: İhracatta var. Aslında çok fazla daralma yok. İhracatta yok. Artış var.
0: Artış var.
1: İlk Ocak-Ağustos ayına geçen yıla oranla baktığımızda. Orada da tabii doğal taş sektörümüz çok kuvvetli. Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Doğal taş sektörümüz bizim hani moda taşlarımız dünya piyasasında çok
0: etkili.
1: İyi yerini buluyor.
0: Şahane.
1: Hep söylerim sembol binalarda geçmişten beri kullanılan çok güzel taşlarımız var. O tarafımız çok kuvvetli ama üretimde birazcık daha böyle sektörün önünü açmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. İşte bizim orta vadeli planlarda gördüğümüz tek elden koordine edilmesi, izin süreçlerinde önün açılması, ruhsatta daha uzun vadeli. Yani çünkü madencilik bir gün için yapılan bir yatırım değil. Bir yatırım yaparsınız 20-25 sene 30 sene sonra onun tüm geri dönüşünü sağlarsınız. Ve bunun içerisinde sürdürülebilirlik ilkelerini daha iyi yerine oturtabilirsiniz. Bu anlamda bu izin süreçlerinin şeffaflığı, hızlılığı, beklenmedik hani olumsuzlukların, red cevaplarının gelmesi ya da gelmemesi koşullarının çok net, şeffaf bir şekilde tanımlanmış olması çok önemli.
0: Peki şimdi Türkiye'ye biraz hani 2026 yılını özetliyoruz ama 2027 yılında 30 yılı aşkın bir aradan sonra yeniden Milli Madencilik Şurası'nı toplamaya hazırlanıyor.
1: Evet, evet.
0: Önemli bu. Sizce bu toplantıyı aslında önemli kılan şey nedir? Biraz izleyenlerimiz açısından da bunu aktaralım. Hakikaten 30 yılı aşkın bir aranın ardından bahsediyoruz. Yani şuradan mesela nasıl bir sonuç çıkar ki bu kadar önemli diyoruz?
1: Yani bakın bu çok önemli. Biz en son şuramızı 30 sene önce yapmışız. Demin siz de söylediniz. Aşağı yukarı 30 sene yani. Hı-hı. Yuvarlak hesap söylüyorum. Bu üçüncüsü olacak inşallah. Biz bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Deminden beri söylüyoruz. Dünya yeşil enerji, temiz enerjiye gideceğim diyorsa daha fazla madencilik yapmamız gerekiyor. Hı-hı. Enerji açığımızı kapatacaksak ki baz yükte ben halen söylüyorum fosil kaynaklara mutlaka ihtiyacımız olacak. O zaman madencilik yapmak zorundayız. Metalikte veya değerli metallerde işte deminden beri söylüyoruz kritik minerallerde mutlaka madencilik. Hı hı. Bizim ülkemizin dış ticaret açığının 105 milyar dolar civarında bunun nereden bakarsanız yuvarlak hesap petrol ve doğalgazı çıkıyorum 60 milyar doları halen madenciliktense demek ki bizim ülkemizin ekonomisinin geleceğinde en önemli unsurlardan bir tanesi madencilik olacak.
0: Madencilik doğru.
1: O zaman biz bu madenciliğin geleceğini dizayn etmek için devletin en üst mertebesinden inşallah umuyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bizzat Sayın Bakanımızın himayesinde önderliğinde bütün sektörlerin yani madencilik sektörünün tüm bileşenlerinin katıldığı çevre hani bu bir multidisipliner bir yapı. Hı hı. Çevrenin, halkla ilişkilerin, mevzuatın, üniversitelerin, teknolojinin tamamının dahil edildiği bir şurayla bir yol haritası ortaya çıkartmamız gerektiğini düşündük. Hı hı. Özellikle bu noktada Sayın Bakanımızın bu noktadaki bize verdiği güçle biz de sivil toplum örgütleri olarak bunun içerisinde hani tam manasıyla yer almamız gerektiğine inandığımız için biz bu şuraya çok güveniyoruz. Bir strateji belgesinin ortaya çıkması, bir yol haritasının ortaya çıkması, önceliklerin belirlenmesi, ondan sonra da bunun eğer gerekiyorsa bir mevzuata dönüşmesi, bir mevzuatta ete kemiğe bürünmesini sağlayarak işte insanı ve çevreyi bir ve ikinci hatta ikinci sıra demeyelim de öncelik anlamında tarif için söylüyorum. Önce insan ve çevre sonra madencilik, katma değerli madencilik mottosunu nasıl yerine oturtacağımızı çok iyi tarifleyip bir yol haritası çizmemiz gerektiğini düşündük. Burada tabii dünya piyasalarının da çok önemi var. Yani bizim topraklarımızın yer altında bulunan böyle bir kıymetinin nasıl daha iyi bir ekonomik değere dönüştürülebileceğinin yol haritasını da konuşuyor olacağız. Kısmetse eğer planlanan ben tabii hani bir STK başkanı olarak bunu söylüyorum. Bize gelen bilgiye göre en hani daha tam netleşmiş olmasa da 2027 Mayıs ayında kısmetse bu şuramızı gerçekleştirmiş olacağız. Çok geniş bir katılımla olacak. Artık elimizden gelen tüm katkıyı hep beraber koyup sektörümüzün geleceğini inşallah demin söylediğim gibi en üst mertebeden.
0: Burada somut çıktılar olacak ama.
1: Kesinlikle bir strateji belgesi ve bir yol haritası çıkacak. O da inşallah ondan sonraki aşamada da bir mevzuatta dokunulması gereken, düzenlenmesi gereken herhangi bir veya birkaç nokta varsa onların düzenlenmesi şekliyle de nihayete ermiş olacak.
0: Peki şimdi diğer tarafta özellikle sizin maden kurtarma yarışmanızı biraz konuşmak isterim.
1: Geçen hafta
0: bu yarışmayı düzenlediniz.
1: Evet.
0: Sorumlu madencilik açısından özellikle iş sağlığı ve güvenliğinin merkezi bir konu olduğu da epeydir tartışılan bir süreç bu. Çok da önemli. Bu yarışma ve yürüttüğünüz diğer projeler aslında, etkinlikler, çalışmalar bu yaklaşımın neresinde bulunuyor? Biraz yarışmadan bahsedelim.
1: Ben bu yarışmayla çok övünüyoruz dernek olarak biz. Hı hı. Bu derneğimizin bundan önceki yönetimi sırasında hep beraber dizayn ettiğimiz, başlattığımız bir etkinlik. Ve bu sene dördüncüsünü yaptık. Rize'de yaptık. Bu arada Rize Belediye Başkanımız ve Rize Valimize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Onların katkılarıyla, onların destekleriyle mükemmel, güzel bir etkinlik yaptık. Hep önce insan diyoruz ya.

0: bu yarışmanın da temel mantığında önce insan var. Herhangi bir iş kazası, asıl amaç zaten baştan bunu engellemek de, onun için yaptıklarımızı da bu bağlamda birazdan bir iki cümleyle söyleyeyim. Ondan sonra da doğal felaketlerde. Biz madenciler olarak ne yapmalıyız? İnsanımızı nasıl çabuk kurtarabiliriz? Nasıl çabuk doğru adımlarla, doğru faaliyetlerle, aksiyonlarla nefes olabiliriz, can olabiliriz? Hı hı. Bu sene dördüncüsünü yaptık. İlk yarışmada 5 şirketin takımı katılmıştı. İkincisinde 10 oldu. Üçüncüsünde 15 oldu. Bu sene de yine aslında 15'te de son anda 13'e düştük. 13 tane takım yarıştı. 6 değişik kategori var. Yani tek tek saymış olmayayım ama yangın, trafik kazası, deprem, göçük gibi gibi 6 değişik alanda ekipler yarıştılar. Aslında bu bir yarışma da değil, biliyor musunuz? Yani bildiklerini karşılıklı paylaşma ve takım ruhunun oluşması. Onun için biz bu anlamda bu 13 tane şirketin, hatta geçmişte katılan 15 şirketi de dahil edersek 15 şirketin tamamının ekiplerinin birbirini tanımasını sağlıyoruz. Ve çok ciddi bir network oluştu. Acil bir durumda AFAD'ın koordinasyonunda bu ekiplerimiz çok hızlı sahaya intikal edebiliyorlar. 6 Şubat depremi buna çok güzel bir örnektir. 10 bin tane madenci sahada, evet, kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Doğru. Hatırlarsınız, yani insanlar domuzlamı diye bir şeyi, yeraltı tahkimatıdır domuzlamı, onu bu kurtarmalarda madencilerin faaliyetleriyle öğrendiler. Dolayısıyla bir de bu senenin çok bir özelini de söyleyeyim. İlk kez bu yarışmalar halka açık bir alanda yapıldı. Tüm Rizeliler bunu görebildiler, izleyebildiler. Bu çok önemliydi. Yine bu sefere özel, yurt dışından 6 değişik ülkeden gözlemci geldi. Bu güzel şu demektir: bir sonraki yarışmada büyük ihtimalle bir uluslararası kimlik kazanacak. Bu gözlemciler yarışmacılara yarışma katılımcısı olarak gelecekler. Yani Azerbaycan vardı, Yunanistan'dan vardı, Zambiya'dan vardı, birçok ülkeden, Güney Afrika'dan vardı. Bu gözlemcilerin olması artık Türkiye Madenciler Derneği'nin bu etkinliğinin dışarıdan da dikkat çektiği anlamına geliyordu. Peki bütün bu iş güvenliği ve kurtarma faaliyetlerinin akabinde önleyici olarak neler yapıyoruz? Hı hı. Hani bu olursa bunları yapacağız ama asıl önemlisi önleyici ne yapıyoruz? Sürdürülebilir madencilik ilkelerini Türkiye Madenciler Derneği olarak hayata geçirmeye tam bir eforla devam ediyoruz. Yine Güvenli Madencilik Forumu. Sürdürülebilir madencilik ilkelerinde artık diyoruz ki şu standartlarınız varsa siz iyi bir madencisiniz ve TMD'nin iyi bir üyesi olabilirsiniz. Güvenli Madencilik Forumu'nda da şunu söylüyoruz: herhangi bir sahada olmuş olan bir iş kazasının, bakın iş kazası demek illa ölümlü kaza demek değil, Allah göstermesin. Ya yani insanın parmağının çizilmesi bile bir iş kazasıdır. Bu iş kazasının sebeplerini bir platformda açıyoruz. Diyoruz ki gelin arkadaşlar, hep beraber tartışalım. Biz burada bunu yaşadık. Siz burada bunu yaşamak istemiyorsanız, bunun kök sebepleri bunlardır, önlemleri şunlardır. Bunları artık bir database olarak paylaşmaya başladık. Bu da çok önemli. Bunlar önleyici ama kurtarma yarışması da nihayetinde, velev ki olduysa, neler yapacağımıza yönelik çok önemli bir etkinlik. Ben bu arada ilan edilebilir, bu senenin şampiyonu Koza Maden, Türk Maden, Türk Altın oldu, özür dilerim. İsim değişikliğinden dolayı karışıklık yaşadım. Türk Altın'ı da tebrik ediyoruz. Çok güzel, önemliydi. Bu sene onlar birinciliği, şampiyonluğu aldılar. Ama kimin şampiyon olması veya kimin bu konuda işte ikinci, üçüncü olmasından daha çok ekiplerin oradaki o ruhunu görmenizi çok isterdim.
1: Ne güzel.
0: En sonunda da bir gala yemeğinde hep beraber bunun mutluluğunu paylaşarak Rizeli bir yerel sanatçımızın desteğiyle, eşliğinde inanılmaz güzel bir eğlenceyle de kapattılar geceyi.
1: Şahane. Evet, ne güzel. Evet. Bu sıkla yapılacak o zaman.

0: Her iki yılda bir yapıyoruz.
1: Her iki yılda bir yapıyoruz. Güzel.
0: Bu bizim rutinimiz haline dönüştü artık. Ben bu anlamda madencilik sektörünün özellikle algısı yönünde de bu yarışmanın çok büyük faydası olduğuna inanıyorum. Madenciler doğayı örseleyen, zarar veren, insanı göz ardı eden insanlar değildir. Tam tersine doğanın ihtiyacı olduğunda koşturan, hele insanın ihtiyacı olduğunda gözünü budaktan esirgemeden bu anlamda can olmaya çalışan, nefes olmaya çalışan insanlardır. Bizleri tanıyan insanlar bunu çok iyi bilirler. Ama bilmeden haksızlık edenler de bizi tanıdıkça bunlardan vazgeçeceklerdir. Bundan eminim.
1: Yani orada sürdürülebilirlik esaslı nokta aslında bu çerçevede yapılan çalışmalar bir nevi halkı da bilgilendirme açısından sizin çabanız vardı. Burada bir iyileşme var mı?
0: Şöyle, şimdi bakın en azından şunu söyleyebilirim. Eskiden sadece istihdam arkasına saklanarak biz kendimizi ya işte iş veriyoruz dolayısıyla canım tozda çıkar kusura bakmayın gibi savunmaların arkasında bulurduk kendimizi.
1: Evet.
0: Fakat şu anda artık öyle değil. Size bakın bu sorunuza cevap olarak şunu söyleyeyim. İyileşme var mı? Var ama halen o böyle ön yargı diyeceğim yaklaşımlar maalesef devam ediyor ama maden sahalarının etrafında olan, dünya standartlarında işletme yapan maden sahalarının etrafında olan köylere gittiğinizde şunu çok iyi görürsünüz. Burayı kapatıyorum dediğinizde köylülerin en başta size engel olacağına şahitlik edersiniz. Çünkü iyi standartla işletilen, evine ekmek götüren, akşam sağ salim evine giden insanın işini kaybetmesini, desteklemesini bekleyemezsiniz. Böyle bir şeyin olmayacağı gayet açıktır.
1: Peki. Mehmet Bey, hoş sohbetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, aktardıklarınız için. Efendim, evet, maden dünyasında bu hafta Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Maden Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz'ı ağırlamış olduk. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen

0: Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, Girişimcilik Dünyası'na hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu Müge Tan, EY Türkiye şirket ortağı ve girişimci kadın liderler ve EY Innovation Programı lideri. Hoş geldiniz Müge Hanım.
1: Zeynep Hanım çok teşekkürler, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkürler. Siz?
0: İyiyim ben de.
1: Sizin de için de çok
0: teşekkür ederiz geldiğiniz için. En az benimki kadar hareketli geçtiğini anlıyorum haftanızın. Aslında bu hafta sizinle tam da bizim bu programın odağına uygun bir çıktı.

0: Yani EY çıktısını konuşmak istiyorum. Onunla başlamak istiyorum daha doğrusu. EY Girişimcilik Barometresi 2026 sonuçları üzerinden biraz bu iklimde, bu ortamda küresel konjonktürün zorlayıcı olduğu neresinden bakarsanız. Bakın, iş yapma biçimlerinin kökten değiştiği, yeni bir düzenin aktif olduğu ortamda bakalım çıktılar bize neyi gösteriyor? Özellikle Europe Central bölgesi genelinde bir odaklanma olduğunu anlıyorum. Çok fazla ben anlatmayayım, size bırakayım lafı istiyorum. Özellikle buradaki yapay zeka değişmez odak, yine bilişim teknolojileri değişmez odak. Baktığınızda Türkiye açısından etkisi nasıl değerlendirilmeli? Yani hangi segmentte ne durumdayız? Sınırlı mı kalıyor? Kendi potansiyelimizi gerçekleştirir bir hızda mı ilerliyoruz? Çıktılar ne söylüyor?
1: Çok teşekkürler. Evet, bu bizim her yıl aslında Orta Avrupa bölgesi dediğimiz ama Orta Doğu, Kuzey Avrupa'yı içeren ülkelerde binden fazla aslında girişimci, şirket sahibi, aile şirketi sahibi veya startup kurmuş olan girişimcilerin katıldığı bir anket. Oradan çıkan sonuçta Türkiye'nin gerçekten çok öne çıktığı alanlar var. Bunlardan birisi teknoloji kullanımı. Yapay zeka ve makina öğreniminde mesela Türkiye çok geçen sene de daha öndeydi Avrupa ülkelerinden. Bu sene de yine fark atmış durumda. Türkiye'de %82 oranında şirket sahibinin ve girişimcinin yapay zeka kullanarak veya makine öğrenimi kullanarak teknolojiye yatırım yaptığını ve bundan aslında verim alarak şirketlerini büyütmeye çalıştığını görüyoruz. Bu oran Avrupa'da %76 gibi. Dolayısıyla bizim oran her zaman, Türkiye'de biliyorsunuz teknoloji kullanımı her zaman çok ileridedir. Aslında bunun bir doğal göstergesi oluyor. Müşteri deneyiminin teknoloji odaklı sitelerde aslında odaklandığını görüyoruz. Türkiye'de bu çok fazla kullanılıyor ve bu da tabii Avrupa ortalamasına göre Türkiye'nin öne çıktığı bir ortam. Girişimcilik ortamına baktığımızda tabii ki dediğiniz gibi dünyadaki tüm aslında makroekonomik gelişmelerden biz de etkileniyoruz. Aslında jeopolitik belirsizlikler de tabii dış etken olarak önemli. Ama yatırımcılıkta bir şey görülmüyor, düşüş görülmüyor. Aslında hala artan oranda girişimcilik ve yeni yatırımlar var. Ama biraz oranları ve kendi aralarındaki aslında sınıflama değişiyor. Girişimciler hala Türkiye'de yatırım ortamını olumlu görüyorlar. Çok olumsuz değil ama tabii olumsuzluklar var, olumlu giden kısımlar var. Onları da detaylandırabilirim.
0: Evet, yani özellikle kıyaslama yaptığımızda o fark, yani makas bize ne söylüyor?
1: Şimdi şöyle, Türkiye aslında yatırım ortamı olarak hala Avrupa'ya göre fırsatların çok olduğu, tüketicinin çok olduğu, hala harcamaların da arttığı bir ortamı gösteriyor. Avrupa'da bu açıdan daha düşük mesela belirlenmiş katılımcıların cevapları. Türkiye'de yalnız şey çok sınırlı, finansman imkanları çok sınırlı, finansman maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla Türkiye daha çok, Türkiye'deki şirketler kendilerini hala iç kaynaklarla, işte şirket kârlarıyla veya ortakların kendi kaynaklarıyla finanse eden bir durumda. Banka finansmanı hala var tabii ama %20 gibi bir sınırda ne yazık ki çok fazla bunu kullanmak istemiyorlar maliyetlerin artmış olması sebebiyle. Dediğim gibi teknolojiyi iyi kullanarak ve aslında verimlilikte ve otomasyonda ve teknolojide dönüşüm yaparak Türkiye'deki şirketler karlılıklarını orada arttırmaya çalışıyorlar. Yani çok fazla yeni yatırım yapıp yeni ürün geliştirmek yerine hali hazırdaki ürün ve hizmetlerini teknoloji odağıyla daha verimli hale getirerek karlılıklarını arttırmaya çalışıyorlar. Sabit yatırımlar biraz daha geride kalıyor. Orta ve Doğu ve Kuzey Avrupa'da ise sabit yatırımlar aslında Türkiye'den daha yüksek görünüyor. Türkiye'deki olumlu ortamlardan biri de aslında teşvik ortamı. Türkiye'deki girişimciler, şirket sahipleri bunu olumlu olarak nitelendirmiş. Gerçekten Türkiye'de cömert bir teşvik sistemi var. Teşviklerden ve hibelerden faydalanarak da aslında şirketlerini büyüttüklerini, bunun da onlar için ayrı bir ek bir finansman kaynağı olduğunu iletmişler. Burada da biz aslında yine diğer Avrupa şirketlerine göre öne geçiyoruz.
0: Peki finansman tarafında, yani

0: yatırımları finanse etme noktasında ağırlıklı kaynak bu taraf mı? Yani hibeler ve teşvikler mi
1: Yok,
0: yoksa?
1: değil.
0: Değil.
1: Değil. Yani
0: Neresi?
1: onun aslında oranı %14 gibi veya %10 diyebiliriz. Tabii ki bu teşvikler ve hibeler aslında her sektör ve her şirket için de mümkün değil. Ama bazı öncelikli sektörler, öncelikli şehirlerdeki yatırımlarda bu teşviklere başvurmak mümkün. %10 gibi görünüyor. İşte %20 gibi de banka finansmanından hala faydalanıldığını öngörürsek, geri kalan aslında tüm finansman yine de şirketlerin kendi
0: Kendi
1: kaynaklarına ve
0: kaynaklarından.
1: şirket ortaklarının kendi kaynaklarına kalıyor.
0: O zaman kendi finans yapısı güçlü şirketler açısından girişimcilik ekosisteminde var olmak şu ara mümkün, yani en mümkün seçenek gibi görünüyor sizin aktardıklarınızdan da, bu
1: Evet, yani
0: çıktılardan da
1: uzun bir
0: anladığım.
1: süredir öyle aslında. Türkiye'de ne yazık ki finansman kaynaklarının çok yüksek olması, yatırım ortamının da aslında ekonomik belirsizlikler sebebiyle biraz daha belirsiz olması sebebiyle dediğiniz gibi uzun süredir böyle ilerliyor.
0: Küreselde de o belirsizliği besleyen bir görünüm var maalesef. Yani zaten azade olamayacağımız bir resim var. Konuşmanın başında da, sohbetimizin başında da değindiğimiz üzere bir müddet daha da öyle gideceğini anlıyoruz. Hem jeopolitik eksendeki görünüme baktığımızda, hem onun fiyatlamasına, hem enflasyon faiz beklentileri fiyatlamasına baktığımızda. Peki burada hani şirketlerin çıkış stratejileri noktasında işte birleşmeler, geleneksel çıkış alternatiflerinde öne çıkan yöntemler nasıl şekilleniyor? Biraz da onu konuşalım. Yani birleşme, satın alma, kısmi satış gibi seçeneklerden hangileri daha belirgin?
1: Aslında bunlar her zaman girişimcilerin ve şirket sahiplerinin değerlendirdiği opsiyonlar. Şöyle Türkiye'deki aslında bizim girişimcilik barometremizin sonucuna göre kısa vadede şirket ortakları şirketlerini satıp çıkmak istemiyorlar. Çoğu uzun vadede bunu düşünüyor. Şirketini belli bir seviyeye getirdikten sonra aslında çıkış, tamamen çıkış, yani hisselerini satarak, kurumunu devrederek çıkıştan bahsediyorum. Bunu uzun vadede düşünüyorlar. Ama kısa vadede tabii stratejik iş ortaklıkları, yabancı yatırımcı alma, yatırım ortamının getirdiği farklı imkanlardan faydalanma talepleri var. Ama bir 10 yıllık vadede dediğim gibi yatırımcı bulma, ortak alma, stratejik işbirlikleri yapma veya yurt dışı pazarlara açılmak için yine bir ortak bulma amaçları var olarak çıkıyor. 10 yılın üzerindeki vadelerde de çıkış alternatiflerini düşünüyorlar. Bu aslında çok güzel bir gelişme. Yani uzun vadeli yatırımlar ve uzun vadeli planlar olduğunu, Türkiye'nin aslında bu girişim ortamının uzun vadeli yatırımlarla daha güçlenerek gelişeceğini bence gösteriyor. O açıdan çok olumlu bir sonuç. Açıkçası mutlu olduk biz de
0: Dengeli
1: gördüğümüzde.
0: olduğunu söyleyebiliriz o zaman.
1: Evet,
0: Peki.
1: evet.
0: Şimdi Türkiye'de hani girişimcilik ekosistemine dönük yaklaşımlar ve algılar olumlu veya olumsuz yıllar içinde nasıl şekillenmiş?
1: Yıllar
0: Nasıl bir değişim
1: içinde o
0: göstermiş yılda?
1: aslında hep pozitife doğru ilerliyor. Yani her ne kadar ekonomik belirsizlikler olsa da, enflasyonun ekonomi üzerindeki büyük etkisi olsa da, kur belirsizlikleri olsa da, dış coğrafyalardan gelen ne yazık ki coğrafi belirsizlikler de olsa, Türkiye her zaman bu girişimcilik ortamını iyileştirmeye ve girişimciliğini arttırmaya yönelik her zaman olumlu ilerliyor. Yatırımcıların ve girişimcilerin bakış açısı da böyle. Her sene çok daha fazla şirket kurulduğunu, daha fazla aslında startuplar da kurulduğunu, kadın girişimcilerin oranının arttığını görüyoruz. Zor bir ortamdayız, evet, ama bunların arttığını görmek, biraz da tabii teknoloji vesaire kullanım alanında da Türkiye aslında diğer Avrupa ülkelerine göre daha kendini güçlü ve daha ileride hissediyor. Daha fazla faydalanmaya çalışıyor aslında bu imkanlardan. Dolayısıyla biraz otomasyon, biraz dijital dönüşüm, biraz müşteri deneyimini iyileştirmek, süreç inovasyonu, ürün inovasyonu gibi aslında kendini ileriye atabildiği konularda girişimleri de desteklemeye çalışıyor. Burada önemli bir konu da aslında iş kaynağı, eleman süreçlerinin yönetimi. O da mesela önemli bir etken. Biz burada ne yazık ki şeyde geriye düşüyoruz rekabet açısından diğer Avrupa ülkelerine göre baktığımızda. Problem aslında iş kaynağının bulunması, yetenekli iş kaynağına ulaşım, iş kaynağının başvuru sayısı vesaire değil. Var, yeterli iş kaynağımız var. Ancak maliyetlerin artması, kurumların birbirleriyle rekabet edebilmek için bu kadar yüksek maliyete eskisi gibi katlanma gücünün kalmaması aslında şirketleri farklı alternatiflere de yönlendiriyor. Mesela bu önemli bir çıktıydı bence. Bazı şirketler artık eleman sayısını arttırmak yerine tam zamanlı eleman sayısını arttırmak yerine farklı alternatiflere yöneldiklerini belirtiyorlar.
0: Neye yöneliyorlar mesela?
1: Mesela dış kaynak kullanımı gibi bazı şirket fonksiyonlarını dışarıda bu işi yapan firmalara aktarmak
0: outsource gibi
1: evet, dış kaynak kullanımı gibi. Onun dışında yarı zamanlı veya esnek çalışan eleman sayısını arttırma gibi. Dolayısıyla tam zamanlı eleman maliyetini aslında yönetebilmek için daha çok bu tür alternatiflere yöneldiğini ve dijital kullanımı da dijital ve işte yapay zeka kullanımı da arttırmayı öngörüyor. Eleman maliyeti gerçekten artan en yüksek şeylerden biri, maliyetlerden biri. Bunu iyi yönetmek de şirketler için önemli. Orada önemli bir sonuç tabii şöyle çıkıyor. Artık çalışan sayısını arttırmak yerine çalışanların verimliliğini arttırmak ve çalışanlara bir değer önerisi sunarak onların şirkete bağlılığını arttırmak önemli olacak gibi görünüyor ileride. Çok
0: bu
1: daha önemli olacak.
0: Söylediğiniz önemli. Biraz bunun üzerinde duralım. Yani çalışanın verimliliğini arttırmaktan ne anlıyoruz? Yeteneklerine yetenek eklemeyi mi, çalışana yatırım yapmayı mı anlıyoruz? Yoksa otomasyonun, yapay zeka odağının derinleşip güçlenip daha az işte insan gücüne ihtiyaç duymayı mı anlıyoruz?
1: Bence hepsi. Hepsini anlıyoruz. Belki geçmişte çok daha cömerttik insan kaynağını kullanma konusunda. Şu an daha planlı, daha hareketli gitmek gerekiyor. Hem yapay zeka ve teknoloji desteğiyle insanın yapabileceği bazı fonksiyonları yapay zeka devredip son kontrol aşamasında insan kaynağını kullanmaya çalışmak iyi bir verimlilik kaynağı yaratacak bizim için. Hem de aslında değerli ve elimizde gerçekten iyi yetişmiş, iyi eğitim almış personelimizi nerelerde en iyi kullanabiliriz, onların verimini, motivasyonunu nasıl arttırabiliriz, onları daha kendimize nasıl bağlayarak şirketimizi ileriye taşıyabiliriz diye düşünmek gerekiyor. Yani insan kaynakları politikaları, teknoloji kullanımı, şirketlerin değer yönetimlerinin iyi yönetilmesi hepsi aslında iç içe birbirini destekleyen unsurlar olacak.
0: Şunu merak ettim. Şimdi Müge Hanım, yani eğer yani çalışan tarafı giderek daha nitelikli, hani sayısal olarak belki daralacak ama daha nitelikli bir şekle bürünecek diye anlıyorum bu temalar eşliğinde. Bu da hani bir çalışan, şirketler açısından çalışan üzerinden bir rekabeti de getirmeyecek mi? Getirecektir diye
1: getirecek,
0: düşünüyorum.
1: Getirecek. Hmm. Aslında çalışan açısından da evet, şirketler açısından da farklı şekilde rekabet artacak dediğiniz doğru. Herkes kendini belki daha çok geliştirmeye, daha dil yeteneklerini, becerilerini, birikimlerini geliştirmeye daha çok çaba sarf edecek. Ama bunun karşılığında da aslında bunun karşılığını daha iyi alacak. Maddi manevi daha iyi alacak. Öyle öngörüyoruz. Bence bu gerçekten şey çok değişik bir konu.
0: Evet, bence sosyolojik olarak da çok etkileri olacak, sosyal siyasal etkileri olacak bir kavram diye anlıyorum bu söylediğinizi. Çünkü hakikaten bugünün tartışılan temalarıyla da paralel giden bir hikaye gibi duruyor. Bakalım nereye evrilecek. Şunu da sorayım ben size. Bir yandan Türkiye'deki işletmeler üzerinden baktığımızda, raporda benim dikkatimi çekenlerden biri de kuşak geçişi olgunluğu meselesiydi. Yani Türkiye'de büyük şirketlerin aile şirketi olması özelliği üzerinden yıllardır konuşulan, tartışılan bir başlıktır. Yani aile işletmelerinde günün temalarına uygun planlama noktasında nasıl bir görünüm var?
1: Aile şirketlerinde en önemli konu aslında halefiyet planlaması olarak öne çıkıyor. Çünkü birinci jenerasyon işi kurmuş olabilir. Bunu nasıl ikinci jenerasyona aktaracağı veya ikinci jenerasyon varsa üçüncü jenerasyona aktarmak çok daha aslında karmaşık bir süreç. Bunların çok iyi planlanması gerekiyor. Ama Türkiye bu aile şirketi yönetimi açısından Avrupa'daki rakiplerine göre biraz daha geride kalıyor. Yani mesela bizim bu barometre sonuçlarında Türkiye'deki aile şirketlerinin hala %40'ının bu planlamaya hiç başlamamış olduğunu görüyoruz. Yani %40 gerçekten çok yüksek bir oran. Bu oran Avrupa'da çok daha yüksek seviyelerde ilerliyor. Orada tabii çok önemli konular var. Yani aile ve iş, yani aile üyelerinin ve iş prensiplerinin diyeyim dengelenmesi. Aile içinde çatışmalar varsa onların aslında şirkete yansıtılmaması, işe yansıtılmaması, bunların nasıl çözülmesi gerektiği çok önemli konular. Bunlar da aslında bir anayasaya bağlanarak ve bu halefiyet ilkelerinin bir anayasa çerçevesinde, şirket anayasası çerçevesinde belirlenmesi her zaman şirketlerin hem kurumsallaşması açısından hem de risksiz ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi açısından çok önemli. Dolayısıyla orada biraz gerideyiz, onu görüyoruz. Orada daha ilerleme kaydetmek gerekiyor aile şirketleri tarafından.
0: Peki. Şimdi biraz da müsaadenizle ben EY kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine ve uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmalarına destek olmak amacıyla yürüttüğü EY Girişimci Kadın Liderler Programı'ndan da söz etmek istiyorum. Çünkü 2026 dönemi başvuruları başladı değil mi?
1: Başladı, tamam. Evet, yeni başladı.
0: Biraz hem programdan hem başvuru koşullarından bahsedelim Müge Hanım.
1: Tamam, çok teşekkürler, büyük memnuniyetle. EY Girişimci Kadın Liderler Programı bizim gururla ve her sene büyük bir heyecanla başlattığımız ve yürüttüğümüz bir program. Bu sene özel bir sene çünkü 10. senesinde başlatıyoruz Türkiye'de. Her sene 10 tane kadın girişimcimizi seçip onları destekliyoruz. Bu sene seçeceğimiz 10 kadın girişimcimizle beraber aslında Türkiye'deki bizim programın kadın girişimci network'ü 100 kadın girişimciye ulaşmış olacak. Gerçekten bizim için önemli bir aşama ve önemli bir sene. Kadın girişimcilerimizi nasıl destekliyoruz biz EY olarak derseniz aslında onların bizim uzmanı olduğumuz konularda liderlik becerilerini geliştirmeye çalışarak ve onları global bir ağa, global bir network'e dahil ederek hem uluslararası pazarlara açılmalarını hem istihdam yaratmalarını hem bütün bu inovasyon, dijital dönüşüm her şeye karşı kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Onlara sunduğumuz sınıf içi eğitimler var. Mesela finansman kaynaklarına nasıl ulaşılır? Mali tablo nasıl analiz edilir? Teşviklerden nasıl faydalanılır? Stratejilerinizi nasıl belirlemelisiniz? Yapay zeka dönüşümünü nasıl yapmalısınız? Vesaire gibi aslında çok çeşitli bir yelpazede bizim de uzman olduğumuz konularda onlara sınıf eğitimleri, birebir fiziki eğitimler veriyoruz. Kendilerine mutlaka bir mentor atıyoruz ve her ay birebir o mentorlarıyla görüşme yapıyorlar. Ve bu görüşmeler sonrasındaki çıktılarla da aslında birçok gelişim alanı belirlenmiş oluyor. Bir yandan da dediğim gibi bu global bir program. Biz Türkiye olarak bunun aslında EMEA programına bağlıyız. Yani Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika bölgesindeyiz. O bölgede yıllık fiziki konferanslar var. O konferanslara katılarak çok farklı coğrafyalarda aslında çalışan kadın girişimcilerle de birebir temasa geçme imkanı oluyor. Buradan işbirlikleri, iş fırsatları da çıkıyor. Hatta bir tane fiziki konferansımızı İstanbul'da yaptık. Ve onların İstanbul'a gelmesi, güzel şehrimizi görmeleri, Türkiye'yi tanımaları aslında Türkiye açısından da ekonomik fırsatlar yarattı. Bununla da her zaman gurur duyuyoruz. Şartlar nelerdir derseniz, öncelikle tabii kadın ortaklığı olması bizim için önemli. Orada oranımız aslında çok yüksek değil ama çok netiz. %25 mutlaka kadın ortaklığı olması gerekiyor. Türkiye'de kurulmuş bir şirket olması gerekiyor. Son 3 yıldır en azından, 3 yıl önce, pardon söyleyeyim, 3 yıldır en azından faaliyet olması gerekiyor. Ve son 2 yılda da yıllık cirosunun 20 milyon TL olmasını bekliyoruz. Bu şartları sağlayan kadın girişimciler şu an bizim web sitelerimizden başvuru formlarına ulaşarak başvurabilirler. 15 Kasım'a kadar başvuru süremiz var. Sonrasında da bağımsız 3 iş insanından, çok değerli 3 iş insanından oluşan bir jüri üyemiz var. Onlar jüri görüşmelerini yapıyorlar. Kadın girişimcilerimiz işlerini, hayallerini, vizyonlarını onlara anlatarak onların seçimi sonrasında da bu programa dahil oluyorlar.
0: bu programa dahil olmak ücretli bir değil mi?
1: Değil, hayır. Bu bizim için bir sosyal ve ekonomik sorumluluk programı. Tamamen kadın girişimcileri desteklemek ve liderlik becerilerini aslında geliştirmek amacıyla girdiğimiz bir yol. Seneler içinde onlarla her zaman zaten temasta kalıyoruz. Yani biz şöyle her sene 10 kadın girişimci seçiyoruz.

0: Çalışıyoruz demiştim ya, onları bir sınıf gibi değerlendiriyoruz. Bir sene boyunca eğitimler, mentorluk, workshoplar vesaire derken bir sene sonra onları mezun etmiş sayıyoruz. Ama o mezunlarımız her zaman bizimle temasta kalıyor. Dolayısıyla o network, o ağ aslında güçlenerek devam ediyor. Bir kız kardeşlik de oluşuyor kendi aralarında. Kendi aralarında da işbirlikleri veya hikaye paylaşımları oluyor. Çok gerçekten keyifli.
1: Küresel bir kız
0: Evet.
1: kardeşlikten bahsediyoruz aslında, değil
0: Tabii
1: mi?
0: küresel, lokal her
1: Her
0: aşamada
1: açıdan.
0: var. Evet.
1: Kaç ülkeden girişimci, yani kaç ülkeyi kapsıyor girişimcilerin networking imkanı açısından?
0: Yani aslında bütün
1: Bütün
0: dünyayı
1: dünyayı.
0: kapsıyor. Yani EY'in bütün bulunduğu ülkelerde global bazda var bu program. Tabii ki yönetimsel açıdan bölgesel yönetimler var. Türkiye dediğim gibi İMİA bölgesine tabi ama herhangi bir global kadın girişimcimize de ulaşmamız mümkün
1: Anladım.
0: her anda.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum
0: Ben çok teşekkür
1: katıldığınız,
0: ediyorum
1: verdiğiniz tüm
0: keyifli
1: bilgiler
0: sohbet
1: için.
0: için.
1: Çok sağ olun.
0: Çok
1: Müge
0: teşekkürler.
1: Tan'ı ağırladık. EY Türkiye şirket ortağı. Girişimcilik dünyasını burada noktalayalım. Birazdan seans ortası var. Devam edeceğiz. Görüşelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle bir bakalım rakamlarla görünüm, piyasa fiyatlamaları bize ne söylüyor üzerine konuşacağız. Borsa İstanbul 12.500'ün altında, 12.439 puanda %1,21'lik geri çekilmeyle. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık, sanayi ve mali endeks diye bankacılık tarafı bugün pozitif ayrışıyor. İlk sayfada %0,68'lik yukarı yönlü hareketle sanayi endeksteki geri çekilme %1,84, mali endekste ise %0,98'lik aşağı yönlü bir görünüm var. Hizmetler tarafı %0,46, satıcılı turizm tarafı %1,18 aşağı yönlü, ulaştırma bugün pozitif %1,37 kadar primli. Şimdi devam edelim, bir kurlara bakalım.

bakalım. Dolar TL'de 49'u görüyoruz. Euro TL 55.58'de, dolar endeksi 101.46'da, euro dolar çaprazı 1.1336'ya çekilmiş durumda. Bir bakalım Avrupa borsalarında bugün görünüm ne? Sayfanın tamamı yeşil. Milano borsası en pozitif ayrışan %0,85'lik yukarı yönlü hareketle. Londra borsası %0,28.

S&P yüzde 0,10 aşağı yönlü. Getiri eğrisini de görelim. 5'in üzerine giden 10 yıllıklar 5,24'te, 5 yıllıklar 5,08'de, 2 yıllıklar 4,94'te. Bu hafta istihdam verilerini alacağız Amerika'dan. Bakalım veri sonrası Fed beklentilerine ilişkin görünüm nereye gidecek? Zira Fed'den Ekim'de %70'e yakın piyasanın artırım beklentisi fiyatladığını biliyoruz. Özellikle Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi tabii en kritik veri. Buradan sürpriz görmeye hayli alışkınız. Devam edelim son olarak Brent petrol tarafına bir bakalım. 108'in üzerine gitmişti. Şu an 104 dolar 99 sentte. Amerikan tipi de 92 dolar 32 sentten işlem görüyoruz. Spot altının ons fiyatı 4145 dolar 63 sentte. Gümüşte 60 dolar 72 sent seviyesi var. Bitcoin 84.171 dolardan işlem görüyor. Böylece kabaca rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve araştırma masasına gidelim. Elif Canseven yayına katılacak.

0: Elif, ben rakamları verdim. Senin notlarına geçelim.
1: Zeynep, öncelikle iyi yayınlar diliyorum ve piyasalara baktığımda küresel hisse senedi piyasasında dünkü sert satış dalgasının ardından bugün birazcık daha toparlanmaya çalışan bir piyasa takip ediyoruz. Bunun yanında Brent petroldeki volatil hareketleri takip ettiğimiz bir iki gün geçirdik. Dün yine 107 dolarlara kadar çıkmıştı. Bu sabah saatlerinde takip ediyorduk. Şu an yine 105 dolarlar cephesinde işlem görmeye devam ediyor ama bununla beraber aslında sadece Brent petrolün petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde yaptığı baskıları değil, birazcık da ürün maliyetleri açısından incelediğimizde dizel fiyatlarında özellikle Avrupa ve Asya makası arasında ciddi açılmalar olduğunu görüyoruz ama bu tarafa baktığımızda özellikle devam eden savaşın yarattığı arz şokları ve bunun yanında lojistik maliyetlerin artması dizel fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmuştu. Keza ABD tarafındaki yükselen fiyat hacimlerini konuştuğumuz senaryoda Avrupa ve Asya tarafına baktığımızda ise ciddi yükselişler görüyoruz. Burada Asya birazcık daha avantajlı. Birazdan grafiğimizde de göreceğiz ama alt segmentlere baktığımızda ana konunun Orta Doğu'daki savaş ve ikinci konunun da aslında Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen savaş olduğunu söyleyebiliriz. Burada Rusya tarafından bir miktar daha uyguladığı sevkiyatların kısıtlanması, dizele ilişkin sevkiyatların kısıtlanması, dizel fiyatlarını yukarıya iten ana unsurlardan bir tanesi oluyor. Ve grafiğimizde geldi. Burada aslında Asya'nın Avrupa'ya göre maliyet açısından ne kadar avantajlı olduğunu görüyoruz. Burada maliyetlerin içinde navlun maliyetlerinin de içerdiğini hatırlatmam gerekir. Keza grafiğimize baktığımızda Mart ve Nisan aylarında aslında Avrupa'nın Asya'ya göre bir miktar daha avantajlı olduğunu görürken Mayıs ayından itibaren burada ciddi bir inmelenme var ki orada Mayıs ayında aralarındaki prim ton başına 27 dolar seviyesindeyken şu an geldiğimiz noktada 174 dolara kadar çıkmış durumda Zeynep. Yani burada Asya oldukça avantajlı diyoruz ama bunun alt kırılımlarına baktığımızda Asya'nın aslında bu kadar avantajlı olmasının altındaki sebeplere baktığımızda asıl konunun arz meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki arz meselesi birazcık daha Asya'nın bu tarafta savaşlara karşı ne kadar başta enerji ithalatçılarının en başında gelse de birazcık daha dirençli kalması ana unsur. Keza burada sadece dizel daha ucuz diye avantajlı değil. Bunun yanında bölgenin rafineri kapasitesinin had safhada olması ve ham petrol tedariğini güvence altına almış olması ki orada Hindistan tarafından da mevcut dize ihracatının sözleşmelerini yerine getirmeye devam edeceğini söylemesi, Çin tarafından çatışmaların ilk aşamasında aslında akışlara getirdiği kısıtlamaları gevşetmiş olması Asya tarafının dirençli kalmasındaki en önemli ana unsurlardan bir tanesi oluyor. Avrupa tarafında da en kritik unsurlardan bir tanesi ABD. Çünkü ABD bu tarafta ihracat kısıtlamalarına sınırlamalar getireceğini açıklamıştı ve veya yasaklamayı değerlendirdiğini açıklamıştı. Bu noktada aslında küresel piyasalardan önemli miktarda ürün çekilmesi, fiyat baskısı hafiflerken de küresel piyasalardan önemli miktarda ürün çekilmesi anlamına da gelebileceği için aslında Avrupa tarafında fiyatlar birazcık daha yukarı yönlü baskılanıyor dizel tarafında diyebiliriz. Biz de aslında Brent petrolün küresel piyasalarda makro veriler üzerine özellikle enflasyon boyutundaki durumunu incelerken hem Rusya-Ukrayna savaşının hem de Orta Doğu'daki gelişmenin dizel fiyatları üzerindeki baskısı da Avrupa ve Asya piyasalarında bu şekilde. Bugün bu hafta aslında piyasaların ana odağı tabii ki de artık böyle swap piyasalarında biz 4 faiz artırımı önümüzdeki 12 ay için 4 faiz artırımını konuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Keza geçtiğimiz ayda küresel

0: Merkez bankalarından faiz artırımlarını takip ettiğimiz bir ay geçirdik. Bu ay Fed için ne olacak beklentileri varken Cuma günü gelecek olan istihdam verisinde olacak gözlerimiz. Birazcık daha onu değerlendirip piyasanın önümüzdeki süreçte neler beklediğini yorumlamaya çalışacağız.
1: Elif, çok çok teşekkürler.

0: Seans ortasına devam ediyoruz. Serkan Gönençler yayına katılacak bu noktada Gedik Yatırım Baş Ekonomisti. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz enflasyon beklentileri üzerinden başlayalım istiyorum. Bloomberg'un, yani bizim Bloomberg HT'nin enflasyon anketi de çıktı. Oradan bir başlayalım. Eylül ayı medyan beklentisi %2,20. 2027 beklentileri %24 olarak görünüyor. HSBC'nin raporunu takip ettik. Orada da piyasanın gelecek yıl sonu için %34 faiz fiyatlayarak temkinli bir gevşeme beklediği vurgulanıyor. Size sorayım, sizin baz senaryonuz ne?
1: Yani Eylül'den başlayarak 2027 yani tahminlerimiz. Yani Eylül'de aslında piyasasının anketin üst tarafında kaldım diyeyim ben. 2.6 gibi bir tahmin vermiştim ankete. Manşet medyanda 2.2 şeklinde ortaya çıkmış. Hani ortadaki aradaki fark sanki hizmet enflasyonu, hani ben biraz daha çekirdek enflasyon tarafını, hizmet enflasyonunu biraz mevsimsel faktörlerin de etkisi de yüksek bekliyorum. Hani oradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani gıda enflasyonu, iki civarı bir gıda enflasyonu beklentimiz var ve piyasada da o civarda olduğunu zannediyorum. Hani geçen aydan sarkacak bir sigara zammı kısmen Ağustos enflasyonu daha çok etkilemişti. Boyu da etkileyecek. Boy için 30.7'ye gerilemesi bekliyorum. Medyanda işte 2.2 gelirse de 30'un biraz üzeri bir yere gerilecek. Yani burada baz etkisi yardımıyla bir puan, hatta belki bir puan üzerinde medyan beklentiye yakın gelirse de bir düşüş olacak enflasyonda. Yani bu, hani tüm bu yaşadığımız çalkantı, hem dışarıdaki küresel tahvil faizleri yükselmesi, hem bu fon kaynaklı çalkantılara rağmen Merkez Bankası da, Merkez Bankası son dönemde sürekli bu iç talepteki yavaşlama daha belirgin hale geldiğini de belirtiyor. Ona bir alan atıyor. Dolayısıyla hani bir bu civarda, hani hatta benim beklentime yakın bile gelse, bu Merkez Bankası'ndan bir 50 ila 100 bas puan, medyana yakın gelirse hatta 100 bas puan beklentilerini destekleyen bir nokta olacak. Gelecek sene içinde hani aslında enflasyon düştü, muhtemelen ilk yarı içinde görüyor olacağız. O da enerji fiyatları geri gelmese dahi, ek artış olmaması oradan bir olumlu baz etkisi yaratıyor çünkü. Hani 65'lerden 90'a 100'e giden bir şey yaşadığımız için yılın ilk yarısında, gelecekse aynı ölçüde bir artış olmayınca, yatay bile kalsa, enflasyonda bir düşüş olacaktır. Ama tabii bu sınırlı bir düşüş. Orada hani hizmet enflasyonun devam katılımı, hizmet enflasyonu katılım kırılması önemli olacak. Hani benim de beklentim o 25'lere doğru bir yılın ilk yarısında düşüş, sene sonunda yine 23-24 arasında bir yerde kapanması seneyi. Yani dolayısıyla aslında faiz indirimleri miktar bu son, yılın son iki toplantısı daha sınırlı, ama yılın ikinci yarısı, gelecek yılın ilk yarısına da bir miktar daha hızlanan bir faiz indirim süreci görebiliriz. Ama tabii biraz sonra küresel tarafı konuşursak, orada yine petrol fiyatları bu 100 dolarla 2027'ye sarkıyor mu, sarkmıyor mu? Bunlar belirleyici olacak çünkü. Yani 2027'ye sarkması demek bambaşka senaryo konuşuyor olmamız gerek. Yani biraz sonra girelim isterseniz buna.
0: Aslında hani biraz evet. Tamam, oradan devam etsek mi? Çünkü zaten bu konuştuğumuz konuları oradan bağımsız analiz etmek çok zor. Yani öyle bir, şimdi şu an geldiğimiz noktada şöyle bir konjonktür var. Petrol yukarı gidiyor. Artık bir Kasım seçimleri tamponunun da kalmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla oradaki belirsizlik yükseliyor. Baktığımızda tahviller dediğiniz gibi yukarı yönlü, Fed'in de faiz arttırması bekleniyor. Yani bir yandan maliyetler yükseliyor küresel olarak baktığımızda. Fon akımları ekseninde yine riskler belirginleşiyor. Enflasyonist riskler belirgin kalmaya devam ediyor. Küresel borçluluk zaten malumunuz ve artıyor. Dolayısıyla bu ortamda yani hassas terazi dengesi kurma ihtiyacının devam ettiği bir süreçte kalmayı da sürdürüyoruz yani. Öyle değil mi?
1: Aynen öyle. Evet, aynen. Tam hassas dengeler üzerinde gidiyoruz derken siz aynı ifadeyi kullandınız aslında. Yani Fed, yani şundan şunu diyorum. Aslında Kasım'a kadar zaten hani iki tarafı da bir uzlaşma olmayacağı genel kabul haline geldi. Dolayısıyla petrol fiyatlarında Kasım seçimlerine kadar bir düşüş çok beklenmiyor. Ama hani şey umutları da korunuyor. Seçimlerden sonra tüm bazı senaryolar petrol fiyatlarının en azından 80-90 aralığına döneceği yönünde. Yani Fed'in faiz artış patikası da bence onun üzerine dayanıyor. Bizim söylediğimiz 2027'nin ilk yarısında faizin ne kadar olabilir senaryosu da projeksiyonuna da bunun üzerine dayanıyor. Yani şimdi petrol fiyat eğer iş uzuyorsa, biz iki taraf arası anlaşma olmuyorsa petrol fiyatları 100 dolar seviyelerde kalırsa ki 2027 uzaması artık hani şu anda petrol fiyatlarsa 90-100 arası tutan şeyler hala stoklar kullanılıyor. Halen stratejik rezervler işte kullanılıyor. Alternatif rotalar kullanılıyor ama bu iş 2027 uzarsa artık stokların da tükenme noktasıyla hani 100 belki de 120-150 dolar senaryolarına hani daha bu krizin ilk başlarında bunlar çünkü çok sıklıkla telaffuz ediyordu 150 dolar 200 dolar. Ve iş 2027 uzarsa artık bu 120-150 dolar senaryolarını da konuşuyoruz. Yani bu ne demek? Bunun olması bir kere şu an bir tahvil faizlerindeki yükselişi konuşuyordu. Bunda sadece enflasyon yok, Fed'in faiz artışı ya da küresel merkez bankanın faiz artışı yok. Bütçe tarafı, borçluk tarafı da var. Ama hani petrol fiyatları yüksek kalıyorsa bu tahvil faizlerin ek baskı demek. Bu ek baskı demek şu anda güçlü gözüken, yani en azından enflasyona göre arka plana atılmış gözüken büyüme görünümü de bozacaktır. Amerika başta olmak üzere dünya üzerinde. Neden diyorum? Yani bir kere tahvil faizleri yüksek kalıyorsa, hani belki şu an 5.20'deki 10 yıllık faiz 5.50'lere de gidiyorsa bu bir kere tüm işte konut piyasının kilitlenmesi, oradan dolaylı etkilerle diğer sektörlerin olumsuz etkilenmesi, bir de şeyin de bozulması demek. Yani şu anda Amerika büyümesine güç tutan yapay zeka yatırımları, yapay zeka tarafı. Onun dışına baktığınızda hep K tipi büyüme şeyini konuşuyoruz. Onun dışına baktığınızda kırılgan bir yapı var. Hani bu petrol fiyatlarının yüksek kalması, daha doğrusu tahvil faizlerinin daha da yükselmesi, bir yandan da enerji krizinin gelecek seneye taşınması demek, yapay zeka yatırımlarının da durması anlamına gelecektir. Dolayısıyla bir anda biz enflasyon konuşurken büyümeyi de aynı ölçüde belki de daha önceki olarak konuşmaya başlamamız demek. Stagflasyon senaryolarının girmesi demek. Dolayısıyla tüm fiyatlamanın değişmesi demek. Yani o açıdan diyorum petrol fiyatlarının bu seviyenin 2020 yılında saklaması gerek. Tüm senaryoları bu konuştuğumuz bizim Merkez Bankası para politikası faiz senaryosunda, Fed'in senaryosunda petrol fiyatlarının 80-90 aralığına 2020 yılı içinde döneceği varsayımıyla yapılıyor. Hani 100-120 dolara kalacak olursa bu sefer Fed'in faiz artışlarını belki geri alıp faiz indirdiği durumlara dahi gidilebilir. Bunun da ilk etapta faiz indirme olacak olsa da ilk etapta bu stagflasyon fiyatını olumsuz olacaktır piyasalarda. Bir çalkantı yaratacaktır yani en azından ilk etapta. Özetle hani toparlarsam hani petrol fiyatları daha doğrusu enerji arzının durumu, enerji arzı normalleşecek mi? Temel belirleyici bu olmaya devam ediyor bence finansal piyasalarında. Hem küresel tahvil faizleri için, hem enflasyon görünümü için, hem para politikası görünümü için.
0: Serkan Bey, peki bizdeki tahvil faizleri önümüzdeki döneme ilişkin Merkez Bankası'nın faiz politikasını, faiz enflasyon denklemini ne kadar isabetli fiyatlıyor sizce?
1: Şu anda yani TL iç sahipleri konuşsak evet yüksek
0: kalmış. Tabii TL'yi konuşuyorum. Yani orada,
1: şeyi çok yansıtmıyor. Hani piyasada aslında faizler enflasyon ise 23-24'le inecek. Politika faizi 28-29'lar konuştu. Yani buradan 800-900 bas puanlık faiz indirimi olacak. Senaryosu. Yani bu aslında konser gir ama tahvil fiyat faizi.

0: Bu da çok yansıtmadığını görüyoruz. Yani 10 yıllıkta 35 yerin üzerinde. Bu miktar tabii artan riskleri ve sahip bu fon sektöründeki gelişmelerle ilgili tabii bunların da olumsuz yansıması var. Ama aynı şekilde yani daha öncelik ve daha önceden küresel tahvil faizlerindeki yükselişlerin de pek tabii etkisi var. Yani oradaki küresel tahvil faizlerinin artması, üstüne bizim risk priminin sınırlı da olsa şimdilik artmış olması bizim TL tahvil faizleri de aşağı gelmesini engelliyor.
1: Peki şimdi borsa tarafında şimdi fon meselesine temas ettiniz. Bu fon tarafındaki gelişmeler üzerinden gördüğümüz bir resim var işte neredeyse 2 haftadır. Dün yine sert satışları takip ettik. İşin hukuki sürecinin de devreye girmesinin ardından. Şimdi burada dengelenme sürecine kalan mesafeyi nasıl okuyorsunuz?
0: Bunun cevabını vermek açıkçası çok zor yani. Sonlarında hani bir hissiyat olarak sonlarına yaklaşmış olabileceğini düşünüyorum ama bunun için bu güven tesisinin oluşması lazım. Yani bu kafa karışıklığı şu anda çok bir bilgi kirliliği var. Dolayısıyla düzenleyici otoriteden bu net bilgiler gelmesi gerekiyor. Ödeme süreçlerine ilişkin. Bir kuru yaş ayrımı yapılması lazım diyorduk. Onu bu 131 fon açıklanması aslında bir ölçüde yapıldı ama bu 131 fon da kendi içinde aynı şeylere sahip değil. İçinde kolayca likide dönecek para piyasa fonları var. Para piyasa fonları da kendi içinde aynı değil. Onlar içinde daha riskli olanlar var, hemen nakde dönebilecek olanlar var. Yani bu da ilişkin netleştirmeleri yapılıp ödeme sürecine ilişkin hemen başlamasa bile yani buna ilişkin bir bilgi akışının başlaması tüm bu çalkantının hisse senedine olan olumsuz yansımalarını da sınırlayacaktır. Dolayısıyla burada tüm bu bilgi akışını sağlayıp çıkışların tüm fon üniversite yani fon evrenine yansımasının sınırlanması pek de bir hisse senedi piyasaya yansımaları sınırlayacaktır. Yani dolayısıyla orada kritik nokta bir an önce yatırımcı güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Onun için de hızlı bir şekilde aslında tasfiye sürecine ilişkin net bilgilendirmelerin yapılması gerekiyor.
1: Şimdi o süreç tamamlandığında ve işte işleyiş normale döndüğünde mesela çıkan yabancının geçtiğimiz yıllara kıyasla daha hızlı geri dönmesini bekler misiniz piyasanın yeni bir düzleme oturması ekseninde?
0: Beklerim aslında evet çünkü yani çok net artık özellikle bu endeks kriterleri de endekse giriş çıkış kriterleri de daha netleştikten endeksler daha gösterge haline geldikten sonra ki o yönde de adım atıldı. Yani BIST 30, BIST 100, BIST 50 bunlar daha net gösterge haline geliyor içindeki hisselerden dolayı. Ve ciddi değerlem olarak cazip noktalara gelmiş bu tüm bu yaşanan çalkantıdan sonra çok ciddi değerleme avantajı olan şirketler ortaya çıkıyor. Şu anda da çıkıyor. İki daha çıkmış olacak. Dolayısıyla o noktada evet bundan fayda istifade etmek üzere hızlı bir yabancı girişlerin de hızlı bir şekilde hayata geçmesini beklerim o noktada. Evet.
1: Şimdi BIST 30 tarafını odağa alacağımızı anlıyoruz önümüzdeki süreçte de bu son işte
0: Evet.
1: kriterler, pazar kriterleri ekseninde. Bu tarafta işte özellikle orta uzun vadeli yatırımcı için fırsatları konuşma zamanı mı?
0: İşte dediğim gibi biraz daha aslında biraz daha var sanki. O da tasfiye sürecine ilişkin daha net bilgilendirmeler gelmesi. Daha o da ödemelerin başlaması değil de ödemelerin ne zaman nasıl bir takvimle yapılacağına ilişkin bir açıklama görmek istiyor artık herkes. Orada da dediğim gibi hani şeylerin ayrıştırılması gerek. Yani burada daha belli ki tasfiyesi 3 ila 6 ay olacak. Belki daha da olacak. Bir fonlar var. Orada da belli meblağ var. Ama kolaylıkla hani daha kolay likitte edinebilecek tasfiye içinde olan ya da alım satıma kapatılmış ve tasfiye olmamış ama alım satıma kapatılmış fonlar içinde de Yeniden atılabilecek olanlar da var. Yani çok detaylı şekilde biz inceliyoruz bunların içeriklerini. Bunların önemli bir kısmı da kolay nakde dönebilecek nitelikte fonlar. En azından onlar için hızlı bir şekilde adımlar atılabilirse ya da buna ilişkin bir takvime ilişkin açıklamalar gelirse yavaş yavaş piyasa dengesini bulacaktır diye düşünüyorum. Hepsi çünkü burada birbirini etkileyen süreçler. Burada olum takvimin açıklanması işte fondan çıkışların diğer fonlara yansımasını, bu tasfiye süreci dışındaki fonlara yansımasını önleyecektir. Onun önlenmesi hisse senedi piyasalarına olan olumsuz yansımaları sınırlayacaktır. Dolayısıyla biraz şu anda o belirsizliğin yarattığı bir şey var. Ödeme takma ilişkin belirsizliğin yarattığı bir durum var. O bir hisse senedi piyasasında, tahvil piyasasında olumsuz etkiliyor şu anda.
1: Serkan Bey, bu BIST 30 tarafının böyle benchmark olma özelliğinin artık netleştiğini söylemek mümkün mü? Önümüzdeki süreç
0: Yani
1: için.
0: o yani ciddi biçimde evet iyileşme olduğunu orada söyleyebiliriz. Hani ilerleyen süreçte gene göreceğiz tabii ki yani ne kadar gösterge olmaya devam edecek ama şu anda en azından atılan adımlarla bu kriterlerin de netleştirilmesi aynı kriterler gelecek dönemler için de uygulanacaktır diye düşünüyorum. Artık belirginleştiğini yani gösterge olma özelliğinin eskisine yaklaştığını söyleyebiliriz pek tabii ki.
1: Serkan Gönenşar, çok teşekkürler. Gedik Yatırım baş ekonomisti konuğumuzdu. Sağ olun, vakit ayırdığınız, katıldığınız için. Bir ara verelim, aranın ardından seans ortasına devam edeceğiz. Biraz jeopolitik tarafa bakacağız. Biliyorsunuz artık jeopolitik ve işte piyasalar çok iç içe geçmiş durumda. Özellikle petrol tarafındaki hikaye üzerinden konuşacağız. Az sonra görüşelim.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Reklam.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Reklam.
8: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortası devam ediyor. Sinan Ülgen yayına katılacak. Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi Direktörü. Sinan Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi yani bu savaş başladığında analizler ağırlıkla özellikle Kasım seçimlerini barem alarak, yani onu güçlü bir oyun değiştirici olarak gördüğü için oraya kadar işlerin çoktan hallolacağı, bir zemine oturacağı şeklindeydi. Öyle olmadığını görüyoruz. Çok daha katmanlı bir hal aldı. Son olarak hem New York'tan yansıyan açıklamalar, her gün birbiri ardına gelen iki ileri bir geri retorik eşliğinde bir sıcak tansiyonu, yüksek tansiyonu daha doğru bir ifadeyle takip etmeye devam ediyoruz. Analiz etmesinin zor olduğunu düşündüğüm bir resme bakıyor gibiyiz ama siz eminim oradaki tonları benden çok daha iyi görüyorsunuzdur. Dolayısıyla şimdi bu kriz böyle bir müddet daha hani iki ileri bir geri tutalım noktasında mı, kontrolden çıkma riski daha mı yükseldi?
2: Şimdi ilk teşhisiniz çok doğru. Yani bu kriz başladığında, bu çatışma başladığında oradaki hesap Kasım ayındaki ara seçimlerinin çok öncesinde İran'ın müzakere masasında aslında Amerika tarafının ve İsrail tarafının istediklerini kabul etmiş olarak krizin sonuçlanacağı ve bu da Trump'a siyaseten önemli bir avantaj sağlayacağı yönündeydi. Fakat gelin görün ki bu hani masada yapılan planlar gerçekler karşısında pek başarılı olmadı ve tam tersine bir sonuç ortaya çıktı. Yani İran şu anda çatışmanın başladığı döneme oranla çok daha, en azından diplomatik pozisyonu itibariyle, daha güçlü bir durumda. Aradan geçen süre zarfında bu pozisyonun Trump'ın siyasi geleceğine verdiği zarar görülmüş olsa da, ki zaten yapılan kamuoyu yoklamalarından Amerika'da bunu çok rahat görebiliyoruz. Trump tarihteki en popülaritesi düşük aday, daha doğrusu devlet başkanı olma yolunda ilerliyor ara seçimler öncesinde. Ve demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki fark da açılıyor. Bu da tabii oldukça olumsuz bir siyasi tabloyu beraberinde getiriyor Amerikan başkanı için. Ama şu arayışının da ve Trump bunu görmesine rağmen bu denklemi tersine çevirebilecek, İran'la geçici bile olsa bir mütabakat yaratacak çıkışı da bulamadı, çıkış stratejisini de bulamadı. O nedenle artık işin hani ara seçimler itibariyle son aşamasına girdik. Bu arayışlar devam edecek ama İran'ın pozisyonunun güçlenmiş olması gerek bölgede gerek diplomatik seviyede açıkçası kalıcı bir çözüm bulunmasında gittikçe zorlaştırıyor. Çünkü İran'ın taleplerini Amerika ve bir ölçüde İsrail'in kabul etmesi mümkün değil. Amerika ve İsrail'in istediklerini de İran'ın kabul etmesi mümkün değil. O nedenle böyle arka planında gerilim olan bir diplomatik süreci izlemeye devam ediyoruz. Kanaatimce de kısa vadede bunun bir çözüme kavuşturması imkanı yok demeyeyim ama ihtimali oldukça düşük.
1: Bu kısa vadede hani arka planda devam eden işte temasları değerlendirecek olursak, mesela işte Umman Katar aracılığıyla devam eden bir hikaye de var orada. Mesela 7 günlük ticari trafiği açma müzakereleri, bu böyle bir anlaşmanın hayata geçmesi olasılığı nasıl görünüyor şimdi?
2: Şimdi yakın zamanda da oldu. Ara ara böyle bir adına sulh diyelim, Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlığı geçici olarak ortadan kaldıracak tedbirleri geçmişte de gördük. Ama bunun en nihayetinde gerek jeopolitik gerek ekonomik istikrara çok büyük bir faydası olmuyor. Çünkü ortada o çözülmemiş anlaşmazlık o haliyle durmaya devam ediyor. Dolayısıyla herkes biliyor ki bu geçici bir çözüm. Birkaç günlük bir belki nefes alanı açabilir. Ama en nihayetinde o istikrarsızlık döngüsü devam ediyor. Dolayısıyla bu son girişimde akıbeti muhtemelen öyle olacak. Başarıya ulaşır ulaşmaz onu yakın vadede göreceğiz ama ulaşsa bile bu arka plandaki gerilimi, istikrarsızlığı durdurmayacaktır.
1: Peki şimdi bir yandan da Husilerin saldırıları sonrası yani bölgede daha da genişleyen bir endişe hattı var. Dolayısıyla mesela Suudi Arabistan'ın burada girişimlerini takip ettik. Hem Trump'tan, Türkiye'den, Pakistan'dan destek noktasında. Bir yandan da tabii burada Mekke Anlaşması'nın da yani unsurlarını belki dile getirmek ve konuşmak lazım. Hani ne kadar ne ölçüde hareket alanı sağlayacak diye. Şimdi bir bölgesel sıcak çatışma risklerinin diyeyim yükseldiği enerji arzına dönük tehditlerin düşmediği bir ortamda nasıl bir stratejik pozisyon mantıklı duruyor size telaffuz ettiğim ülkeler açısından, bizim açımızdan da?
2: Şimdi bu hani siz de biraz önce atıfta bulundunuz zaten Mekke Anlaşması bağlamda önemli bir rol oynuyor. Ama Mekke Anlaşması üzerinden bu bölgesel dinamiği okumak da şu an için biraz fazla erken bir teşebbüs olur. Çünkü Mekke Anlaşması bir kere daha TBMM'ye sevk edilmedi. Dolayısıyla Türkiye açısından yasal düzlemde bir bağlayıcılığı yok bu anlaşmanın. Hele hele işte NATO benzeri bir ortak savunma hükmü içerecekse bu anlaşma, ki anladığımız kadarıyla öyle, bunun muhakkak surette TBMM tarafından onaylanması lazım. Meclis tarafından onaylanmadığı sürece Türkiye'nin gerek Suudi Arabistan'a gerek Pakistan'a yönelik askeri taahhütleri yalnızca bir siyasi taahhüt olarak kalır. Bir hukuki geçerliliği olmaz. O bakımdan bu istikrarsızlığın özellikle Hutsilere yönelik atılacak adımlarda Türkiye bir rol oynar mı sorusunun cevabı, bugün itibariyle Türkiye bu rolü üstlenmek zorundadır şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulamaz. Türkiye'nin böyle bir hukuki sorumluluğu yok. Yani NATO 5. madde gibi bir sorumluluğu henüz oluşmuş değil. Türkiye bu noktada hareket eder mi? Hareket edebilir. Siyaseten buna karar verirse iktidar. Ama burada da eğer hani asker gönderilecekse bunun da tabiatıyla meclisten geçmesi lazım. Ama belki askeri yönden Suudi Arabistan'a destek olacak, en azından kendi savunmasını güçlendirecek bir takım işte askeri savunma platformları gönderebilir. Bu yönde bir irade oluşabilir. Bu şu an itibariyle mümkün gibi gözüküyor. Türkiye Ankara tarafında yapılan değerlendirmelerinde daha çok bu eksende olduğunu tahmin ediyorum. Eğer ki Suudi Arabistan'ın bu yöndeki baskısı artacak olursa gerek Pakistan gerek Türkiye'ye. Ama Mekke Anlaşması TBMM'den geçtikten sonra o zaman süreç başka bir hal alacak. Çünkü o zaman bu Mekke Anlaşması'nda var olan bir takım yükümlülükler Türkiye bakımından bir hukuki taahhüt haline gelmiş olacak. O zaman bu değerlendirmeyi yeniden yapmamız gerekecek. Yani o zaman eğer Suudi Arabistan'ın böyle bir talebi durumunda, o zaman doğrudan Mekke Anlaşması'nın ilgili maddeleri uyarınca, ki bu maddeleri tekrar ediyorum henüz kamuoyu bilmiyor, görmedik ne gibi maddeler var burada. Ama o maddeler temelinde bu tip krizlerin yönetilmesi icap edecek. Çünkü aksi takdirde Mekke Anlaşması'nın bu ifade edilen caydırıcılığı da ortadan kalkar. Yani buna imza atan ve kendi anayasal süreçleri itibariyle bunu bir hukuki yükümlülük altına alan ülkelerin, başta Türkiye olmak üzere, bundan sonraki tutumlarında bu anlaşmanın caydırıcılığının kredibilitesi üzerinden yorumlamaları gerekir. Çünkü bu anlaşma Muhakkak surette alandaki farklı aktörler tarafından, bazıları Hutsiler olabilir, işte İran olabilir, İsrail olabilir, zaman zaman test edilecektir. Ve böylesi bir askeri ittifak anlaşmasında en önemli kazanımı,

0: bu caydırıcılığın sağlanmasıdır. NATO'nun en büyük başarısı da budur. NATO'nun bir caydırıcılığı vardır ve ülkeler NATO'nun caydırıcılığını, yani rakip, hasmane davranan ülkeler, NATO'nun bu caydırıcılığını test etmekten şu ana kadar imtina etmişlerdir. NATO'nun sağlamış olduğu bu, hani 1952'den sonraki Avrupa coğrafyasındaki barış diyelim, bu sayede olmuştur. Şimdi aynısının zaman içerisinde mekanlaşması bakımından ortaya çıkarılması hedefleniyor. Dolayısıyla en önemli unsur bir savaş halinde birbirine yardım etmek ikincildir. En önemli unsur zaten bu tip saldırıların, mütecaviz hareketlerin olmamasını sağlayacak siyasi ve askeri caydırıcılığın tesis edilmesidir. Mekke Anlaşması'nın önündeki temel test de kısa vadede bu olacaktır.
1: Peki Sinan Bey, şimdi bu konuştuğumuz krizin, yani Kızıldeniz, Babülmendeb tarafına sıçrayan görünümün, ben Çin üzerinden de bir analizini yapalım isterim. Yani şöyle ki, bu aslında baktığımızda, yani Çin'in kuşak yol ticaret rotaları açısından da ne kadar baskı üretiyor? Çin'in hamlelerini nasıl şekillendirebilir?
0: Şimdi burada Çin diplomasisini dikkatle değerlendirmek lazım. Çünkü kağıt üstünde sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bölgedeki istikrarsızlıktan net bir enerji ithalatçısı olan Çin'in olumsuz etkilenmesi söz konusu. Bu yalnızca Hürmüz bağlamında değil, aynı zamanda mesela İran'a konulan ambargolar ve yaptırımlar bakımından da önemli. Hele hele Amerika'nın bu baskıyı arttıracak olması da bir unsur olacaktır Çin bakımından. Ama burada iki husus var Çin'in daha aktif olmasını bir anlamda geri plana atan. Bir, Çin'in belli ölçüde bir stratejik rezerv var. Dolayısıyla buradaki bir enerji, petrol başta olmak üzere sevkiyatının darbe alması çok kısa vadede Çin ekonomisini etkilemiyor. Kendi stratejik enerji depolarını kullanabilme imkanı var Çin'in. Ama orta vadede bu kriz bu şekilde o devam edecek ve darboğazın aşılamaması durumda muhakkak surette Çin ekonomisi de bundan etkilenecektir. O bakımdan Çin'in diplomatik olarak daha aktif bir rol oynaması söz konusu olabilir. Ama şu ana kadar da bunu pek görmedik açıkçası. Yani Çin kendi ekonomik ve siyasi ağırlığıyla mütenasip bir diplomatik rol oynayabilmiş değil henüz bu krizde. Arka planda kalan bir aktör. Krizin ana aktörleri hala işte Amerika, İran, kısmen İsrail, Suudi Arabistan, kısmen Türkiye gibi ülkeler olmaya devam ediyor diplomatik düzeyde de. Ama Çin'in bu noktada hala bir potansiyel olarak bir rol oynayabileceğini ifade etmek lazım. Hele hele tabiatıyla bir olası bir mütabakat durumunda bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olarak bir uluslararası hukukun öznesi haline getirilmesinde Çin'in de bir daimi BMGK üyesi olarak zaten bir rolü olacaktır.
1: Sinan Bey, şimdi yeni bir küresel düzene bakıyoruz. Yeni iş yapma biçimlerine, bu jeopolitik eksendeki rekabetlerle birlikte şekillenen yeni bir ekonomik güvenlik mimarisine bakıyoruz. Dolayısıyla şimdi bu ortamda özellikle Avrupa'nın odağında olmak durumunda kaldığı, yani bu hikayenin yeniden şekillenmesinde işte Amerika'nın orada Asya Pasifik tarafına ağırlığını koyması vesaire ve de hani hem Ukrayna Rusya meselesinden gördüğü baskı, hem Amerika ile yaşadığı gerilim ekseninde Avrupa tarafındaki arayışların bizim açımızdan ne ifade ettiğine gelmek istiyorum. Yani Türkiye'nin mesela özellikle alternatif rotalar, bir küresel enerji cazibe merkezi olma yönündeki ihtimallerine, potansiyeline nasıl bir pencere açıyor bugünkü küresel görünüm?
0: Şimdi bugünkü küresel görünümün Avrupa

0: üzerindeki etkileri ve bunun dolaylı olarak Türkiye'nin enerji ve ekonomik tablosunu nasıl etkileyeceği sorusu kanaatimce çok kritik. İki bakımdan çok kritik. Birincisi Türk ekonomisi zaten yapısal olarak Avrupa ekonomisiyle çok iç içe geçmiş bir ekonomi. Yani Türkiye'nin ihracatının işte %50'ye yakın Avrupa'ya yapılıyor. Bize gelen yabancı sermayenin %80'i Avrupa'dan geliyor. Teknoloji deseniz keza öyle. Dolayısıyla Türkiye-Avrupa ilişkisi gerek enerji boyutu itibariyle gerek genel olarak ekonomik ilişki itibariyle Türkiye'nin ekonomik refah bakımından en önemli ilişki. Buradaki risk ise gittikçe artan bir risk, onu da ifade etmek lazım. Bunun en bariz göstergesi de kamuoyunda Made in Europe olarak bilinen Avrupa Birliği'nin bir yeni korumacılığı diyelim. Onun en azından bir boyutu. Avrupa'nın bir yandan işte Amerika ile daha istikrarsızlığa yol açan ticari ilişkisi, bir yandan da işte Çin şokuna karşı kendini daha fazla korumacı bir yöne gitmesi Türkiye bakımından çok büyük risk. Burada temel soru, acaba Avrupa bu daha yeni dünya jeopolitiğine ayak uydurmak adına daha korumacı bir hüviyete bürünürken Türkiye'yi kendi ekonomik sahası içinde mi değerlendirmeye karar verecek ki Gümrük Birliği bu bakımdan bizim için önemli bir avantaj, yoksa Gümrük Birliği gibi derin bir ticari ilişkiye rağmen özünde siyasi nedenlerle Türkiye'yi de bir üçüncü ülke gibi, yani adeta bir Çin gibi mi değerlendirecek?
1: Hangi
0: Türkiye
1: ihtimal daha
0: bakımından
1: güçlü sizce?
0: valla yani şu anda yürütülen bütün temaslara rağmen belirsiz. Çünkü birçok alanda Türkiye'yi dışlayan bir tutum var. Bu Made in Europe'da bunun bir göstergesi. Bunun da özü siyasi nedenler. Yoksa Türkiye ekonomik olarak zaten başta da ifade ettim. Avrupa ekonomik alanının bir aktörü. Dolayısıyla Türkiye'nin dışlanmasının Avrupa bakımından da rasyonel bir açıklaması yok. Ama Türkiye'nin dışlanması özünde eğer bu yöne gidilecekse siyasi nedenlerle olacak. Türkiye'yi tabii dışlanmasını talep eden, isteyen bir takım Avrupalı ülkeler de var. Türkiye ile ikili ilişkileri ihtilaflı olarak gören, ama tam tersi de var. Yani bunların başında da işte İtalya, İspanya gibi Akdeniz ülkeleri geliyor. Türkiye ile ilişkileri olumlu yöne çevrilmesi için gayrette bulunan, ama şu anda bu konu Türk siyasetinin de en üst seviyede konusu olmak durumunda kanaatimce. Çünkü açıkçası buna bir hani bir adım geriye atıp da baktığınızda Ocak 1980'den bu yana Türkiye'nin refah üretme modelini tehlikeye atacak bir gelişme bu. Çünkü Türkiye o zamandan bu yana, yani ithal ikameci politikaları bırakıp da ihracat odaklı bir ekonomik modele geçmesinden bu yana temel pazarı gerek yatırım bakımından, gerek ihracat bakımından, gerek teknoloji bakımından Avrupa pazarı oldu. Şimdi bu gelişmeler o ilişkiyi tehlikeye atıyor ve Türkiye'nin yani açıkça konuşmak gerekirse bu büyük Avrupa pazarına ikame edeceği bir alternatifi de yok. Çin'le ilişkiye baktığımızda çok son derece asimetrik bir ilişki. Türkiye 45 milyar dolar ithalat yapıyor, 4 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin cari açığının yarısı Çin'den. Rusya deseniz öyle bir ticari ilişki içinde değiliz ham maddeler dışında. Dolayısıyla bu bizim bakımımızdan, siyasi irade bakımından, genel olarak ekonomik aktörler bakımından en üst sırada değerlendirilmesi gereken mesele kanaatimce.
1: Sinan Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız değerli katkınız için. Sinan Ülgen konuğumuzdu, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi Direktörü. Burada noktalayalım seans ortasını, birazdan piyasa hattı var. Orada devam edeceğiz. Ağırlıkla borsaya bakacağız.

0: Reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: Reklam.

0: reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Rakamlarla görünüme bakalım. Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyri bugün de takip ediyoruz. Düne nispeten daha sınırlı diyebiliriz, belli sektörlerde en azından. Dün tamamen genele yayılan sert satışları görmüştük. 12.454 puanda %1,10'luk geri çekilmeyle. Bankacılık tarafına baktığımızda bankacılık bugün pozitif bölgede, %1'in üzerinde primlenme var. Sanayi taraftaki geri çekilmenin seviyesi %1,73, %0,68 kadar. Mali endeks tarafında da aşağı yönlü bir hareketi takip ediyoruz. %0,31 hizmetlerdeki geri çekilme, turizm tarafı %1'in üzerinde satıcılı, ulaştırma tarafındaysa %1,37'lik bir yukarı yönlü hareketi gördüğümüz bir seans. 49'da dolar TL'yi görüyoruz. 55.64'te euro TL var. Dolar endeksi 101'in üzerinde, 101.36'da. Euro dolar çaprazı ise 1.13.48'e geldi. 1.32.36'daysa sterlin doları görüyoruz. Avrupa borsalarına bir bakalım. Teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş görüyor Avrupa borsaları bir miktar. Londra borsası %0,4 primli. Baktığımızda Kakaran endeksi, yani Paris, %0,29 yukarı yönlü. Alman DAX endeksi %0,71 primli.

Milano borsası en pozitif ayrışanı sayfanın %0,81'lik yukarı yönlü hareketle. Getiri eğrisini, özür dilerim, önce bir Amerikan vadeliler gelsin. Burası pozitife dönmüş durumda. Dow Jones yatay, Nasdaq %0,3'e gelen yukarı yönlü harekette. S&P ise %0,11 pozitif görünüyor. Amerikan getiri eğrisine bakalım, tahvil faizlerine bakalım. 10 yıllık tahvil

0: 676,3 milyar oldu açıklamasını geçti. Spot altının ons fiyatı 154 dolar 84 sentte, 60 dolar 84 sentten gümüşün geçtiği seviyeyi görüyoruz. 84.000'in kıyısından fiyatlanıyor Bitcoin. Dün Brent petrolde 108 doların üzerine konuşuyorduk. Bugün 104 dolar 74 sentte, Amerikan tipinde de 91 dolar 93 sent seviyesini görüyoruz bugün itibariyle. Yani kabaca şöyle özetleyebiliriz. Dolar yukarı yönlü, tahvil faizleri, Amerikan tahvil faizleri özellikle ve tabii küresel olarak faizlerin, tahvil faizlerinin uzun bacağı yukarı yönlü. Petrol yukarı yönlü, her ne kadar bir tık aşağı çekilmiş olsa da 100'ün üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Dönelim İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan'a. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Evet, ben görünümü özetlemeye çalıştım kabaca. Baktığımızda küreselde az önce dediğim gibi yukarı yönlü olanları saydım. İçeride ise yine Borsa İstanbul cephesinde kendi iç dinamiklerimizden, özellikle fon tarafındaki hikayeden kaynaklı satış baskısının devam ettiğini görüyoruz.
1: Evet, yurt içine kısa bir değinecek olursam, dün de aslında önemli bir seviyeden bahsetmiştik, 12.400 seviyesi. Tepki bu bölgeden geldi. Bundan ötürü 12.400 bölgesini kritik bir bölge olarak takip ediyoruz şu anda. Buradan oluşabilecek tepki alımlarının güç kazanmasını ilerleyen dönemlerde bekleyebiliriz. Ancak şu anda sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi görünüm zayıf. Burada fon haberleri etkili olmaya devam edecektir bundan sonra da. Küresel tarafa bir noktada bakmak istiyoruz çünkü küresel tarafa hafta özellikle petrol fiyatları ve enflasyon riski ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Şu anda Fed tarafındaki faiz artış beklentisine baktığınızda 28 Ekim'deki toplantı için özellikle burada faiz artış beklentisi %60'ın üzerinde. Bu da artık bir faiz artırımı daha gelecek fiyatlamasını oluşturuyor şu an piyasalarda. Hem tahvil faizleri yüksek seyrediyor hem de petrol fiyatı yüksek seyrediyor. Buna bağlı dolar tarafında da güçlü bir tema takip ediyoruz. Bundan kaynaklı şu an Nasdaq'ta, diğer yandan emtialarda, altın ve gümüşte de aşağı yönlü bir baskı söz konusu. Bu baskının ortadan kalkıp kalkmayacağı bu hafta gelecek verilerle birlikte biraz daha şekillenebilir. Yarın çekirdek PC büyüme verisi, burada diğer yandan bir de özel sektör istihdam verisi önemli olacaktır. Yarınki veriler ışığında biraz daha bir fiyatlama görebiliriz. Ancak ana temanın ben Cuma günü biraz daha belirgin olmasını bekliyorum. Cuma günü gelecek tarım işi istihdam verisi sonrasında beklentiler biraz daha şekillenecektir. Bir de diğer taraftan Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Şu anda yakın zamanda bir barış adımı gözükmüyor. Bundan kaynaklı yüksek risk iştahı, enflasyon riski önümüzdeki dönemde de, önümüzdeki ayda devam edecek gibi duruyor. Burada kısaca bir özet geçmek gerekirse önümüzdeki ay ana odak noktamız yurt içinde hem fon haberleri hem de enflasyon rakamı olacaktır. Önümüzdeki hafta kritik bir Eylül ayı enflasyonu var. Diğer yandan küresel tarafta ise odak noktamız Orta Doğu. Her ne kadar verileri alacak olsak da Orta Doğu'da yaşanacak gelişmenin petrol fiyatının direkt etkisini bekliyoruz. Bundan kaynaklı Fed'in faiz artırım beklentisinin petrol fiyatına göre şekillenmesini bekleriz. Burada toparlayacak olursam yurt içinde Borsa İstanbul tarafındaki ana hikaye fon haberleri ve enflasyon rakamları. Diğer taraftan küreselden gelecek olumlu haber akışları da Borsa İstanbul'a pozitif etki edebilir diyebiliriz.
0: Harun, teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. Bir ara verelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Murat Akyol Ünlü & Co Araştırma Bölümü Direktörü yayına katılacak. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi Eylül'ü bitiriyoruz. Ama Ağustos'un zıttı bir Eylül ayı denklemiyle karşılaştık.
1: Evet.
0: Şimdi bütün verili koşullara baktığınızda bir normalleşme, dengelenme noktasını ne vadede öngörürsünüz?
1: Yani aslında o noktaya çok yakın olduğumuzu söylemek güç. Yani piyasaya baktığımızda şu anda BIST 100 endeksindeki bu ayki geri çekilme %13 ve BIST 100 dışına bakmak bence daha da değerli.

0: değerli. Küçük ölçekli hisselere baktığımızda geçen hafta %13'lük bir geri çekilme vardı. Bu hafta %7'lik bir geri çekilme var. Sadece dün %4,7 oranında geri çekilmiştik. Dolayısıyla küçük ölçekli hisselerdeki bu volatilite baskı devam ettiği için endeksin genelinde de aslında anlamlı bir toparlanma gerçekleşmişti. Evet, BIST 30 tarafı hep söylendiği gibi, söylediğimiz gibi daha dirençli kalıyor ama şu anda endeksin geneline yayılan bir taban oluşumu gördüğümüzü söylemek için biraz erken diye düşünüyorum. Teknik açıdan baktığımızda da zaten önemli seviyeleri çok hızlı şekilde kıran bir endeks var. Yatırımcı güveni hala tam olarak kısa vade için yerine oturmuş değil. O yüzden ben önce BIST 100 dışındaki hisselerde bir taban oluşumu gördüğümüz zaman dengelenmenin başlayacağını düşünüyorum.
1: Peki, şimdi bir yandan da hani küresel tarafa da baktığımızda bizde hani fon gelişmeleri ekseninde yaşanan bir borsa fiyatlamasını takip ediyoruz. Küreselde ise ileriye dönük faiz fiyatlamasının olduğunu sanırım söylemek mümkün. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Dolayısıyla şimdi bu konjonktürde önümüzdeki günlerde TL varlıkların koruyuculuğu noktasında ne söylenebilir? Yani yatırımcıya ne denebilir?
0: Yani şimdi yurt dışına baktığımda tabii ki tahvil faizlerinin yukarı yönde hareket ediyor oluşu özellikle yatırımları biraz daha Amerika'ya kaydırıyor gibi görünüyor ki tahvil faizleri çok cazip seviyelere de gelmiş durumda. Aslında alım içinde cazip noktalarda olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Bunda büyümenin de etkisi var tabii. Büyüme tarafına baktığımızda rakamların çok çok güçlü gelmesi etkili. Diğer taraftan enflasyon endişelerini tabii ki unutmamak gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim de bunu tetikleyen unsurlardan bir tanesi ama petrol fiyatlarındaki bu yükseliş tahvil faizlerindeki yurt dışındaki yükselişle birlikte birleştiğinde tabii ki bizim için çok negatif bir eğilim yaratıyor. TL açısından tabii ki şartları zorlaştıran bir zemin oluştuğunu söylemek mümkün ama burada bence Merkez Bankası'nın biraz koruyuculuğu devreye girer diye düşünüyorum. Evet, yılın geri kalanına baktığımızda şu anda politika faizi %37, %35'lere doğru geri çekilme için hareket alanı var ama bunu çok cepte olarak da bence görmemek gerekir. İlla %37'den %35'e doğru piyasa beklentisine paralel bir geri çekilme olmayabilir. Sadece 100 bas puanla da Merkez Bankası yetinebilir ki bence şuna da dikkat etmek lazım. Şimdi bundan birkaç ay öncesine baktığımızda, ortalamalara baktığımızda dolar-TL kurundaki yükselişler %1,75 ortalamayla hareket ediyordu aylık bazda. Birkaç ayın ortalamasına baktığımızda ama şu anda geldiğimiz noktada %1,5 civarında yükselişler görüyoruz aylık bazda baktığımızda. Yani kurdaki yükselişin de aslında ortalamalara kıyasla biraz daha ivme kaybetmiş olması bence TL'yi destekleyen bir unsur olarak çalışıyor ki zaten fonlardan çıkan paranın da aslında mevduata girmesi de TL'ye olan güvenin aslında kısa vade için en azından baktığımızda ben bir göstergesi olarak görüyorum. Dolayısıyla şu anda bence TL açısından baktığımızda çok ciddi problemler yok.
1: Şimdi TL açısından baktığımızda hani düz vadeli mevduat şu an prima ürün müdür? Bunun dışında mesela hani hem likiditeyi korumak hem defansif kalmak adına başka hangi varlıklara yatırım araçlarına yönelmek şu an anlamlı?
0: Yani kısa vade için bakarsak bence TL karşımızdaki en önemli seçenek ki fonlardan çıkan paranın buraya kısa vadeli park etmiş olması da bunun en önemli göstergesi. Az önce söylediğim gibi kurdaki yükselişin zaten sınırlı kalıyor olması, enflasyonun altında kalıyor olması TL'nin cazibesini daha da arttırıyor. O yüzden ben kısa vadede TL ağırlığının portföylerde biraz daha yüksek tutulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii hisse senetleri geldiğimiz noktalar itibariyle evet çok cazip seviyelere belki geldi. Çok sert geri çekilmeler görüyoruz endekste. Ama bu V şeklinde bir toparlanma olacağı anlamına gelmez. Yani hızlı bir şekilde endeksin eski seviyelerine geri dönme ihtimali en azından bugünkü şartlarda baktığımızda çok kolay gözükmüyor. Hisse senetleri tabii ki göz önünde bulundurulmalı. Alternatif güçlü bir yatırım olarak düşünülmeli. Ama en azından kısa vadede bence hisse senet tarafında biraz daha temkinli olmak gerekir. TL tarafı çok güçlü gözüküyor. Uzun vadeli bakılıyorsa ben değerli metallerinde gelinen seviyeler itibariyle uzun vadeli portföylerde almak için uygun seviyelerde olduğuna inanıyorum.
1: Peki BIST 30 tarafında özellikle şimdi artık bundan sonra ağırlıkla oranın daha çok konuşulacağını anlıyoruz. Hani benchmark özelliğinin belirginleştiği bir sürece bakıyoruz. Dolayısıyla

0: Burada hani BIST 30 içindeki hisselerde alım fırsatı noktasında mıyız? Değilsek neye bakarak o alım fırsatını görmek gerekiyor?
1: Şimdi Zeynep Hanım, yani kısa vadede tabii alım noktasını çok uygun bir şekilde burası demek bu piyasa konjonktüründe kolay değil. Yani şu anda orada olduğumuzu zaten söylememiz de mümkün değil. Şimdi endekse baktığımızda hala bir taban oluşumu belirtisi gösterebilmiş değil. BIST 100 dışı zaten çok çok zayıf olduğu için bence o noktada olmamıza biraz daha zaman var diye düşünüyorum. Ne zaman o noktaya geliriz diye bakarsak tabii atılan adımlar çok çok önemli. Yatırımcı güveninin kazanılması çok çok önemli. O yatırımcı güveni kazanıldığı zaman zaten bu doğrudan kendini endeks üzerinde de gösterecektir. Ama sadece yurt içi koşullardan yola çıkarak burası uygun alım noktası demek bence kolay değil. Çünkü işte az önce konuştuğumuz gibi yurt dışına baktığımızda tahvil faizlerin yüksek olması, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket ediyor olması, enerji maliyetinin artıyor olması bizim gibi ülkeler için özellikle petroldeki yükselişin enflasyon tarafında sıkıntılar yaratıyor olması bence kısa vade için işleri biraz daha zorlaştırıyor ama bu şu anlamada gelmiyor. Yani BIST 30 bence hala çok çok güçlü olacaktır. Diğer küçük ölçekli şirketlere kıyasla baktığımızda bir adım daha önümüzdeki dönemde öne çıkacaktır. Ama bunu görebilmemiz için, net bir şekilde bunu söyleyebilmemiz için, endekste iyimserliğin artacağını söyleyebilmemiz için öncelikle güvenin artması gerekir ve yurt dışında özellikle tahvil faizlerindeki yükselişin bence durulması gerekir. Ve bunun yanında petrol fiyatlarının da belki 100 doların altına değil ama 90 doların altına inmesi gerekir ki özellikle TL varlıklara yönelik risk iştahını biraz daha arttığını görebilirim. Çünkü enflasyon tarafındaki sıkıntılar biraz daha moralleri bozabilir. Belki petrol fiyatlarına daha çok bakıyoruz biliyorsunuz ama biraz da şeye bakmak gerekiyor. Dizel tarafına bakmak gerekiyor. Dizel tarafında üretim kapasitesi sınırlara ulaşmış durumda ve dizel üretim kapasitesi daha da artamadığı için ve bu dizel ürün daha çok ulaştırmada kullanıldığı için, taşımacılıkta, lojistikte kullanıldığı için enflasyon açısından baktığımızda bence petrol tarafından ziyade dizel fiyatları biraz daha yakından izlemek gerekiyor ki Amerika'ya baktığımızda 6,5 doların üzerinde dizel fiyatlar söz konusu. Bu şu anlama geliyor. Üretim kapasitesi dizel tarafta artmadığı müddetçe petrol fiyatları geri çekilse bile biz enflasyon tarafında evet petrol fiyatları geri çekildi diye bir rahatlama görmeyebiliriz. Dizel tarafın yarattığı sıkıntı sürerse bence Fed'in faiz arttırma ihtimali yılın geri kalanında da devam eder diye düşünüyorum. Yani sadece petrol fiyatı ve tahvil tarafına odaklanmak bizi yanlış bir sonuca götürebilir. Enflasyon tarafı için özellikle söylüyorum. Dizel ürün fiyatları bence çok çok önemli.
0: Murat Akyol, teşekkürler. NEMKO Araştırma Bölümü Direktörü konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve hemen konuğumuza dönüyoruz. Sevgili Elvan Ünlütürk, yanı başımda Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız görüşmeyeli Elvan Hanım?
2: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyi olmaya çalışıyoruz. Nasıl geçti işler güçler? 2026'nın ilk yarısını şöyle bir konuşalım. Beklentileriniz paralelinde mi ilerledi? Süreç bek sapmalar varsa neler? Şöyle genel bir ısınma sorusuyla başlayayım.
2: Kesinlikle. 2026 beklediğimizden daha zor geçti. Geçmeye de devam ediyor. İşin doğrusu bu. Biraz 2025 yılında zaten şartlar oldukça zorlaşmıştı sektör açısından. 2026 daha zor oldu. Sun Tekstil'de de aslında benzer bir paralellikte hayat devam etti. Tabii ki uzun yıllardan beri, yani 200 seneden beri gelen bu enflasyonist ortam, bütün bu maliyetlerdeki artış falan bizi oldukça zorlamıştı. Ve 2026'da bir de üzerine İran krizi gelince şartlar birazcık daha belirsiz hale geldi. Biliyorsunuz ticaret ve sanayi hiç belirsizlik sevmez. Ne yazık ki olduğumuz ortam tam tersi. O yüzden evet 2026 birazcık zor geçti. Biz ciro olarak bu sene ilk 6 ayda, pardon, geçen sene 292 milyon euro yapmıştık. Bu sene 124 milyon euro yaptık ilk 6 ayda.
0: 6,4 milyar TL diye not etmişim ben.
2: Evet, doğrudur. Biz ihracatçı olduğumuz için
0: tabii siz euro ile konuşuyoruz. Doğal olarak.
2: Evet, evet. Karlılığımız düştü ilk yarı yılda. Hı hı. Genel olarak zaten hep ilk 3 ayda karlılık daha düşük olur. Ama özellikle bu sene maliyetlerin artışıyla beraber birazcık daha zorlandık demek daha doğru olabilir.
0: Yani aslında güçlü ciroya rağmen değil mi, kar marjında bir geri çekilme var.
2: Tabii, çünkü bunun da temel nedeni maliyetlerimiz çok arttı. Yani işçilik maliyeti %21 arttı. Ham madde malzeme %16 arttı. Nakliye giderleri %39 arttı. Enerji gideri %30 arttı. Tabii bu kadar her şey birden artınca ve üstelik de enflasyon ve kur makası birbiriyle uyumlu olmadığı noktada da birazcık daha tabii karlılığınız aşağıya doğru geliyor.
0: Şimdi %1,38 gibi bir net kar marjı notu almışım ben. Yanlışsa düzeltin. Yani sormaya çalıştım şu aslında.
2: Tabii,
0: bu marjdaki daralma, bu marjı bu seviyeden yukarı taşıma adına ne kadarlık bir fiyatlama gücünüz var, onu merak ediyorum.
2: Kısıtlı bir fiyatlama gücümüz var, işin doğrusu bu. Ama buna rağmen son 3 yıl içerisinde rakam vermek gerekirse biz ortalama satış fiyatımızı yukarıya çektik. Yani 24,5 dolarlardan kiloda şu anda 32 dolarlara falan gelmiş durumdayız. Uzun yıllardan beri müşterilerle olan hem bu yakın ilişki, tasarım gücü, Ar-Ge gücü, yani Ar-Ge ve Ür-Ge'de çalışan sadece 70 tane çalışanımız var bizim. Hala bu şartlar altında bile buna çok önem veriyoruz. Yurt dışında çalışan 30 tane tasarımcımız var, ofislerimiz. Yani hep doğru ürünü geliştirme, yeni Ar-Ge yapma, yeni ürün geliştirme peşinde koşuyoruz. Ve bu sayede de 16-17 seneden beri iş yaptığımız en büyük müşterilerimizin de çözüm ortağıyız. Hala daha. Ama tabii bunun bir sınırı var. Yani sonuçta herkes, bütün şirketler kendi kar marjları için çalışıyorlar. O yüzden de biz de bu dönem içerisinde, bu son 2-3 seneden itibaren özellikle de verimliliktir. İşte daha fazla acaba nasıl karlılığımızı arttırabiliriz? Bunun için işte daha fazla yapay zekaya mı yatırım yapalım? Çalışan sayımızı gözden geçirdik. Yani bütün bunları sürekli zaten sorguluyoruz. Bütün gider kalemlerini teker teker üstünden geçerek sürekli kontrol ediyoruz. Bizim şirketimiz iyi bir durumda aslında. Yani genel sektöre baktığımız zaman hani şükretmek lazım diye düşünüyorum. Net nakit pozisyonda bir tekstil şirketi şu anda çok az var Türkiye'de. Ama fark etmiyor. Sonuçta biz de bu ülkedeyiz ve bizim de maliyetlerimiz artıyor. Önlemlerini almak zorundayız mutlaka. O yüzden evet, böyle bir sene geçiriyoruz.
0: Şimdi son iki haftadır konuştuğumuz gündem üzerinden de bir soru sorayım. Yani fon tarafında yaşanan gelişmeler ekseninde şunu merak ediyorum. Yani burada fonlar üzerinden yaşanan likidite hareketlerinin sıkışıklığının sizin tahsilat tarafında bir yansıması, etkisi oluyor mu?
2: Yok.
0: Yok.
2: Hayır.
0: Peki.
2: Bizim tahsilatlarımız yurt dışından zaten. %89 ihracatçı olduğumuz için tabii.
0: Peki şimdi gelelim o zaman yurt dışındaki görünüm üzerinden biraz konuşmaya. Çünkü sizi asıl ilgilendiren kısmı orası olduğunu anlıyorum. Tabii. Şimdi baktığımızda yani Avrupa genelinde, ana pazar genelinde hazır giyim perakendesinde tüketici talebinin yavaşladığı, yavaş seyrettiği ortada, konuşuyoruz zaten. Daha önce de konuşmuştuk. Şimdi önümüzdeki çeyreklerde bir özellikle sizin bu... stok yükünüzü de düşündüğümüzde, hı hı, yani onu da bize söyleyin nereden nereye geldiğini isterseniz. Sizi bir atıl stok ya da işte stok değer düşüklüğü riskine maruz bırakabilir mi? Bu tarafta ne görüyorsunuz?
2: Bizim işimizin akışı şöyle aslında. Biz bir ürünü üretip rafa koyup onu beklemiyoruz. Hı. Satılmasını beklemiyoruz. Hı hı. Biz sipariş üzerine üretim yapıyoruz. O yüzden de aslında bizim stok rakamlarımız, orada gördüğünüz rakamların çoğu imalata girmek üzere olan kumaşlar ya da imalatın içinde olan ürünler, yarı mamuller, aha, ya da sevk edilmek üzere olan ürünlerdir. Tabii ki üretimlerden kalan ikinci kalitelerimiz oluyor ama o ikinci kaliteler çok düşük oranda.
0: Stoklar yeri belli stoklar diye anlıyorum.
2: Aynen. Yani değerli stok bunlar. Bunlar atıl stok değil. Öyle olduğu için de hani talebin değişmesiyle beraber zaten bizim siparişlerimiz de eğer artarsa stoklarımız artıyor. Azalırsa da stoklarımız azalıyor.
0: Stok buradaki değer düşüklüğü riski de mi yok o zaman peki?
2: Eğer atıl stok yaratırsanız var tabii ki.
0: Ama bu atıl değil zaten.
2: Bu zaten
0: atıl
2: değil.
0: Yok zaten,
2: bu zaten
0: fiyatı, her şey aynen, belli. Tamam. Aynen. Netleştirmek adına
2: tabii,
0: söylüyorum.
2: Tabii,
0: çünkü
2: tabii,
0: orada gördüğüm bir rakam bu soruyu ya itti beni. Hı-hı. Hani 1,76 milyar seviyesi stok kalemi ikinci çeyrekte 1,87'ye çıkmış. Dolayısıyla
2: siparişimiz arttı.
0: Arttı mı peki?
2: İyi peki, bir şey yani.
0: İhracat pazarlarında pazar payınızı korumak adına fiyatlama stratejinizi nasıl yönetiyorsunuz, onu da sorayım. Yani özellikle Avrupalı alıcıların bu gelişmeler de eksiğinde tedarik zinciri eğilimleri nasıl şekilleniyor?
2: Aslında Türkiye'den ürün almak istiyorlar. İşin doğrusu bu. Yani taleple ilgili...

0: Evet, Türkiye'ye bir azalma varmış gibi görülse de aslında fiyat soruluyor. Fakat biz artan maliyetler nedeniyle sektör olarak fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. O yüzden de normalde geçen 6 ay, ilk 6 ayda yanılmıyorsam Avrupa'nın ithalatı normalde %6 düştü hazır giyimde ama Türkiye'den alımı %15 düştü. Yani bu tamamıyla şunu gösteriyor aslında, ne yazık ki Türkiye'den daha az ürün alıyorlar. Normalde maliyetler doğru seviyelere gelse o zaman zaten taleple ilgili bir sıkıntı yok. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu çok değerli. Hala daha biz Avrupa Birliği'ne çok yakın olduğumuz için ve bu ülkedeki altyapı sayesinde çok ciddi servis verme kabiliyetine sahibiz. Beni üzen şey şu, her geçen gün bu altyapıyı kaybediyoruz. Kapanan birçok şirket var. Bazıları iflas yoluyla kapanıyor. Konkordato ilan edenler, iflas edenler ya da gerçekten aslında finansal gücü olup da oyundan çıkan arkadaşlarımız da var. Şimdi bu altyapıyı kaybetmiyor olmamız lazım. O yüzden hızlı bir şekilde, ki önümüzde bir de zam dönemi var biliyorsunuz tekrar. Büyük bir ihtimalle %30, 25-30 civarlarında bir zam gerçekleşecektir. Mutlaka desteklenmesi gereken bir sektör şu anda tekstil sektörü. Genel olarak bunu söylemek zorundayım. Çünkü burada acil bir çözüme ihtiyaç var. Hani yıllardan beri hep söylenir, işte markalaşmamız lazım, daha fazla Ar-Ge yapmamız lazım. Bunların hepsi çok doğru, kesinlikle çok doğru. Ama artık zamanımız çok daraldı. Yani şimdi bu durumda şartlar böyleyken daha fazla hani hiçbir şey yapmamak çok doğru bir çözüm değil. Hızlı bir aksiyon alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bu ortamda yatırım planlarınızda bir revizyon, farklılaşma var mı? Çünkü hatırladığım kadarıyla yine bir Guatemala'da
0: Evet.
1: kumaş fabrikası yatırım planı vardı. O ne durumda? Yine Orta Amerika planlarınız devam ediyor mu? Dediğim gibi bir revizyon ihtiyacı oldu mu?
0: Hayır, bir revizyon ihtiyacı olmadı. Çünkü biz zaten son 3 senede yapacağımız yatırımı hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Hem Türkiye'de yatırım yaptık hem de söylediğiniz gibi Guatemala'da bir kumaş fabrikası kurduk. En son kalan makinalarda bu hafta varıyor zaten. Test üretimlerine başladık. Hem kumaş örüyoruz hem de boya yapıyoruz. Ve inşallah kısmetse Kasım sonunda da orada bir açılış yapacağız. Şu anda başka da yeni bir yatırım planlamıyoruz. Ama şunu her zaman söylemek lazım. Bizim işimiz yatırımı doğurur. Çünkü aldığınız makineler eskiyor. Yapmak istediğiniz başka bir kalite oluyor. Onun için yeni makine almak istiyorsunuz. Yani bu hani tamam yatırımı yaptım ve durdum gibi bir süreçten daha ziyade hayat boyu devam edecek bir süreç aslında. Guatemala'da da müşterilerimizle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Zaten aslında daha temel olarak Amerikalı müşterilerimizin talebiyle biz oralara kadar gittik. Yoksa Orta Amerika bizim de çok aklımıza gelecek bir seçenek değildi. Onların hala ilgisi çok yüksek. Denemelerimizi yapıp daha sonra da full üretime başladığımız zaman inşallah tekrar sizlere de güzel haberler vereceğim diye düşünüyorum.
1: Kasım'da açılış yapılacaksa yani Kasım itibariyle faaliyete geçeceğini anlıyoruz.
0: Evet.
1: Yani bu buradan çıktıların finansallara yansıması noktasını nerede görürüz biz?
0: 2027'nin sonunda görürüz aslında. Yani oradaki hedefimiz bizim 2027 sonu itibariyle yaklaşık 25 milyon dolar seviyelerinde bir ciroya ulaşmak. Yaklaşık herhalde 120 kişi civarında da bir çalışma gücü olacak orada. Asıl meyvelerini ondan sonra görmeye başlarız.
1: Bu senenin sonunda ciroda ihracatın payını nerede hesaplıyorsunuz?
0: Biz hep 89'lar civarında, 90, bazen 88'e iniyor. Bizim zaten her iki şirketimizde de, yani Sun ve bağlı ortaklığı Ekoten'de de ana işimiz ihracat. Küçük olan o kalan 11'lik kısım da kendi markamız için yaptığımız üretimler, Jimmy Key markası için. Belki onu da söylemekte fayda var. Perakende ile de ilgili aslında ne yazık ki şu anda Türkiye'de perakendeciler çok zorlanıyorlar. Dünyada da zaten kolay değil ama perakende ile ilgili özellikle kira artışları çok ciddi problem. Örnek vermek gerekirse 2025'te bizim kira artışımız enflasyonun iki katı oldu. Çünkü 5 yıllık, genelde 5 yıllık sözleşme yapıyorsunuz. Sözleşme sonu geldiği zaman da ekstradan kira artışı pazarlıklarına oturuyorsunuz. 2025'te böyle iki katı oldu. Bu sene ise normalde artması gerekenden %40 yukarıda kira artışlarımız. O yüzden birazcık orada da sıkıntı var ne yazık ki perakende ile ilgili.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Elvan Hanım katıldığınız katkınız için. Elvan Hanım'la yani Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk'le konuştuk, sohbet ettik. Bir Londra'ya gidelim Ceren Direkçi Köse onun arpa notlarını almak için. Ceren merhaba, hoş geldin. Avrupa borsalarına baktığımda özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde bir yukarı yönlü hareket söz konusu. Nedir aktaracakların?
2: Merhabalar Zeynep. Evet, bugün risk iştahı yeniden yükseldi Avrupa borsalarında. Endekslerde %1'e yaklaşan oranda primler var. Almanya borsasının %0.8'lik primle öne çıktığını görmekteyiz. Fakat bugün Fransa borsasında çok sınırlı daha yükseliş var. Biraz daha geride kaldı diğer borsalara kıyasla. Bunun da temel nedeni bu hafta açıklanacak bütçede yeni vergi artışlarının geleceği beklentisi belli başlı Fransız hisseleri baskılıyor. Diğer tarafta bir teknoloji sektörü bugün primlere öncülük ediyor. Teknoloji tarafında yükseliş %2.5'a yaklaşmış durumda. Enerji sektörü %1'i aşan düşüşle en kötü performansı gösteren sektör. Aynı zamanda dün zayıf performans gösteren madencilik sektörünün de bugün teknolojinin ardından en güçlü performansı gösteren sektörler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Tahvil getirileri bugün geri çekiliyor. Petrol fiyatlarında bir miktar daha düşüşün hızlanması risk iştahını destekledi. Brent petrolün varili 106 dolarlar seviyesinden 104 dolarlar seviyesine kadar geri çekildi. Bugün gözler Avrupa Birliği Enerji Bakanları toplantısı olacak. İrlanda'da gerçekleşecek olan ve bu toplantı öncesi az önce Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan gelen açıklamaları takip ettik. Fatih Birol yaptığı açıklamada gerekirse üye ülkelerle stratejik petrol rezervleri konusunu görüşeceklerini söyledi. Zaten geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu konuya dikkat çekmişti ve petrol rezervlerinin serbest bırakılmasını konusunu G7 ülkeleriyle beraber bir toplantıda masaya yatıracaklarına dikkat çekmişti. Aynı zamanda bugünkü toplantının ana gündem başlıklarından biri dizel konusu olacak. Çünkü Avrupa Birliği'nin dizel ihracatını yasaklama getirmesi durumunda en olumsuz etkilenmesi beklenen pazarlardan biri Avrupa olarak öne çıkıyor. Şimdiden Avrupalı yetkililer bu konuda endişeli. Hatta İngiliz bakanlardan dün açıklama gelmişti. ABD'nin bu yönde bir ihracat yasağı kararı alması halinde İngiltere'de dizel kıtlığının başlayacağı uyarısını yapmışlardı. Diğer tarafta ABD cephesinde biz aynı zamanda bugün Trump'ın yapay zeka güvenlik riskleri konusunda sektör liderleriyle yapacağı toplantıyı takip edeceğiz. Diğer tarafta FED yetkilileri konuşacak. Bu hafta 6 FED yetkilisinden yapılacak toplantılar izlenmiş olacak. Diğer tarafta bir dizi ABD'den gelecek istihdam verisiyle birlikte veriyi takip edeceğiz. Avrupa tarafına baktığımız zaman Euro tarafında düşüş hızlandı. Euro dolar karşısında 1.1330'lara kadar geri çekildi. 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bunun temel nedeni dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamalar. Lagarde enerji krizine rağmen şu anda enflasyonda ikinci tur etkilerin görülmediğini söyledi. Ve burada aslında ölçülü yaklaşımı takip edeceklerini ifade etti. Bu da Ekim ayı için faiz artırım beklentilerini Avrupa Merkez Bankası'ndan önemli ölçüde zayıflamasına yol açtı. Şimdi beklentiye baktığımız zaman piyasa Ekim'de olası bir faiz artışına %30 ihtimal veriyor. Fakat FED cephesinden Ekim ayı için faiz artırım beklentileri %70'in üzerinde. Bu ayrışma Euro-Dolar paritesinin 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı Zeynep.
1: Piyasa hattını tamamlıyoruz. Ekrandaki son dakikayı da seslendireyim. Putin'in yani Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi Dmitriyev, Amerikalı yetkililerle Ukrayna'daki savaşın barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması için görüşme gerçekleştirdi. Reuters kaynaklı bir haber. Detayları geldikçe aktarırız. Uzun süredir devam eden artık neredeyse kanıksanmış haline gelen kriz noktalarından biri Rusya-Ukrayna tarafı diyelim ve burada noktalayalım piyasa hattını. Görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik. Birazdan Alara gelecek. Alara Akgün iş dünyası var sırada. Bloomberg ET'den ayrılmayın.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
4: Bloomberg ET Radyo.
5: Benim evim manzaraya açılmazdı. Semtimizde deniz yoktu. Sen gelince semt değişti.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ali Hanım hoş bulduk. Öncelikle kusura bakmayın. Bugün yanınızda olamadım. İhracatçılar Meclisi'mizde bir toplantı olunca buraya geldim ama bir sonrakinde inşallah yanınızda olmak üzere sözüm geçerli.
2: Olsun, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de burada bir sonraki programda ağırlamak isteriz. Fakat şu an sahada sıcağı sıcağına demek ihracatçılar tarafında bir gündem toplantısı var diyelim. O zaman biraz buradan başlayalım. TİM tarafında şu an gündem ne oldu? Çünkü son zamanda bakıldığında yüksek finansman maliyetleri, küçük ev aletleri alımında biraz daha talebi erteler nitelikteydi. Peki şu an TİM'deki gündem hangi alanda ilerliyor? Nasıl bir başlık var sahada?
1: Şimdi şöyle, ben tabii genel çerçeveyle değil, kendi sektörümle ilgili ağırlıklı konuşmak gerekirse, önce şu tespiti yapmakta yarar var. Türkiye'de beyaz eşya üretimi dünyada Çin'den sonra ikinci konumda. Dolayısıyla çok ciddi bir üretim gücümüz var. Aynı zamanda küçük elektrikli ev aletleri konusunda da özellikle set üstü fırınlarda Kayseri şehrimiz başta olmak üzere Türkiye'de önemli bir üretim gücümüz var bizim. Bunun yanında biz bugün aslında burada olmamızın sebebi de yine Türk kahvesiyle ilgili bir toplantıyı yapıyoruz. Çünkü aynı zamanda kültürümüzle beraber birleştirdiğimiz elektrikli ev aletlerini dünyaya doğru yaymak bizim için gerçekten kıymetli ve önemli. Ve bu şekilde kendimizi ayrıştırdığımız, kendimize yeni bir yer bulabildiğimiz ihracat tarafını bizler de geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bir gerçek var ki Türkiye'nin artan maliyetleri, artan finansman giderleri var. Buna göre hepimizin hakikaten çok verimli ve çok hedefe yönelik ihracata odaklanması gerekiyor. Ama her zaman bir mücadelenin içerisindeyiz ve toplamda da 275 milyar dolar ihracat

0: yapan bir ülkenin firmalarından birisi olarak biz de mücadeleye devam ediyoruz.
1: Peki sektör ihracatlı yıl sonunu hangi alanda kapatmayı planlıyor? Önümüzdeki sene değil de geçtiğimiz seneyle bu seneyi kıyasladığımızda sizce burada beklentileri karşılayan bir ihracat hedefiyle karşı karşıya kalır mıyız?
0: Bizim sektörümüzün geneline bakıldığı zaman beyaz eşyada bir gerileme var. Ama diğer
1: Evet.
0: destekleyen konularda ihracatı arttırdığımız söz konusu. Rakamlar zaten bunları gösteriyor. Bunlarla ilgili de detayları da arzu ederseniz daha ileride başkanımız ve diğer arkadaşlarla beraber gireriz. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin ihracatında artış trendi bütün bu zorluğa rağmen sürüyor. Zaten rakamlar da bunu veriyor. Ben son çeyrekten de ümitliyim. Çünkü son çeyrekte en azından geçen sene kışın o başlayan savaşın etkilerinin Orta Doğu'da biraz daha azalacağını öngörüyorum. Ve Türkiye için son çeyreğin ihracatta yine yükselen trendinin de devam edeceği konusunda benim kanaatim o yönde. Bu yönde de çalışmalarımıza uluslararası fuarlara katılarak yerinde firmaları ziyaret ederek devam ediyoruz.
1: Şimdi ihracatı konuşurken bir de Çin başlığını masaya yatırmakta fayda var diyelim. Çünkü birçok sektörün aslında agresif fiyat politikasıyla domine ettiği bir ülkeydi Çin pazarı. ABD-İran savaşından sonra daha da güçlü bir agresif fiyat politikasıyla beraber her sektörü etkilediği aşikar. Peki küçük ev aletleri sektöründe şu an Çin dominasyonu ne yönde ilerliyor? Çünkü bu sabah Çin tarafından gelen başlıklara bakıldığında hükümet ekonomiyi daha da arttırmak ve kuvvetlendirmek amaçlı hani halkı gelirini artıracak yeni ekonomik bir paketin yolda olduğunu söylemişti. İçeride Çin'de böyle bir güçlenme olursa dış pazarlara bunun yansıması, sizin sektörünüze yansıması sizce neden ne olur?
0: Şimdi Çin pazarına baktığımız zaman öncelikle benim kendi sektörüme tekrar odaklanırsam benim sektörümde dünyada yaklaşık 17 bin farklı marka piyasaya birbirleriyle rekabet içerisinde. Bu markaların çıktıkları ülkeler Avrupa bazlı olabiliyor, Amerika bazlı olabiliyor, Güney Kore var, Çin var ve diğer ülkelerden de çıkan birçok marka var. Keza Türkiye'den de birçok markamız bu sektörde mücadele ediyor. Şimdi burada marka bazında ürünlerin nerede yapıldığına bakarsanız markalar Amerikalı, markalar Avrupalı, Alman veya herhangi bir ülkeden de olsa üretim yerlerinde bir kere ağırlıklı olarak Asya ülkeleri var. Ve dolayısıyla elektrikli ev aletleri üretiminin önemli kısmı yaklaşık %65'i zaten Çin'de üretiliyor. Geri kalan %15-20'lik bir kısım da diğer Asya ülkelerinde, Malezya, Vietnam, Endonezya gibi ülkelerde üretiliyor. Diğerleri de yine pazara yakın yerler olan Doğu Avrupa veya Orta Amerika gibi yerlerde üretiliyor. Yani baktığınızda marka bazlı olarak dünya pazarı aslında farklı ülkelere bölünmüş olsa da üretimin önemli bir kısmı Çin ve Asya bölgesinde. Dolayısıyla Asya'nın böyle bir üretim avantajı ve üretim üssü var. Bu konuda ürünün aslında teknik detaylarına girerseniz, işte rezistanslı ürünler, yani ısıtıcılı ürünler, aynı zamanda motorlu ürünler, bunların da bakıldığında birçok parçası, komponenti, içindeki aksamı, teknik aksamı ağırlıklı olarak hep Asya'da üretiliyor. Dolayısıyla Çin'in böyle bir üretim gücü var. Çin'in iç ekonomisinde biraz zayıflama gözüküyordu. Bununla ilgili de Çin hükümeti şu anda içeride halka, ev hanelerine destek vererek içerideki
1: Evet.
0: tüketimi biraz daha arttırmak istiyor ki ihracattaki belirli bir potansiyelin yanında İç pazarı da daha dinamik tutmaya niyetliler. Böyle bir paket açıklanıyor ve böyle de bir beklentisi var. Çin'in ve Asya'nın genelinin, neden Asya'nın geneli diyorum onu da açıklayayım. Bildiğiniz gibi 10 ASEAN ülkesi, 5 de Asya Pasifik ülkesiyle birlikte toplam 15 ülke yapmış oldukları RCEP anlaşmasıyla aslında bir nevi Avrupa Birliği'ne benzer bir Asya Birliği oluşturdular. Ve o pazarda kendi ticaretlerini, dış ticaretlerini arttırıyorlar. Orada da yaklaşık %12'lik bir büyüme var kendi içlerindeki yaptıkları ticarette. Çin de bunu tabii destekleyen, yakın markajda götüren bir ülke.
1: Şimdi Çin tarafında üretimin biraz daha ağırlıklı olduğunu altını çizmişsiniz. Bir de Avrupa pazarını konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü Avrupa tarafında son gelen yeni aylık PMI rakamlarında bir geri çekilme olduğunu da gördük. Euro bölgesi, Almanya, Fransa tarafında önceki aylara kıyasla biraz daha durgunluk emarelerinin daha fazla hissedildiği bir rakam vardı. Peki şu an sahada bu rakamlar nasıl hissediliyor ve bizim en yoğun ihracatçı pazarımız Avrupa'da böyle bir durgunluğun devam etmesi halinde ihracatta bir kayıp öngörür müsünüz? Pazarı şu an nasıl etkiliyor bu süreçler?
0: Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman Avrupa Birliği'nin genel bir durağan yavaşlaması söz konusu. Rakamlar bize onu gösteriyor. Burada Türk firmalarının, özellikle Türk markalarının ihracatta yeni pazarlar araması bir muhakkak. Zaten geçtiğimiz dönemde Ticaret Bakanlığımızın uzak ülkelerde bir stratejisi vardı. Burada bakıldığında son dönemde Amerika, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizde bir gelişme var. Orayı firmalarımızın biraz daha zorlaması gerekiyor ki elektrikli ev aletlerinde bir 220 volt, 110 volt meselemiz var. Yani bir kere firmalarımızın tabii buna da hazır olması gerekiyor. Güney Amerika'ya ve bununla birlikte gelişen, büyüyen özellikle Asya pazarlarında da kendilerine bir pazar odaklamaları ve pazar bulmaları bence şart. Çünkü yakın coğrafyada Türkiye'nin ihracatı bence gayet başarılı. Özellikle Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ve Afrika'nın tamamı, Orta Doğu ülkelerine belli bir ihracatı zaten yapar durumdayız. Ama burada artık bizlerin Türkiye'deki özel sektörün ihracat potansiyeli olan markalarımızın farklı ülkelere, farklı pazarlara gitmesi ve özellikle Asya gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlara girmesi gerekiyor. Çünkü şöyle de bir özellik var. Bugün tüketici pazarına baktığınız zaman büyüyen pazarlar Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Asya'daki diğer bazı ülkeler. Yani o yüzden burada böyle bir tüketim alışkanlığında artış var. Bizlerin de oralara odaklanması gerekiyor. Bunun kolay olmadığını biliyorum ama bizler Avrupa Birliği'ne başlarken de işler kolay değildi. Orta Doğu'da şu anda markalarımızı tutundurduk. Şimdi sıra özellikle altını çiziyorum. Patondan çok markalı ihracat ve özellikle de üretimde büyüyen, gelişen pazarlara odaklanmak olduğunu düşünüyorum. Ve ihracatçılarımıza bunu tavsiye ediyorum.
1: Şimdi Murat Bey, geçtiğimiz sene TÜİK rakamlarına bakıldığında aslında biraz daha ihracatçı firmalarda 13 binlikte bir az düşüş olduğunu görmüştük. Peki bu sene nezdine bakıldığında ilk 9 ayda sizin sektörünüzde böyle bir eğilim görüldü mü? İhracatçı firmaların daha ithalatçı tarafa geçtiği bir performans var mıydı peki?
0: Şöyle, yani bizim sektörümüzde beyaz eşya ve küçük elektrikli ev aletlerinde ithalat tarafındaki büyüme ihracattan daha fazla. Dolayısıyla bu onu teyit ediyor. Ama bizim aynı zamanda ihracat birliğimizde elektrik malzemeleri, kablolar gibi farklı farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız var. Onlarda eğilim öyle değil. O tarafta ihracat daha yüksek ve artarak geliyor. Dolayısıyla bazı sektörlerde ithalat yapmak avantajlı olabiliyor. Ama ihracatın geneline bakıldığında ihracat tarafı hala bir yükseliş çizgisi içerisinde. Şimdi yeni pazarlara odaklanabilirse, yeni yerlere ve yeni markalarla beraber gidebilirsek oralarda da ihracatı arttırabileceğimizi düşünüyorum. Dünyada fırsatlar var ama tabii ihracat yapmak kolay değil. Rekabet de o tarafta çok daha fazla. Bunu da kabul ediyorum.
1: Şimdi buradan bir de tekrar iş pazara dönmek isterim sizinle beraber. Çünkü yüksek enflasyonist ortam, yüksek faiz oranları derken biraz daha alım gücünün ertelendiği, talebin ertelendiği bir ortamdan geçiyorduk. Ve siz de adet bazında %5'lere varan bir büyüme olduğunun altını çizmişsiniz. Peki şu an bakıldığında bu talep ertelenmesi sizce 2026 yılın son çeyreğinde kampanyalarla beraber biraz daha artabilir mi? Veya talep ertelenmesine karşılık yukarı yönlü bir talep seyri de görebilir miyiz?
0: Bence talep ertelemesinin Eylül'den sonra başlayan Ekim, Kasım ve Aralık aylarında artarak devam edeceğini düşünüyorum. Evet, doğrudur. Bireysel olarak ev hane gelirlerinde, birey gelirlerinde zorlanmalar olsa da özellikle markaların yapacağı özel kampanyalarla Kasım ayında, işte meşhur artık o biliyorsunuz, o kara cumalar var, bekar günleri 11-11'ler var. Firmaların Kasım ayında, hatta Ekim ayının ortalarında başlayan kampanyalarla birlikte etkin yapacakları kampanyaların devamıyla tüketiciye markalarını, ürünlerini ve yeni yapacakları atılımla yeni ürünlerini buluşturacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla son çeyrekte bu kampanyalarla yine büyümenin olabileceğine inanıyorum. Bir de şöyle bir gerçek var tabii. Türkiye'nin şu anda neredeyse %52 oranında küçük elektrikli ev aletleri artık e-ticaret üzerinden gidiyor hanelere veya bireylere. Dolayısıyla e-ticaret kampanyalarının da vereceği destekle hem online tarafta hem offline yani mağazalarda özellikle Ekim ve Kasım aylarının çok hareketli geçeceğine inanıyorum.
1: Murat Bey, çok da kısa bir vaktimiz kaldı. Biraz tüketici tercihlerini konuşalım sizinle beraber. Şimdi en fazla küçük ev aletlerinde daha fazla talebin olduğunu Eylül başında gördük ve taksi sayılarında da birçok sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzde yukarı yönlü artmasından mesajlar gönderiyordu. Hala bu mesajlar devam ediyor mu? Burada bir düzenleme bekliyor musunuz?
0: Devam ediyor. Şöyle, küçük elektrikli ev aletlerinde bir kere yenilik çok önemli. Yenilik yapan markalar, fark yaratan markalar öne geçiyorlar. Türkiye'de şu anda yoğun olarak kahve makinelerinde bir kere bir yukarı doğru gidiş var. Biz de zaten hem Türk kahvesinde hem espresso makinesinde önemli bir oyuncuyuz. Özellikle Türk kahvesinde ihracat tarafında da başarılı hikayelerimiz var. Çok yeni bir ürün lansmanını da yapıyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye'nin içecekleri olan birçok salep, sıcak çikolata, Türk kahvesi gibi, hatta çorbamız gibi, yine ithal gelen maça çayı gibi diğer içeceklerin hepsini yapabilen bir ürünümüzü bu hafta itibariyle piyasaya sürüyoruz. Dolayısıyla sıcak içecek ve kahve grubunda artış devam ediyor. Bunun haricinde özellikle robot ve dik süpürgeler, şarjlı olanlarda bir talep artışı var. Bunun yanında yine şarjların yanında pratik süpürgelerde de bir talep artışı var. Özellikle bizim tarihi marka olan Gırgır'la beraber yaptığımız bir üründe de biz satış adetlerini görüyoruz. Diğer markalarda da var bu tip ürünler. Pratik süpürgeler dediğimiz grupta da çıkış devam ediyor. Bir de kişisel bakım ürünlerinde özellikle IPL dediğimiz tüy dökücü veya kişisel bakım dediğimiz genelde saç bakımı da buna dahil edersek bu ürün gamında da artış sürüyor. Çünkü hem erkeklerimiz hem kadınlarımız kendilerine bakıp zaman ayırıyorlar. Bunun için de hakikaten çok güzel, çeşitli, renkli ürünler de piyasaya çıktı. Dolayısıyla onların da talebi artıyor. Yani kahve makineleri, süpürgeler ve kişisel bakım ürünlerinde artış trendi yukarı yönlü olarak devam ediyor.
1: Şimdi bu tarafta artış trendi varken bir de yatırımın da biraz daha güçlü finansal kabiliyetle gelebildiğini konuşuyorduk. Arzum olarak bakıldığında 8 Temmuz'da yaklaşık 240 milyon liralık tahsisli sermaye artırımı kararı almışsınız ve 6 Ağustos'ta da SPK'ya başvurunuzu verdiniz. Peki şu an süreç hangi aşamada ve gelebilecek tahsisli sermaye artırımı ile beraber bunları hangi alanlarda kullanmayı planlarsınız? Yeni ürün gamı geliştirmek mi yoksa yeni yatırımlar olarak mı öngörüyorsunuz?
0: Biz tüketicilerimizin yanında aynı zamanda yatırımcılarımıza da 2020'nin Aralık ayından itibaren ki o bizim borsaya açıldığımız tarih KAP üzerinden bütün bu bilgileri bize SPK'nın verdiği yetkiler çerçevesinde aktarıyoruz. Bunları paylaşıyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi dediğiniz tarihler doğru. Tahsisli sermaye artırımını yaparak hem firmamızın finansal gücünü arttırmak istiyoruz hem yeni ürünler özellikle yeni dönemde 2027'de sektöre ve markamıza yeni ürünler kazandırmak üzere Ar-Ge yatırımlarımıza, kalıp yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dolayısıyla biz daha çok yeni ürünler, inovatif ürünlerle büyüyen bir markayız. Dolayısıyla bu yatırımlarımızı sermayemizi de güçlendirerek devam ettirmek arzusundayız. O yüzden de dediğiniz gibi sermaye arttırışı için başvurumuzu yaptık. SPK sürecinde bekliyoruz. Yine gelişmeleri KAP'tan bütün yatırımcılarımıza duyuracağız.
1: Peki son olarak yine çok kısa bir vaktimiz kaldı diye söyleyeyim. Taksi sayılarında yukarı yönlü bir seviyenin de olması öngörülüyordu. Peki şu an sektör olarak taksi sayıları ne kadarlık bir artış çağrısında bulunuyorsunuz? Çünkü birçok beyaz eşya sektöründeki temsilciler de burada 12 taksi sınırında biraz daha üstüne çıkılması gerektiğini söylüyordu. Siz de bu tarafa katılır mısınız?
0: Biz de tabii bu dönemde şimdi şöyle ülkemizin bir politikası var enflasyonu aşağı çekmek üzere. Dolayısıyla taksi sayısının artması da buna ters yönde etki ettiği için burada aslında bu sayının artmasını biz talep ederken şu anda enflasyonun da kontrol altında kalması için o da çok istenmiyor. Dolayısıyla bu dengenin şu anda kendi içinde bir yere oturduğunu düşünüyorum. Yani taksit sayısını bence ne aşağı indirelim ne de arttıralım. Bu şekilde bu seneyi kapatalım diyelim. 2027'ye yine hep beraber yeni verilerle 2026'nın gerçekleşen sayılarıyla bakarız. Ama bu şekilde devam etmesini ben uygun görüyorum açıkçası.
1: Peki. Murat Kolbaşı çok teşekkürler. Değerli katkınız, sizleri de daha sonra stüdyoya bekleriz bu arada. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İnşallah geleceğim. Size söz vermiştim. Bugün yapamadım. İnşallah bir sonraki
1: sözünüzü
0: görüşmek üzere.
1: Sözünüzü yayında aldım o zaman diliyorum. Murat Bey.
0: Tamamdır.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, iş dünyasının bir röportajda noktalıyoruz. Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen Winter Energy 2026 fuarında

0: Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Yamantürk Bloomberg ET'ye konuştu. Kendisini dinleyelim ve iş dünyasını noktalayalım.
1: Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen Wind Energy 2026 fuarında başta rüzgar enerjisi olmak üzere enerji sektörünün temsilcileri bir araya geldi. Kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi sektörünün küresel oyuncularını buluşturan fuarda enerji dönüşümünün hızlandırılması için gerekli siyasi, ekonomik ve teknolojik koşullar ele alındı. Fuarda Bloomberg ET'nin sorularını yanıtlayan Güriş Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Yamantürk, yapay zekanın rüzgar enerjisi sektörünü nasıl dönüştürdüğüne değindi. Kaan Yamantürk paylaşımında, yapay zekayı bir rüzgar santrali kurulduktan sonra operasyon ve bakımda kullandıklarını söyledi ve ekledi. Yapay zekayla hem üretimimizi hem de rüzgar türbinlerimizin yaşam döngüsünü artırıyoruz. Tahminlemeden yapay zeka ajanlarına kadar birçok alanda yapay zekadan yararlandıklarına dikkat çeken Kaan Yamantürk şöyle devam etti.
2: Biz 4 sene önce Güriş Teknoloji'yi kurduk. Kurulma amacımız aslında enerji santrallerinin dijitalleşmesi. Hızlıca bunu enerjide yapay zeka için.
1: Fuarda düzenleyici konular ve dijitalleşme, yapay zeka ve yetenek kazanımına kadar sektörün temel gündem maddeleri ele alındı. Yapay zekaya yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Kaan Yamantürk, santrallerdeki arızaları tahminleyerek arıza sürelerini azalttıklarını söyledi.
2: Kışın icing yaşanıyor ve icing'de giderlerimizi arttırdığı gibi gelirlerimizi de %10 yıllık bazda azaltıyor. Bunu tahminleyerek, icing'i tahminleyerek örnek olarak söylüyorum. Bu reste %10 bize bir kazanç oluyor.
1: Fuarda enerji dönüşümünün hızlandırılmasında teknolojinin rolü öne çıkarken, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni teknolojilerin sektöre entegrasyonu da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Para'ya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Akıllı Para'ya başlarken yine Borsa İstanbul'un düşüşte olduğunu söylemek durumundayız bugün de. Lakin bankacılık ve ulaştırmada yukarı yönde değişimlerle temel 5 endeks içerisinde bu ikisinin yukarı yönde hareket ettiğini de altını çizelim. Bankacılıkta %0,40'lar, ulaştırmada da %0,70'ler, 80'ler civarında yukarı yönde seyir var. Biraz önce yönetmenimiz Umut Erol ve rejimiz iyi bir şey yaptı. Günlük BIST yüz ekrana getirdi. Onu ben tekrar rica edeyim. Çünkü bugün başka bir mesai arkadaşımız telaffuz etmiştir diye düşünüyorum muhakkak ki ekranda. Düşüşümüz özellikle salgındaki düşüşten itibaren, yani Mart 2022'deki düşüşten de yukarı yönde derinlik anlamında sert bir düşüş oldu. 2008 krizi malumunuz, kimilerine göre 2007'nin son çeyreği, kimilerine göre 2008'in başından itibaren yaşanmıştı. Orada da 2008 Ekim'inden itibaren, yanlış aklımda kalmadıysa, gördüğümüz en sert düşüş oldu. İkinci düşüş oldu. Yalnızca içeride olan bir konu ile bunu yaşamış olduk biz de. 5 yıllık görüyorsunuz şu anda. Burada geldiğimiz noktalar tabii ki önemli ama 2021'den itibaren aslında enflasyon rallisi diye nitelemiştik yukarı yönde bazı süreçlerde. Ardından enflasyonla ilintili olmasa da bir takım teknik temel içeri dışarıdaki sebeplerle düştüğüne tanıklık etmiştik ama şu fon meselesiyle budur durum. Bunun da vurgusunu yapmış olalım. Dışarıya baktığımızda Avrupa borsaları bugün pozitif, Asya negatif olmaya devam ediyor. CDS'imiz 250'nin altına geldi. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerimizde karmaşık görünüm sürüyor. %40'ın biraz üzerinde bir 2 yıllık ve %35-36 bandında bir 10 yıllık gösterge tahvil faizimiz var. Ama en önemli konu şu anda ABD vadelileri ekranda, onlar pozitif. ABD tahvil faizleri olmaya devam ediyor. Nitekim %5,25'lere geldik efendim. Bu da aslında 2008 krizi vurgusunun yine öncesinden itibaren görmüş olduğumuz seviyeler anlamında bu yüzyılın en yüksek seviyeleri anlamına geliyor. Bununla beraber Japonya'yı, Avrupa'da bir takım gösterge tahvilleri de konuşmaya devam ediyoruz. Her ne kadar şu an 10 yıllıklar 5,25'lerden 5,20'lere doğru çekiliyor olsa da bunun altın ve gümüş üzerinde yarattığı baskı var ama bugün bir miktar mola vermiş gibi. Ons altında 4155 dolara yükselen bir seviye var. %1'lere yakın yukarı yöndeki değişimiyle. Gümüşte de 61 dolara yaklaşmaya çalışıyor ons gümüş. Ama düşüşler burada önemliydi. Spot dolar endeksinde 101'in üzerinde. Şimdi petrolden bahsetmeyeceğim. Çünkü petrolü Deniz Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin'le konuşacağız. Önemli gelişmeler var orada da. Savaş deyip duruyoruz ama Burak Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Brent ve WTI artık günümüzde her tırnak içerisinde finfluencer video sahibi de bunların arasında ne fark var diye genel olarak açıklama yapıyor ama biz sizden dinleyelim. Bazen ikisi çok yakın seviyelerde, işte yüzleri, seksenleri neyi telaffuz ediyorsak neredeyse aynı fiyat seviyelerine tekabül ediyor gibi. Terminalde gördüğümüz ekran var, alt bantta gördüklerimiz var. Bazen seyircileriniz bizi arıyor, siz burada böyle gösteriyorsunuz ama asıl seviye şu diye. Bazen de şu an olduğu gibi kabaca 91'e 104 gibi. Brent 104'te, WTI Amerikan tipi ham petrolde 91'de. Bu neden böyle, bu makas neden açılır kapanır, sizden dinleyelim.
2: Öncelikle bu değerli yayın için sizlere teşekkür ederiz. Brent petrol dediğimiz aslında bir endeks. Normalde bizim hali hazırda piyasalardaki ister petrolün fiziksel teslimatı olsun ister petrolün çıktığı yerdeki olduğu fiyatlardan bağımsız olabiliyor. Petrolün diğer kontratlarda olduğu gibi spot, vadeli olmak üzere farklı kontratları var. Fakat dünya genelinde daha kolay bir endeksleme kurulabilmesi adına bizler özellikle Brent dediğimiz, yani biraz daha Kuzey Avrupa petrolünün ve aynı zamanda yakanın diğer ucunda, yani Amerika'daki West Texas petrolünü farklı parametreleri olarak alıyoruz. Elbette ki arada en önemli hususlardan biri NAV'ın. Sonuçta Amerika'da çıkan bir petrolün, Texas'taki petrolle bir endeks karışımı olan Brent'in birbirinden aslında farkları bu doğrultuda ortaya çıkmakta. Bu yüzden de petrolün talebinin çok olduğu ya da petrole erişimin navlun maliyetleri nedeniyle yüksek olduğu yerlerde talebi fiyatın zaman zaman yüksek olması bizim normal karşıladığımız şeydir.
1: Peki özellikle şu doğalgaz meselesi 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı ilhakıyla başlayan, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı diye ifade ettiğimiz süreç ekseninde aslında başka birçok da şey girdi. Zaten hali hazırda İran savaşının tam ortasında bir yıl geçiriyoruz. Hepimiz ama radarında. Bununla ilgili olarak da bir mevcut seviyesi Avrupa'nın kapasitesiyle ilgili bir konunun tarafı. Diğer tarafına da baktığımızda son fiyat hareketlerinde özellikle Hollanda doğalgazı diye konuştuğumuz o fiyat hareketliğinde gördüğümüz şeyler var. Bilhassa Avrupa gaz piyasasının tabii ki seyri ister istemez bizi de ilgilendiriyor ama iki farklı düzlemde hem Türkiye açısından hem Avrupa ve dünya açısından neler söylersiniz?
2: Tabii ona yorum yapmadan önce petrolde ufak bir ekleme yapmak isterim. Bugün aslında vadeli kontratlarınla ilgili olarak önemli bir detay var. Neden? Çünkü petrolün mutlak fiyatından önce eriniş şekline bakmamız gerekiyor. Kasım Brent bugün yaklaşık işte 105 dolar seviyesinde ve en yakın vade. Sonraki vadeye göre belirli bakımdan primli. Dolayısıyla özellikle vadeliye bakarken erişilebilir varile ileride teslim edilecek varilden daha fazla değer biçilebildiği bir dünyadayız. Şimdi sizin dediğiniz doğalgaza tekrardan geri dönecek olursak rakamlar gerçekten bizde çok dikkat çekici. Avrupa depoları şu anda yaklaşık %71 dur. Geçen yıl aynı döneme baktığımızda %82 seviyelerinde. 5 yıllık ortalamada ise 85-86. Burada daha kritik olan Almanya'da depolar yalnızca %50 civarında 24 Eylül hikayesinde. Fakat Almanya'nın düzenleyicisi bu depoları bir tık daha fazla %57.4 bilelim. Aslında şu yorumdan kaçınmak gerekiyor. İşte %70 doluluğu Avrupa'nın gazı bitecek anlamına gelmiyor. Depolar Avrupa'nın tek gaz kaynağı değil. Kış boyunca Norveç gibi kaynaklardan boru gazı, LNG ithalatı devam ediyor. Fakat burada %70 önemsiz görmek de yanlış. Çünkü geçen yıla göre yaklaşık 12 puan, 5 yıllık ortalama ise 16 tamponluk bir eksikle yakışa giriyoruz. Avrupa Komisyonu geçen yıl henüz fiziksel arz kesintisi olmadığını ancak düşük stoklar ve yüksek fiyatlar nedeniyle ülkelerin talep azaltıcı önlemlere gitmesini söylüyor. Aslında tam da fiyat bize bunu yapıyor. TTF'in bugünkü fiyatı işte 72 euronun altına geriledi. Geçen hafta da ciddi bir geri çekilme gördük. Yani piyasa her bir diplomatik gelişmede ve Hürmüz üzerinden LNG yakışının düzenlenebileceği, düzeltilebileceği beklentisiyle hızla rahatlıyor. Ancak 2026 başından bu yana fiyat hala çok yüksek ve oynaklık devam ediyor. Bunu şöyle yapabiliriz. Düşük depolar, soğuk kış ve LNG arzında aksama, özellikle Asya'nın güçlü LNG talebi TTF'de yeniden sert yükseliş riskini bizlere gözler önüne seriyor diyebiliriz.
1: Son sorum, ben de öğle arasında bir miktar İstanbul sokaklarında arıza endam etmek durumunda kalırken bir benzin istasyonunun önünden geçtim. Yanılmıyorsam...
2: Sesiniz kesiliyor. Biraz sesinizi arttırabilirse arkadaşlar çok memnun olurum.
1: Duyabiliyor musunuz şu anda Burak Bey net biçimde?
2: Şu anda daha iyi sesiniz.
1: Tamam. Benim hastalığımdan kaynaklı da olabilir Cuma'dan itibaren.
2: Çok geçmiş olsun.
1: Eyvallah. Ben de öğle arasında İstanbul sokaklarında arıza indam etmek zorunda kaldım diyordum bu yağmurda. Bir benzin istasyonunun önünden geçtim. Dizel'de artık 3 haneyi konuşmamıza çok bir şey kalmamış ama tabii Türkiye'nin gündemi buyken dünyada da dizel fiyatlarına bakınca özellikle Avrupa ile Asya arasındaki dizel priminin fiyatı dikkat çekiyor, farkı dikkat çekiyor. Özellikle savaşı konuşuyoruz belki ama arz, talep ve ticari dinamikler açısından burada dikkat etmemiz gereken bir takım can alıcı noktalar var mı?
2: Aslında var, çünkü aslında denklem çok hızlı değişti. Öncelikle Orta Doğu, savaş öncesinde Orta Doğu Avrupa'nın en büyük tedarikçilerinden biriydi. Yani Avrupa'daki yüklemeler eskiden yaklaşık 2.7 herhalde milyon tonken Mart'ta 1 milyon tona düştü. Özellikle bu diğer hususi Rusya'nın arz tarafından çıkıp talep tarafına gelmesi. Biliyorsunuz Rusya rafinelerine yönelik saldırılar ardından Rusya'ya öncelikle dedi ki ben ihracatı yasaklıyorum. Sonra yetmedi, saldırılar devam edince burada bir ithalata girdi. Ve hani üçüncüsü ve belki burada en önemlisi ABD Avrupa bu kaçağı giderek ABD ile kapattı. Ve ABD'nin Avrupa'ya dizel ihracatı 1.85 milyon ton vararak aslında 2016'dan bu yana yaklaşık 10 yıllık aşamada en üst seviyeye geldi. Burada Asya ve Avrupa'yı şu bağlamda ayırmak gerekiyor. Çünkü Avrupa primi yükseldikçe Asya'dan Avrupa'ya tanker göndermek ekonomik hale geliyor. Dolayısıyla aslında aradaki fark işte navlun, sigorta, Hürmüz, Kızıldeniz riskleri derken arbitraj anında çalışmıyor. Fakat büyük kargolar, her kargo Avrupa, yani örnek veriyorum Amerika, Avrupa arası giden bir kargo ya da Orta Doğu Avrupa giden bir kargo her zaman Asya'ya gidemiyor. Dolayısıyla Asya Avrupa arasındaki bu kreklerin zaman zaman açılması çok daha. Çünkü biz artık yeni bir dönemdeyiz. Gemiler daha önce gitmedikleri yerlere, gitmedikleri fiyatlara giriyor. Daha önce ihracatçı olan ülkelerin ithalatçı olduğu ve aslında jeopolitik denklemlerin finansal ve enerji piyasalarına son derece hızlı etki ettiği bir dönemdeyiz. Şöyle diyebiliriz, aslında toplam enerji miktarından ziyade doğru ürünün doğru yerde doğru zamanda bulunmasının değeri çok yükseldi. Bu da enerji fiyatlarında kısa, orta, uzun vadeli piyasa dinamiklerini artık hepimizin yeniden düşünmesine sebebiyet verdi diyebiliriz.
1: Burak Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli
2: Ben teşekkür
1: yanıtlarınız
2: ederim.
1: için. Danisa Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Gittin bizlerle birlikteydi. Bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından da Doktor Tuğber Çitici, FİBA Yatırım Araştırma Direktörü bizlerle olacak. Kaçınmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Doktor Tuğberk Çitilci Fibra Yatırım Araştırma Direktörü ile sohbetimize başlayacağız ama herkesin gözü kulağı programa başlarken özellikle Borsa İstanbul etkisini son raddede ifade etmeye çalıştığım üzere fon meselesinde ve buna dönük olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek'in açıklamaları vardı. Öncelikle buna göz atalım.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Şimşek bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır ifadelerini kullandı. Şimşek fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini belirterek bu konuda Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışıldığını söyledi. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirten bakan, başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken adımların atılacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada finansal sisteme sirayet etmiş bir riskin söz konusu olmadığını söyledi.
3: Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müşteri olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
1: Evet, akıllı para devam ediyor. Doktor Tuğberk Çitilci Fibra Yatırım Araştırma Direktörü de yayınımızda. Tuğberk Bey, hoş geldiniz.
4: Çağlar Bey, hoş bulduk. Sağlıklar dilerim.
1: Çok sağ olun. Efendim, değerli izleyicilerimiz zaten Tuğberk Bey'i biliyordur ama son derece centilmen, kendi emeğinden de hep bizi böyle istifade ettirir. Kendisinin Jale Hoca ile Jale Sözer Oran'la bir kitabı var. Davranışsal Finansın Temel Kitabı diye. Tabii ben bunu reklam için şu anda tutmuyorum. Çünkü Tuğberk Bey'in Jale Hoca ile yapmış olduğu bu kitabın içerisinde mesela bildiğiniz bir sözlük aslında bu. Normalcy bias diye bir kavram var. Normallik yanılgısı. Felaket olasılığını hafife alma ve önemli tehditler veya krizler karşısında bile hayatın normal devam edeceğine inanma eğilimlerimizi ifade eder diye. Göz göre göre bu konuştuğumuz konu geldi mi hocam Tuğberk Bey? Yoksa geldiğini görüp görmeden hep Eylül'lerde böyle şeyler, mesela 2024 benim aklımda o vadeli işlem tarafında olan banka hisseleri üzerinden. Çok da hani uzun vadelere de gitmeye gerek yok, hatırlayarak, bilerek, isteyerek mi sona yaklaştık?
4: Öncelikle teşekkür ederim ilginizden dolayı. Aslında davranışsal finans hayatın bir parçası olduğundan dolayı olay vuku bulduktan sonra geri referansla bakıyoruz. Aa, evet, bu böyleymiş. Erken uyarabilir sistemi var mıydı? Vardı aslında. Bu çok dile getirildi ve sonra beklenmedik. Aslında buna tam bir siyah kuğu da diyemiyoruz. Çünkü siyah kuğu aslında bir anda beklenmedik şekilde gerçekleşen bir olay olması gerekiyor. Ama bu bir yıllık periyotta devam ettiğinden dolayı bu tam böyle bir siyah kuğu olayı da değil. Sadece olayın zamanlamasını kestirmek mümkün değildi. Yani bir ilerleyen zaman esnasında bu olacaktı. Şimdi de özellikle Türkiye piyasaları tarafında risk algısının bozulması ve bulaşma etkisini görüyoruz. Yani mevcut durumda elinde fon olan veyahut da fonların dahilinde bulunan hisse senetlerine sahip yatırımcılar tarafında hani zaten mevcutta sistem içinde kilitlendiklerinden dolayı diğer yatırımcılar da ellerinde bu tarz fonlar veyahut da bankacılık tarafında mevduatta bile çıkış yapıp nakite dönmeyi tercih ediyor. Ama ağırlıklı olarak çıkan para daha güvenli olarak atfedilen mevduat tarafında kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla şu anda Borsa İstanbul tarafında bir olay krizi yaşadığımızdan dolayı şu anda mevcut dinamiklere bakıp fiyat veyahut da değer avcılığı yaparak dip oluşumunu takip etmek veyahut da dip oluşumuna ilişkin bir strateji oluşturmak oldukça zor. Burada önemli olan evet hani teknik seviyeler belirtilebilir ama teknik seviyelerden ziyade bireysel yatırımcı tarafında zaten sermaye tarafında sistem içinde kilitlenen bir miktar var. Yeni yatırımcının da sisteme dahil olması kısa vadede çok mümkün olduğu dikkate alın çok mümkün olmadığı dikkate alındığı zaman da kamu desteği takip ediliyor. Kamunun desteği olduğu zaman da evet endekse bir dip oluşumu oluyor. Yukarı yönlü bir reaksiyon veriliyor ama bu kamu alımına devam etmediği zaman da sınırlı olarak kalıyor. Dolayısıyla burada yukarı yönlü hareketi veyahut da o beklenen dip oluşumunu kurumsal yatırımcı yapacak. Kurumsal yatırımcının da şu anda önünde makro hikayeyle yani fiyat TL bazlı çok düştü kurumsal yatırımcı tarafında bir karşılık görmüyor. Değer anlamında görmesi için makro yol haritasında iki unsur var. Birincisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ekim'deki faiz kararı. Zaten bu fon krizi vuku bulmadan önce 100 bas puanlık bir faiz indirimi beklentilere dahil olmuştu. Dolayısıyla ikinci bekledikleri de makro tema dinamiklerinde MSCI tarafından yapılacak Kasım'ın ilk haftasındaki açıklama. Dolayısıyla Kasım'a kadar hani piyasa düştü, evet. Genel olarak fiyat bakan odaklarda V şeklinde veya W şeklinde toparlanmalar daha hızlı olur. Yani bu ekonomi anlamında da çok fazla tartışılır. V toparlanma mı, W toparlanma mı, L toparlanma mı? Biz bunun benzerini fiyat anlamında teknik analizde de görüyoruz. Yani şu anki dinamiklerde fiyatın doğası gereği yatırımcılar hızlı bir V şeklinde veya W şeklinde bir toparlanma bekliyor ama sanki kurumsal yatırımcının bu hareketin tetikleyicisi ve dip oluşumunu sağlayıcı olduğu dikkate alındığı zaman da L şeklinde Kasım'daki MSCI açıklamasına kadar biraz daha testere ağzı diyebileceğimiz yatar bir piyasa fiyatlamasına doğru gidiyoruz. Dolayısıyla şu anda piyasa fiyat veyahut da değer tartışması için uygun bir zeminde değil diye değerlendiriyorum Çağlar Bey.
1: Çok güzel açıkladınız. Şimdi bunu hiç terminoloji kullanmadan kendi tarzımla, üslubumla söyleyeceğim. Bu toplumun deneyim

0: Dediği iki büyük şey oldu. Bir tanesi özellikle enflasyonun o %30'larla başlayıp 80'lere gittiği dönemin öncesinde tamamen lafzi söylüyorum. Keşke maaşım şu kadar lira olsa dediğimiz maaşların birkaç sene içerisinde çok uzun süre geçmeden o maaşı aşsa katlasa bile yetmediğini bizim giderlerimiz karşısında bunu bir deneyimledik zihinsel olarak. Bu bir zihinsel muhasebe notu olarak o dönemde akla eren herkesin ömrü boyunca taşıyacağı şey oldu. İkincisi, şimdi açalım bakalım Borsa İstanbul'da. Sabahtan beri söylüyoruz işte Ekim 2008'den beri yani 2008 küresel finans krizinden beri aylık bazda en sert düşüşüne geliyor. Salgından bile daha fazla. Hisse senetlerine tek tek baksak TL bazlı, dolar bazlı. Şu konudan habersiz bundan bir süre önce deseydik ki şu hisse şu fiyatta olacak alır mısın bu dönem? Bilmeden herkes de derdi ki ah keşke o fiyata gelse diye. Buyuralım geldi. Bu iki deneyimi bu toplum şu anda deneyimliyor, yaşıyor. Bunun
1: Maalesef.
0: etkisiyle önümüzdeki süreçte sağlıklı hisse hevesi, sağlıklı borsa yatırımı yapması ne kadar zaman alır size göre?
1: Yani şu anda kısa vadede baktığımızda fonların tasfiye süreci 6 aylık periyot, ama tabii ki de 6 aylık periyotu illa 6 ay olması gerekmiyor. Daha kısa sürede de olabilir ama mevcut bu takvim dikkate alındığı zaman da bu bir risk faktörü zamanlama anlamında. Dolayısıyla kısa vadede tekrar toparlanma için zor. İkinci olarak da tekrar sermaye gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi maaşlar konusunda özellikle hane halkının veyahut da yatırımcıların harcanabilir geliri enflasyon tarafında çok düşük kaldığından ve hatta bazı durumlarda negatife geçtiğinden dolayı tasarrufa ayrılabilecek para miktarında da ciddi şekilde bir azalma oldu. Dolayısıyla önce bir hasar tespiti yapıldıktan sonra duruma bakılacak. Tekrar yatırımcılar illaki Türkiye piyasalarında getiri olduğu zaman da algı çok hızlı bir şekilde değişebilir. Ama tabii ki de bu yaşanan fon krizinin finansal travmaları etkide kalacak. İnşallah kısa bir sürede toparlanıp yatırımcıların tekrar A'dan Z'ye tüm finansal piyasalardaki enstrümanlara yatırım için para ayırabilecekleri ortamın devreye girmesi ve yatırım yapmalarının devreye girmesi şeklinde dileklerimi belirtmiş olayım ben de Çağlar Bey.
0: Peki Tuğberk Bey, şunu da sormak isterim. Özellikle burada fon meselesinin içerisinde işin karanlık yanını bir yana bırakıp yatırımcı davranışı olarak baktığımızda da yine sizin Davranışsal Finansın temel kitabında belirttiğiniz ve bizim sık sık sizinle sohbetlerimizde değindiğimiz üzere kaçırma korkusu, işte FOMO dediğimiz Fear of Missing Out mevzusu. Ben bundan niye kendimi hariç tutayım diyerek tam olarak içeriğindeki risklere bakmadan dahil olma mevzusu var. Ama bu konudan ayrı olarak şimdi diyelim ki umut ederim ki yapıcı bir şekilde Borsa İstanbul'a yabancı geldi ya da Borsa İstanbul ayağa kalkmaya çalışıyor. Ve burada da buna dönük bir trende girmeye başladık teknik ya da temel olarak birkaç ay sonra, belirli bir zaman sonra. Burada bunu kaçırmayayım diye hareket etmenin de ötesinde buraya kayıtsız kalacak artık Borsa İstanbul şalterini çok önemli bir süre kafasına indiren bir yatırımcı olacak mı sizce?
1: Tabii yatırımcıların risk tercihine bağlı olarak özellikle finansal travmaya maruz kalanlarda Borsa İstanbul tarafında veyahut da fonlar tarafında uzak durma ön planda olacak. Ama hızlı bir toparlanma başladıktan sonra burada biz yine ana mevzu olan enflasyon ve enflasyona karşı Türk lirasını koruma. Şu anda Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam edecek mi? Evet, edecek. Hatta bu 2027 ilk çeyrekte de kuvvetle muhtemel sıkı para politikası olacak. Faiz göreceli mevduat tarafında yüksek olacak, ama mevduat tarafındaki getiri bazı yatırımcılar için risk algısında yeterli olmayacak. Yani daha biraz daha akılsal muhasebe yaparak işte evet mevduattan faiz getirisi var ama karşılığında fiziki mal, ev, araba, motosiklet, başka bir şey alamıyorum. Ben bunu karşılamak için ilave risk almam gerekiyor. İşte o ilave risk alma noktasında da yatırımcılar tekrar Borsa İstanbul tarafına doğru yönlenecekler. Sonuçta ana güdü Türk piyasalarında mevcut sermayeyi koruma ve üzerinde getiriyi enflasyon üzerine taşıyabilmek noktasında tekrar Borsa İstanbul'a hızlı geri dönüşler olacak. İşte bu dönüşün zamanlaması için elimizdeki done sadece Kasım'ın ilk haftasındaki MSCI'ın açıklamaları. MSCI açıklamalarına bağlı olarak da o hareket başladıktan sonra yatırımcılar tabii ki de o hasarı atlattıktan sonra Borsa İstanbul tarafına da Bu sefer biraz daha değer odaklı olarak endeks 30 hisse senetleri içinde daha seçici olucu bir şekildeki gerek tekil hisse senetleri gerekse de bu dağılımlara göre zaten kamunun uyguladığı çok sert bir düzeltme var regülasyon tarafında. Bunlarla ilgili fonlara yine tercihlerini oluyor olacak. Yani hem yurt dışı yatırımcı için hem yurt içi yatırımcı için getiri olduğu sürece risk algısı yüksekse Borsa İstanbul'a dahil olmaya illaki devam edecekler ama zamanlamayı kestirmek zor.
0: Peki biraz da dışarıyı konuşalım. Sürekli zaten bu konuyla meşgul oluyoruz. Ekran önünde olsak da olmasak da. Dışarıyla ilgili de aslında Tuğberk Bey tahmin ediyorum siz de buna dönük açıklamalar yapacaksınız. Aslında tarihi günlerden geçiyoruz. Yani bizde bu mesele olmasaydı bile bu türbülans muhakkak ki bir yerinden ucundan bize değecekti zaten enflasyon konusu başta olmak üzere. Petrolü bir yana bırakalım. ABD tahvil faizlerinde özellikle 10 yıllıklarda yanılmıyorsam geçtiğimiz yılın sonunda bu konuyu konuşmuştuk. Acaba 4.5'a 5'e gider mi? 5.20'nin üzerinde şu an 10 yıllıklar. Japonya ile ilgili meseleyi kabaca 3 senedir konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ben daha kanala yeni geldiğimde 4 yıl kadar önce şurada Japon varlıkları dünyadan çıkmaya başlarsa ne olur diye bir katastrofi senaryosu anlatmıştım Bloomberg Intelligence'dan esinle. Bunlar sanki yavaş yavaş kendini gerçekleştiren kehanet gibi karşımıza çıkıyor ama öte yandan da endekslerde böyle çok büyük bir sarsıntı vesaire yok gibi. Bu fırtına öncesi sessizlik mi yoksa zaten özellikle 21. yüzyılda piyasalar bu kervanı böyle güttüğü için sürekli korku korku ama bir yandan da sular akmaya devam mı ediyor?
1: Bir taraftan sular akmaya devam edecek. Çünkü evet tahvil getirilerinde yani eski döneme alışık olsaydık tahvil getirilerindeki bu yukarı yönlü hareketlerde borsa endekslerinde ve hisse senetlerinde sert satışların, katastrofik düşüşlerin olması gerekirdi. Ama Amerikan endekslerinde referans endeks, Nasdaq ve daha sonra S&P'ye baktığımız zaman da hani bir geri çekilmeler veyahut da düşüşler tekrar piyasa tarafından bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Çünkü orada da başka bir unsur olarak başka alternatif yok modu devreye giriyor. Başka alternatif yok da neyi kastediyorum? Teknoloji ve yapay zeka. İster analiz yapın, ister analiz yapmayın. En basit şekilde uygulanabilecek unsur yapay zeka ve teknoloji. Dolayısıyla Amerikan tahvil getirilerindeki bu yukarı yönlü hareket evet oluyor ama piyasa önce %5'e adapte oldu. Borsa endekslerinde sınırlı geri çekilme oldu. Şimdi de diyor ki evet kısa vadeli olarak ABD-İran savaşında bir çözüm var mı? Yok. 27 Ekim İsrail seçimleri ve ABD ara seçimleri Kasım'daki sonrasında durum netleşecek. O zaman bakarız. Amerika'da enflasyon temasında bir aşağı yönlü hareket var mı? Yok. Fed enflasyonu düşürmek için ne yapması gerekiyor? Faiz arttırması gerekiyor. Tamam bu da yol haritasında var. Dolayısıyla şimdi Amerika'nın 10 yıllığında 5,5 seviyesine kadar bir tolerans hazırlamış durumda. Yani iş ne zaman bozulur? Trump'ın Orta Doğu'daki politikaları değişir İsrail kaynaklı olarak. Brent petrolde 120 dolar ve üzerinde fiyatlama olur. Amerikan tahvil getirilerine referans alınan 10 yıllık tahvil getirisi 5.50'nin üzerinde o psikolojik eşik olan 6'lara doğru yaklaşmaya başlar. O zaman piyasa tekrar hisse senetleri tarafında bir satışa geçip diğer alternatiflere yönelmeye başlar. Ama burada akıllı para veyahut da orta vadeli trendde piyasayı sürükleyen sabit getirili menkul kıymet olduğundan dolayı onlar bir tarafta risk görüyorlar. Ama öbür tarafta da hisse senedi piyasasında evet Fed bir faiz artışına gidecek ama makul 25 bas puanlık faiz artışlarına gidecek. Bu zaten enflasyonu düşürme noktasında pozitif katkı sağlar. 25 puanın üzerine çıkmayacak faiz artışları olmadığı sürece hisse senedi tarafında da risk almaya devam ederiz şeklinde alternatif bulunuyor. Çünkü diğer başka noktada alternatif yok. Emtia noktasına gitse güçlü bir dolar teması bulunuyor. Trump'ın o zayıf dolar teması etkin bir şekilde işlemiyor. Avrupa'ya gitse kıta Avrupası tarafında euro dolarla ilgili bir trade yapmak istese veyahut da euro türevleriyle alakalı orada bir unsur yok. Japonya tarafına dönüyor. Orada bu USD-JPY paritesi, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışı teması. Paritesi de orada belli bir yönetilebilir, yönlendirilebilir şekilde. Diğer kıtalardaki borsalara yöneldiği zaman da orada risk faktörleri var. Dolayısıyla para ana vatanında durup finansal piyasaları şekillendirmeye devam edecek. Bu kuvvetle muhtemel 2027 yılında da devam edecek.
0: Şimdi Tuğberk Bey bu akşam küresel piyasalar notunda da anlattım. Bir yanıt vermek mahiyetinde değil bilgi olarak. Örneğin petrolle ABD 10 yıllık tahvil faizinin korelasyonu 36 yılın zirvesinde. Biz altının özellikle son birkaç yılda rekor bazlı yukarı yönde seviyelerine alıştık ama düşüşlerdeki derinliğini hep aklımızdan çıkarıyoruz. Burada belki rekor yenilemesi olmasa da yaz aylarının ortalarından en azından bu haftaya kadar yukarı yöndeki ciddi bir hareketine tanıklık etmiştik. Ve bu sürecin içerisinde 2023 sonundan itibaren ABD 10 yıllıkları adeta %4'ün üzerine oturdu ve yukarı yönde denemelerinde de bu kez 2023 tavanını deldi geçti. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Evet, faizler özellikle altın ve günümüzde gümüşün de üzerinde bir baskı yaratıyor. Burada özellikle altın gümüş yorumunuz nedir? Dahası tahvil faizlerinde şu konuştuğumuz manzara devam ederse başta hisse olmak üzere riskli varlıklar bunun altında amiyane tabirle ezilir mi?
1: Orta dönemde 5.50'nin üzerine doğru bir hareket olduğu zaman da evet net olarak ezilir. Altın ve gümüş tarafında, yani kıymetli metaller tarafında da bu Amerikan 10 yılının 5'in üzerinde olması, evet ons altın tarafına da çok katastrof bir satış getirmiyor. Zaten daha öncesindeki o 5500 bölgesindeki düşüş hareketiyle beraber öncü fiyatlamasını yapmıştı. Ama şu var ana strateji olarak, Amerikan tahvil getirileri yüksek kalmaya devam ettiği sürece altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin çok kalıcı olmamasını beklemek lazım. Yani her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı. Amerikan 10 yıllığı oldu da 5,5 seviyelerini yaktı. Ons 4000'in altına, 3850'lere doğru geldi. Bu sefer de Amerikan 10 yıllıktaki bir dönüşü pozisyonlanmasını alarak altın ve gümüş tarafında da bir dip senaryosu aramak gerekiyor. Yani nasıl bizim tarafta şu anda mevcut durum fiyat ve değer avcılığı değilse, altın ve gümüş tarafında da hani bir dip oluşumu nerede olur değil. Bunu şu anki Amerikan 10 yıllığı bir anda 5-10 seviyesi veyahut da 5-10'un altına da gelebilir. Bu altın tarafında minimum 35 ile 45 puan arasında yukarı yönlü bir hareketi tetikler. Dolayısıyla altın ve gümüş tarafında yatırım yapılıyorsa evet, teknik analiz faktörleri, altın çıkarma maliyeti veyahut da merkez bankaları altın alıyor emaresi altındaki klişe söylemlerin yanına da mutlaka Amerikan gün içi Amerikan tahvil getirilerine bakmak lazım. Tahvil getirileri yukarı yönlü hareket ediyorsa altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket beklememek gerekiyor. Ama ne zaman işte Amerikan 10 yıllık gün içi 5.26, 5.28'de veya o gün hangi seviyede gün içi zirveyi görüyorsa oradan bir dönüş için altın ve gümüş tarafında taktik anlamda pozisyonlanma ön planda olabilir diye değerlendiriyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. FİBA Yatırım Araştırma Direktörü.
1: Doktor ben teşekkür ederim Çağlar Bey.
0: Bizlerle birlikteydi her zamanki gibi keyifli sohbetiyle. Burada noktayı koyalım akıllı paraya. Bugün Açıl Sezen döndü. Finans Merkezi'nde 16'da sizlerle olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalarda olup bitenleri, Türkiye'de ise senedi piyasasında ve fon çerçevesinde olanları değerlendirmeye çalışacağız. Diğer taraftan makroekonomik çerçeve bu programdaki ana temamız, ana konumuz olmaya devam edecek. Orada da Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Gülay Elif Yıldırım bizlerle beraber olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayacağız. Deutsche Bank yayınladığı son analizde Fed yetkililerinin sıkı para politikası duruşunu koruduğunu vurgulayarak Aralık ve Mart'ta 25 bas puanlık iki ek faiz artırımı beklediğini ifade etti. Suudi Arabistan merkezli El Hadet'e konuşan diplomatik kaynaklar, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında doğrudan müzakerelerin tıkanmasına rağmen iletişim kanallarının açık kaldığını ileri sürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Pirol, özellikle ürün piyasalarını, dizel ve diğer piyasaları çok yakından takip ediyoruz. Eğer ihtiyaç olursa gerekli adımları atar, daha fazla rezerv salımı gerçekleştirebiliriz diye konuştu. Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi 99 puanlık beklentiye karşı Eylül'de aylık 97.9 puana indi. Öte yandan tüketici güven endeksi -15.5'tan -16.5'a geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre bankacılık sektörünün toplam karı ilk 9 ayda yıllık %20'lik artışla 676 milyar TL oldu. Ağustos ayı karı 80 milyar TL'ye yaklaşırken takipteki krediler oranı %2.86'dan 2.92'ye yükseldi.

Günün öne çıkan haber başlıkları bu şekildeydi. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareket devam ediyor. 12.500 puanın altına doğru sarktı endeks. 12.350 puanın üzerinde durmaya çalışıyor. %2'ye yakın kayıpla seans devam ediyor. Ancak buradaki geri çekilmenin %7'lik düşüşle başlangıç kısmı 100 puan kadar endeks aşağı çeken Aselsan'dan geliyor. Onu söyleyelim. Bununla birlikte Astor'dan 33, Tüpraş'tan

34 destek tarafındansa 16 puanlık bir aşağı yönlü hareket var. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz haftalardan bu yana, ayın 17'sinden bu yana yaşanan baskının bir tezahürünü küçük hisseler tarafında görmeye devam ediyoruz. Öte yandan yine Aselsan'da endeks içerisinde ağırlığı en yüksek olan hisse senedi, onun da aşağı yönlü ilmesi sanayi endeksi %2,5 kadar aşağı itiyor. Tutunan taraf neresi? Bankacılık tarafı.

yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Kurlar cephesinde 49 liranın üzerine geldik. Dolar TL'de, Euro TL çerçevesi 55 lira 63 kuruşlarda. Euro dolar çaprazı da biraz aşağı kaydı. 1.1346'lara doğru biraz daha dolar pozitif bir ortam var. Dolar endeksi 101.35 liraya kadar geldi. Euro bölgesine ilişkin beklentiler, önümüzdeki döneme dair nispi olarak yaşanan bozulma makro çerçeve biraz daha buraları olumsuz yönde etkiliyor gibi görünüyor. Buradan geçelim Avrupa borsalarındaki fiyatlamaya. Orada artılar var. %0.6'lık hatta 7'ye yaklaşan getirileriyle DAX ve Milano borsaları şu anda burada başı çekiyor. Bununla birlikte yatay bir seyir görüyoruz. Paris'te Kakaran Endeksinde dün de hemen hemen buralarda kapattığını hatırlatmış olalım. Aynı zamanda Londra'da FTSE Endeksinde de %0.2'ye yaklaşan oranlarda yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Amerikan vadeleri için de tablo fena bir açılış göstermiyor. Özellikle Nasdaq tarafı %0.2 kadar yukarıda. Dow Jones ve S&P 500 vadeleri ise yatay pozitif bir açılış bekliyor. Biraz aslında buralara moral veren unsur petrol tarafında nispi gevşemenin ön plana çıkmış olması. Amerika ile İran arasında biraz daha uzlaşmaya dönük haber akışı olmaya başladığında farklı, sertleştiğinde ortam biraz daha farklı bir tablo karşımıza çıkabiliyor. 107 dolarlardan 103.30'lara doğru petrol fiyatında Brent cephesinde bir geri çekilme yaşandığını gözlemliyoruz. Burada vade farkı da kontratlar arasında ön planda, onu da söylemiş olalım. 103.26 şu an bizim ekranda gördüğümüz kontrat fiyatı. Diğer taraftan yine spot altının ons fiyatı %1 kadar yukarı kaydı. 4154 dolara geldik ama Eylül ayı sonuna geldik. Fakat altın için pek de iyi geçmedi. Altın tarafında %7 kadar bugüne kadar bir geri çekilme olduğunu gözlemlemiştik. Gümüş tarafında daha da sert. 60 dolar 80 sentin eşiğinde görüyoruz gümüş fiyatlamasını da. Orada da sınırlı bir yukarı yönlü hareket söz konusu. Amerikan tipi ham petrolle ise 90 dolar 69 sent gördüğümüz son fiyat seviyesi. Rakamları bu şekilde aktardık. Hızlıca geçelim şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turunda Elif Cansever'le birlikteyiz. İlk olarak Elif, genel anlamıyla baktığımızda zaten tahvil faizlerindeki yükseliş son belki 2 ayın ana teması olmaya devam ediyor. Amerikan 10 yıllıklarının 5.25'i geçmesi, Alman bundlarında, İngiliz giltlerinde yukarı yönlü hareketlerin belirginleşmesi önemli temalar olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Piyasa bir taraftan yükselen petrol gerginliği nedeniyle enflasyonu yukarıda kalma potansiyelini, diğer taraftan başta Amerika piyasası için konuşacak olursak, yapay zeka çerçevesinden gelen yeni tahvil ihraçlarıyla bütünleştiğinde arz fazlalığını da absorbe etmeye çalışıyor gibi duruyor. Fakat merkez bankalarının da burada Fed'den Ekim ayında faiz artırım beklentisinin kuvvetlendiği, Avrupa Merkez Bankası'ndan iki tane daha faiz artırımının cebe alındığı, hatta 2027 yılı ile birlikte toplam 4 faiz artırımı olabilir denilen, İngiltere Merkez Bankası'ndan 5 faiz artırımı beklenen yerde artık dünyanın hemen hemen her tarafında, ki Japonya'da faiz artırdı, artırmaya devam edeceği beklentisi var. Mesela Avustralya bugün faiz artırdı. Şimdi yeni düzlem, yeni ortam bize diyor ki hem enflasyonlar yükseliyor, tahvil tarafında pozisyonlanmak için maliyetler biraz artıyor. Hem de buraya gelen yapay zeka rekabeti işin içerisine katıldığında tahvilleri kim alacak sorusu ana unsur kalmaya devam ediyor.
1: Devlet tahvilleri üzerinden başlamak istiyorum birazcık açıl. Çünkü orada özellikle 30 yıllıklarda %5 seviyelerini görmeye başladık biz Mayıs ayı itibariyle. Ve şu an geldiğimiz dünyada 5 yıllıklar, 10 yıllıklar, ki 5 yıllıklarda da 2007 sonrası ilk defa bu geçen hafta itibariyle 5 seviyelerini konuşur olduk. Geldiğimiz noktada artık %5 seviyeleri bizim için normalimiz mi olacak diye değerlendirirken, bunun total küresel piyasalara yansıması, senin de az önce saydığın gibi aslında İngiltere, Almanya, Japonya başta olmak üzere çoklu yılların zirveleri gördüğümüz tahvil piyasasında günler geçiriyoruz. Ve bunların da küresel devlet tahvillerinin ortalama getirilerine baktığımızda ise 2001'den bu yana en yüksek seviyelerinden birini geliyor. Keza sabah saatlerinde daha 2007'deki seviyelerine mi geldi diye konuşurken, değerlendirirken, bu şu an geldiğimiz noktada 2001 yılından bu yana en yüksek, yani 26 yılın zirvesine yaklaşmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Burada baktığımızda aslında senin de az önce saydığın gibi geçen ay biz merkez bankalarının aldığı kararlarla beraber bir miktar daha bunların yansımalarını görmüştük. Sıkılaşmayı küresel merkez bankalarındaki

0: Aynı andaki şahinleşmeleri konuşuyor olmuştuk. Keza geçtiğimiz aylarda piyasada ilk defa hem Boş tarafından yani Japonya Merkez Bankası tarafından hem de ECB tarafından ki bu sene ikinci faiz artırımını gerçekleştirdi. Hem de FED tarafından faiz artırım ihtimallerini konuştuğumuz artık yıl sonuna kadar Avrupa Merkez Bankası cephesinde iki faiz artırımının neredeyse kesin gözüyle bakıldığı, FED için önümüzdeki bir yılda dört faiz artırımının tekrar konuşulduğu ve Ekim ayındaki FED toplantısı için artık %70 seviyelerini dile getirdiğimiz ki bunun da artık bu hafta gelecek olan tarım dışı istihdam verisiyle bir miktar daha oynamasını swap piyasalarında göreceğimizi düşünüyoruz ama orada da güçlü bir ekonomi var çünkü. Konuştuğumuz piyasalarda artık %5 seviyeleri bizim normalimiz mi oldu diye piyasa değerlendiriyor. Bunun ana sebeplerini tabii ki de jeopolitik riskler. Artık Şubat ayından bugüne kadar geldiğimizde 28 Şubat'ta savaşın 8. ayına gireceğiz neredeyse. Geldiğimiz dönemde birazcık bunun yansımaları. Bunun yanında güçlü ABD, az önce söylediğim gibi hem bu hafta gelecek olan istihdam verisinin hem de makro verilerde güçlü bir ABD piyasası görüyoruz ki bunun da Fed'in aldığı kararların küresel piyasalara yansımaları. Bunun yanında yüksek bir bütçe açığı ve borçluluk oranı, mali borçluluk oranının yüksek olması ki 40 trilyon dolarları konuşuyoruz. Doğrudan etkili olduğunu söyleyebiliriz ama bir diğer konu var ki piyasa buradaki hemen diğer grafimize geçmek istiyorum. Bu aslında bizim savaş döneminde oldukça olumlu yerden baktığımız ve yapay zeka harcamalarının özellikle Wall Street tarafındaki hisselere destek verdiğini değerlendirdiğimiz bunu konuştuğumuz senaryoda şu an tahviller açısından baktığımızda yapay zeka harcamalarının özellikle bu harcamaları veri merkezlerini finanse etmek için bu hyperscaler şirketlerin artı Nvidia'nın ihraç ettiği tahvillerin aslında devlet tahvili piyasasına yansımalarını değerlendirdiğimiz bir noktadayız. Çünkü bunların da tahvil piyasasına yukarı yönlü olarak baskı unsuru olarak faiz getirilerine etki ettiği şu an konuşulanlar arasında. Grafiğimizde görüyoruz zaten bunu Zeynep Özyol'la da değerlendirmiştik. Hem Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Oracle, SpaceX yani hyperscaler şirketlerimizin hem yatırımları tahvil getirileri ki buradaki tahvil ihraç tutarları fakat buradaki tahvil ihraç tutarlarının hepsinin yıllıkları farklı olduğu için grafiğimizde bunların hepsini 10 yıllık ABD tahvile eş değeri üzerinden görüyoruz ve şu an geldiğimiz noktada totalleri 200 milyar doları geçmiş durumda. 10 yıllık ABD hazine tahvili eş değeri olarak baktığımızda. Sarı çizgimiz ise bize ABD hazine yani bu hyperscaler şirketlerin durasyon arzı oranının ABD hazine tahvili durasyon arzının oranını görüyoruz. O da 2024 yılında %1 seviyelerindeyken şu an geldiğimiz seviyede %13 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Yani borçlanma tarafına baktığımızda %13 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Bu
1: yani
0: aslında
1: şu anda yapay zeka temelli tahvil ihraçlarının toplam Amerikan hazine kağıtlarının ihraçlarına oranı %13'e gelmiş durumda.
0: Doğru.
1: Oldukça ciddi bir rakam.
0: Oldukça
1: ve aslında ciddi. Bu sadece bu kısmı etkilemiyor. Yani bunlar sadece tahvil ihraçları. Piyasadaki likidite üzerine etkisi, başta leasing ve onların fonlaması üzerinden bilançoda görmediğimiz daha farklı yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Bu sadece görünen taraf.
0: Bu dolaylı taraf. Bir de doğrudan taraf. Bir de görmediğimiz dolaylı tarafları var tabii ki. Ama bunların alt tarafına baktığımızda asıl crowding out dediğimiz yani burada rekabet gücünün yaptığı, dışlanma etkisinin yarattığı. Yani aslında yatırımcının tahvil faizine yani hazine tahvili tarafına gelmesi beklediğimiz yatırımcının daha yüksek spreadleri olan teknoloji firmalarının tahvillerine gidiyor olması fiyatları aşağıya çekerken, hazine tahvillerindeki fiyatları aşağıya çekerken getirilerini de bir o kadar yukarı çekiyor. Ve biz buradaki baskı unsurlarından bir tanesini de bu tarafta görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bu hafta söylediğim gibi aslında Cuma günü göreceğimiz ABD istihdam verisi oldukça önemli olacak ki oradaki beklenti de 90 bin artış yönünde. Birazcık onun piyasaya etkisini ve Fed'in diğer merkez bankalarına faiz artırımları üzerine olan etkisini değerlendireceğiz ama şu an geldiğimiz küresel noktada küresel tarafta total bir şahinleşme ve tahviller tarafında da özellikle getirilerin yukarı yönlü çıktığı baskı unsurunu değerlendirdiğimizde ve artık ABD için %5'ler normalimiz mi dediğimiz bir dünyada dünyayı tartıştığımızı söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Elif. Aktardığın bu notlar ve değerlendirmeler için hazır faizlerden konuşurken biraz içerideki faiz hatları üzerine değerlendirme yapmaya çalışalım. Türkiye'deki tabloyu Aslı Savranoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Aslı, genel anlamıyla tahvil tarafındaki hareketliliğe dönüp bakacak olursak bir miktar getiri eğrisinin dikleşmeye başladığını anlıyoruz. Aslında savaş tarafı biraz böyle yavaşlayıp ateşkese doğru gidildiği dönemde, risk iştahının arttığı ortamda yabancının bir miktar buralara yoğun ilgisi olduğunu gördüğümüz ve ardından da hazinenin de ihraçlarında özellikle getiri eğrisinin uzun tarafını denemeye başladığı bir ortamla karşılaşmıştık. Şimdi işlerin birazcık tersine doğru döndüğünü, getiri eğrisinin biraz dikleşme eğiliminde olduğunu yani tablo olarak buradaki tablonun biraz daha değiştiğini görüyoruz. Şimdi biraz belki bunun üzerine konuşabiliriz. Çünkü şu anda özellikle getiri eğrisinin uzun tarafı biraz daha yukarıda kalmaya devam ediyor. Hani daha önce para politikası faizi neredeyse onun civarında biraz daha yataylaşmış çizgiden şimdi dikleşmiş bir getiri eğrisine doğru gelmiş durumdayız.
2: Evet, buradan ilk önce şuradan herhalde başlamak lazım diye düşünüyorum Açıl. Bugün HSBC'nin de bir raporu vardı aslında. Faiz indirim döngüsüne ilişkin ne kadar aslında getiri eğrisi üzerinde faiz indirimlerinin, daha doğrusu bütün olası şu anda konuşulan risklerin diyeyim herhalde. Sonuçta birkaç bir şey konuşuyoruz. Bütün dünyada faizlerin arttığı bir ortam konuşuyoruz. Özellikle petrol fiyatlarının yükseldiği ve küresel olarak risk iştahının azaldığı bir ortamdan bahsediyoruz ki bu da küresel olarak ve Türkiye'de de faizleri yukarıya doğru çekiyor. Bunun dışında da Türkiye'de bir de farklı olarak konuştuğumuz aslında faiz indirimi, başlayan bir faiz indirimi beklentisi var. Bunun 2027'ye ne kadar yansıyacağı ve bu hikayenin içinde oradaki fiyatlamanın, oradaki beklentinin ne kadar fiyatlandığı. Şimdi burada HSBC'nin enflasyon görünümüne ilişkin bir şey var, tahmin patikası var. Önümüzdeki dönemde, yani 2027'nin gerisinde aylık enflasyonda mevsimsel eğilimler son 10 yılın ortalamasına döneceği varsayımı altında önümüzdeki bir yılda enflasyon nasıl seyredebilir bunu gösteriyor grafik. Yani tam olarak bu böyle bir şey olmasa da, patika olmasa da şunu biliyoruz. Mesela Eylül enflasyonu %2.2 civarında gelecek ve yıllık enflasyon %30.2'ye doğru gerileyecek. Burada önümüzdeki aylarda 30'un da altına gelebileceği, yıl sonu içinde zaten tahminen ağırlıklı olarak 29-30 aralığında bu seviyelerde devam edeceğini görüyoruz. 2027'nin ilk yarısında ise aslında baz etkisini nedeniyle hızlı bir şekilde enflasyonun aşağıya doğru gelme olasılığı var. Dolayısıyla burada bu da şunu bir beraberinde getiriyor. Merkez Bankası'na önümüzdeki dönemde faiz indirmek için bir alan tarayacak mı, tanamayacak mı, buna bakıyoruz. Buradan piyasa fiyatlamalarına bakacak olursak, bir sonraki grafikte aslında piyasada şu anda nasıl bir fiyatlama var onu görüyoruz. Şimdi swap piyasasına baktığımız zaman önümüzdeki 3 ay içinde 200 bas puanlık bir fiyatlama var zaten. Bu neredeyse kesin gibi fiyatlanıyor diyeyim. Beklenti hem ekonomistler tarafında hem de fiyatlamalar tarafında belirgin. 2027 için ise %33'e doğru, yani bir 200 bas puan daha indirim şu anda fiyatlarda var gibi. Ama biraz önce gördüğümüz grafikte de yani orada görmek mümkün, enflasyon %30'lardan %25'in altına dahi gelebilme potansiyeline sahip. Yani enflasyona paralel bir aslında politika faizinde indirim olacak ise buradaki fiyatlamanın biraz daha temkinli olduğunu, aslında daha yüksek bir faiz indirimi fiyatlaması da enflasyonun sunabildiğini şu andaki öngörülerden gözüküyor. Fakat buradaki hani şey ne, belirsizliğin çok yüksek olması. Zaten HSBC'nin raporunda da bundan bahsediliyor. Yani şu andaki işte petrol fiyatlarının yüksek olduğu, önümüzdeki dönem gıda enflasyonu ilişkin biraz daha endişelerimizin oluşabileceği ve işte özellikle çekirdek enflasyon ve hizmet tarafındaki o katılığın çok belirgin olduğu bir senaryoda gerçekten biraz önceki enflasyon patikası gerçekleşecek mi? Bu konuda tabii soru işaretleri var.
1: Bugünden 2027'nin sonuna dönük bir swap fiyatlamasını makul bir şekilde görebilmek çok kolay değil. Buralar çok da hızlı değişiyor. O nedenle aslında daha kısa vadedeki beklentinin nerede oluştuğu daha sağlıklı ölçümlenebiliyor swap piyasasında. Doğru. Çünkü hacimler çok desteklemeyebiliyor. Bazı zorunlu işlemler haricinde çok o tarafa gitmek istemiyor kimse. Rasyon riskini çok taşımak isteyen yok yani.
2: Evet, hele bu ortamda. Şimdi tahvil piyasasına da dönüyoruz.

0: Dönüp bakarsak aslında bu faiz indirimi hikayesini nasıl fiyatlıyor son dönemde? Özellikle son işte 20 günde diyeyim, son 2-3 haftada biz bütün dünyada da olduğu gibi herhalde tahvil faizlerinin yukarıya doğru geldiğini gördük. Bizim hikayemizde tabii biraz daha bir de fonlarla ilişkin yaşanan çalkantının diyeyim finansal piyasalara yansıdığı bir ortam da aslında tahvil faizlerini yukarıya iten unsurlardan biri oldu. Bunun dışında da gene yükselen petrol fiyatı da enflasyon beklentilerini uzun dönem için özellikle biraz daha belirsiz hale getiriyor. Bir de özellikle küresel risk iştahındaki bozulma özellikle uzun vadede sanki biraz yabancı yatırımcının da iştahını kaçırarak o tarafa satış getirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla getiri eğrisinin bir miktar yataylaştığını görüyoruz bu anlamda. Yukarı yani 2 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı seyir daha sınırlı. İşte yaklaşık 50-60 bas puan. Çünkü burada faiz indirim beklentisi hala daha kısa vadeli bir miktar şeyde tutuyormuş gibi gözüküyor. Yani daha hızlı yükselmesini engelliyormuş gibi gözükürken özellikle uzun vadede 5 yıl ve sonrasındaki artışlar daha yüksek olduğu 100-130 bas puan arasında olduğu son 2-3 haftada. Burada da biraz önce bahsettiğimiz hem küresel olarak risk iştahının düşmesi ve bir miktarda yabancı yatırımcıların da belki burada satışlarının daha uzun vadede gerçekleşmesi söz konusu olabilir.
1: Peki teşekkür ediyoruz Aslı. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir'le bir miktar Borsa İstanbul çerçevesi üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Gerçekten tabii endeksin fon piyasasında olup bitenlerin yansımasını çok doğrudan gördüğünü söyleyebiliriz. Grafiği değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi buradaki tablo bize yani kırmızıların çokluğu zaten bir şey söylüyor. Burada tabii endeks içerisindeki ağırlığı yüksek olan hisselerden Aselsan, Tüpraş, BİM bugünkü düşüşün de önemli bir kısmını oluşturuyor puantaj olarak baktığımızda. Ama genel anlamıyla elbette bir yan hisselerde, iki tabii son dönemde gerçekten portföyler içerisinde çok yer tuttuğunu bildiğimiz büyük ve normal koşullarda işi iyi olan şirketlere dönük oluşan haber akışının da piyasa üzerindeki yansımasını görüyoruz. Herkes bir miktar çekinceli yaklaşıyor hal böyle olunca. Yani ne kadar kapsamlı ve hızlı sonuç alınabilirse ki aslında bugün yapılan toplantı o açıdan da önemli. Çıktılarını duymayı merakla bekliyoruz. Evet. Ümit ediyoruz kısa süre içerisinde duyabiliriz. Bundan sonrası hakikaten biraz daha bilindik çerçeveye oturarak gidebilir. Yani şu anki fiyatlamada belirsizliği de işin içine kattığımızda olması gerekenin çok üstünde bir reaksiyonla karşılaşıyor olabiliriz.
2: Evet, yani dediğin gibi belirsizlik çok yüksek olduğu için ve ne yöne evrileceğini yönelik de çok iyi bir tahmin yapılamadığı için burada satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. BIST 30 endeksinin pozitif ayrışmasının da artık biraz kenarda kaldığını görebiliyoruz. Bunun nedeni işte dediğim gibi BIST 30'un da ağırlığı yüksek olan hisse senetlerindeki değer kayıplarının etkili olması. Ancak işin ben başka bir tarafından bakmak istiyorum. O da şu. Şu endeks içindeki ağırlıklarına baktığımız zaman en yüksek ağırlıktaki hisse senetlerine buraya artık ilk ona BIST endeksinde 3 tane banka hissemiz girdi. Baktığımızda teknoloji hissesi var, enerji hissesi var, perakende hissesi var, ulaştırma hissesi var. Yani ilk 10 gerçekten blue chip dediğimiz hisse senetlerinden artık oluşuyor. Bu 2025'ten bugüne kadarki geldiğimiz noktada neydi? Önce Kiler Holding'le endeksin yapısına çok eleştirir duruma gelmiştik. Çok ciddi yükselişler endeksteki ağırlığını çok yükseltmişti. Dolayısıyla o nereye gidiyorsa endeks o tarafa savrulur durumdaydı.
1: Destekte oldu.
2: Destek finans faktöringe geçti iş. Destek finans faktöring yükselirse endeks yükseliyordu, düşüyorsa endeks düşüyordu. Ağırlığı %10 seviyelerine yükselmişti. Bugün itibariyle baktığımız zaman bu son fon rehberindeki düzenleme, destek finans faktöringin BIST 30, 50 ve 100'den çıktığına ilişkin haber akışı Ekim ayında bu tamamen çıkacak. Zaten şu andaki ağırlığı %1,5 seviyelerine geriledi. Dolayısıyla burada endeksimizin artık özellikle Ekim ayından itibaren daha böyle geneli yansıtan, en azından içinde gerçekten blue chip'lerin olduğu, ağırlıklarının, yatırımcı tabanının geniş olduğu hisse senetlerinden oluşan bir endeksimiz olacak. Bu belirsizlik ortamı bugünkü toplantıdan sonra da biraz azalırsa, hukuki süreç devam etse bile tüzel kişilere ilişkin açıklamalar biraz daha temkinli ve aklı selim yapılırsa bundan sonraki süreçte daha böyle dengelenen, daha böyle konsolide olmuş ve ayakları yere basan bir endeksle hareket etmemiz mümkün olacak gibi görünüyor.
1: Tabii önümüzdeki ay itibariyle endeksteki ağırlıklar değiştikten sonra tablonun nereye evrileceği önemli ve buradaki genel yapı biraz daha bildiğimiz endeks yapısına makul ve uyumlu hale geldikten sonra yabancı ilgisini de toz toprak kalktıktan sonra görme şansımız olabilir. Evet. Fakat tabii yabancı yatırımcıların da buralarda önemli ölçüde hırpalandığını görüyoruz. Çünkü bu hisselerin içerisinde önemli ölçüde pozisyonu olduğunu gördüğümüz son bildirimlerine baktığımız zaman anladığımız ulusal refah fonları dahil çok sayıda pozisyon var. Bunlardan ciddi şekilde yabancı da zarar yazıyor gibi görünüyor.
2: Yani MSCI endeksinde yer alan hisseler. Dolayısıyla biliyorsun yabancı yatırımcılar buradaki işte MSCI endeksindeki hisselere otomatik olarak yatırım yapan fonlar var. Bir de bunları takip eden direkt otomatik olması bile evet buradaysa biz de burada olalım diyen fonlar var. Dolayısıyla bunlar bu süreçte iyi bir dayak yediler senin de tabirinle ama bundan sonraki süreçte bu dengelenmeyi sağlamak hepimizin yani özellikle Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı özellikle Kasım ayına kadar bu işleri artık tamamen temizleyip MSCI'nin açıklamalarını aldıktan sonra yabancı yatırımcının ilgisi çünkü bu çarpanlarla mesela çok kısa bir şey söyleyeyim. Çarpanlar bazında MSCI gelişmekte olan ülkelere göre MSCI Türkiye'nin iskontosu çok ciddi bir oranda arttı. Tarihi ortalamalara baktığımızda en fazla görmüş %54 iskontolu işlem gören BIST 100 endeksi, MSCI Türkiye endeksi şu an %50'lerde yani en düşük seviyelerine kadar iskonto oranı en düşük seviyelerine kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla
1: ama tabii kimsenin gözünü değerleme falan gördüğü yok.
2: Şu anda yani görmüyor.
1: Şu anki kaotik ortamın bitmesini bekliyor.
2: Evet herkes. İşte bu ortam bittiğinde dediğin gibi toz duman ortadan kalktığında artık bu çarpanlar fiyatlanmaya başlayabilecektir. Ama bekliyoruz biz de.
1: Bekir çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın notlar için şimdi gideceğiz Londra'ya. Londra'da Ceren Dilekçikösoğlu bizleri bekliyor. Avrupa'nın gündeminde ise enerji krizi var ve enerji krizinin genel çerçevesi üzerinden baktığımızda özellikle jet yakıtı başta olmak üzere hem doğalgaz depolarının düşük olması hem jet yakıtının fiyatlaması gerçekten en büyük tartışma alanı. Avrupa Birliği'ndeki enerji bakanları bir araya gelerek bu konuyu masaya yatıracaklar gibi görünüyor Ceren.
3: Evet Açıl, bugün gözler Dublin'de Avrupa Birliği Enerji Bakanları toplantısında olacak. Bu toplantının ana gündem maddesi senin de bahsettiğin gibi son dönemde petrol, dizel ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışa karşı ortak bir yanıt geliştirmek olacak. Az önce Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan toplantı öncesi gelen açıklamaları takip ettik. Fatih Birol yaptığı açıklamada üye ülkelerle gerekmesi halinde stratejik petrol rezervleri konusunu görüşeceklerini ve şu anda en kritik alanın dizel piyasası olduğunu ifade etti. Tabi bu toplantı gayri resmi nitelikte bir toplantı olacağı için bugün yapısal ve önemli kararlar alınması beklenmiyor. Bu kararların ağırlıklı olarak Ekim ve Aralık ayında gerçekleşecek toplantılarda alınması beklentisi var. Tabi burada şu anda Avrupa'nın tartıştığı en kritik başlıklardan biri ABD'nin dizel ihracat yasağı uygulama planı. Bu hali hazırda Avrupa ülkelerini ve İngiltere'yi oldukça endişelendirmiş durumda. Komisyon zaten bu endişelerini ABD Enerji Bakanı Rice'e iletti ve şu anda aslında üye ülkeler arasında bu kararın hemen uygulamaya girmeyeceği noktasında bir iyimserlik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa'da dizel fiyatları zaten son dönemde çok hızlı bir şekilde yükseldi. Yani şu anda ortalama dizelin litresine baktığımız zaman 2.23 euro ile rekor seviyede olduğunu görmekteyiz ki Şubat ayında 1.5 eurolar seviyesindeydi. Diğer tarafta hali hazırda da çoğu ülke aslında kendi önemini açıkladı. Mesela Fransa yaz tipi dizel satışını 15 Kasım'a kadar uzatma kararı aldığını duyurmuştu. Diğer tarafta Çekya yakıt fiyatlarına tavan getirdi ve rafineri marjlarını vergilendirdi. Portekiz ve Romanya ise genel vergi indirimlerini tercih etti. Tabii bu ülkelerin attığı adımların yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde genel bir adım atılabilir mi? Bu konu görüşülecek bugünkü toplantıda. Diğer tarafta doğalgaz piyasasında kırılganlık hala sürüyor. ediyor. Her ne kadar Avrupa Birliği ülkeleri son dönemde doğalgaz alımlarını agresif bir şekilde artırmış olsa da şu anda doğalgaz depolarındaki doluluk oranı %70 seviyesinde, hala bu yıl için öngörülen rekor düşük seviyeyi işaret etmekte. Özellikle Almanya ve Hollanda'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranları %57 ile tarihi düşük seviyelere yakın seyrediyor. Tabii komisyonun burada bazı endişeleri var. Mesela ülkeleri uyardı aynı anda doğalgaz alımları yapmamaları konusunda. Çünkü bu piyasa üzerindeki kırılganlığı, baskıyı artırarak kırılganlığı daha fazla artırma riskini beraberinde getiriyor. Diğer tarafta başka uyarıları vardı. Doğalgaz taleplerini azaltmalarını ve elektrik tüketimini yoğun saatlerde sınırlamaları tavsiyesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz haftalarda bir öneride bulunmuştu komisyona. Yakıt fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmak için bazı Avrupa Birliği kurallarında esneklik talep etmişti. Fakat bu karar çevre örgütlerinin tepkisine yol açtı. Avrupa Birliği'nin iklim kurallarıyla uyuşmadığı gerekçesiyle Macron'un bu talebine karşı çıkıyorlar diyebiliriz Açıl Sezen.
1: Ceren, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve böylelikle araştırma turuna son noktayı koymuş oluyoruz.

0: Merkezi devam edecek.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Doktor Gülay Elif Yıldırım bizlerle birlikte. Gülay, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar Açıl, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ya şimdi tabii üzerine konuşacağımız çok fazla konu var ama kamuoyunun en fazla ilgisini çeken konu ister istemez fonlarla ilgili yaşanan süreç. Dolayısıyla senin alanına değdiği kısmıyla sormak istiyorum ben. Elbette işin geri kalan kısmıyla ilgili hemen hemen herkesten birçok farklı yorum geliyor. Ama özellikle bir makroekonomik çerçeveye etki potansiyeli görür müsün diye sorarak başlamış olayım.
2: Evet, bu çok önemli bir soru. Aslında çok da yani cevabı olur ya da olmazdan daha ziyade bu dönem içerisinde alınacak tedbirlerle bence çok ilintili olacak diye düşünüyorum. Yani evet, bir tüketim etkisi olur mu diye en başta akla geliyor. Çünkü dezenflasyon sürecinde bir türlü yurt içi talepte istenilen başarı elde edilmemişti ve acaba bu fon krizi, yani kötü bir şey tabii ki ama sonuçta hani oldu ve bundan sonra yapacağı etkileri de düşünmek lazım. Bu anlamda biraz tüketim tarafında etkisi olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü hani çok kısıtlı bir alan bakıldığında, yani fona para yatıranların sayısı anlamında düşündüğümüzde, hani nüfusu oranla ya da içeride kalan para anlamında düşündüğümüzde ve sanki çok sınırlı bir rakam gibi geliyor, çok sınırlı bir seviye gibi geliyor ama sonuçta bunun beklenti üzerinde de çeşitli etkileri var genel toplum anlamında. Hani bu bağlamda düşündüğümde tüketim tarafında biraz sınırlayıcı etkisi olabileceğini açıkçası şu an düşünüyorum ama en başta cümleme başlarken hani bu sorunun nasıl çözüleceğine de ilgili bir durum bu. Yani konuşulduğu gibi, genelde sen de takip ediyorsun zaten sürekli programlar bunun üzerine, hani içerideki paranın çok az bir kısmı mağdurlara ödenirse, yani böyle bir havuz oluşturulabilirse, o zaman tabii daha farklı bir tüketim etkisi olacak. İşte bir kısmı ana para ödenecek diye çeşitli haberler oluyor. O olursa daha farklı. Ama yani genelde makro çerçevede baktığımızda dediğim gibi çok fazla bilinmezlik var. Çok fazla senaryo var konuşulan ama tepeden çok basitçe baktığımızda evet, bunun bir tüketim tarafında biraz daha kısıtlayıcı bir yönü olacaktır diye düşünüyorum. Hani bu makro taraf. Bir de tabii sabah sen de programında bahsediyordun. DTH ve mevduat tarafına ilgili de tabii etkileri olabilir. Hani onu da çok kısa değinmek gerekirse. Tabii ilk hafta biz bu DTH'da tarafını çok fazla görmedik, yani çok kısıtlı bir artış vardı ama olur da yine aynı şeye dönüyorum, yani cümlemin başına dönüyorum, bu sorunun çözülme hızı, çözülme metotları, buradaki mağdurların ne kadar mağdur olduğuna ilgili bir şekilde de biraz hani mevduata, daha güvenli limana gitmesi, bir kısmının biraz daha DTH, altın ve dolar tarafına gitmesi, yani para fondaki içerideki paralar tahsil edilmeye başladıkça ve dışarıda olan yatırımcılar anlamında düşündüğümüzde biraz daha buraların hareketlenme ihtimali olduğunu açıkçası düşünüyorum ama yine sistemin içerisinde kalacak, sadece portföylerde bir shift, bir değişiklik olabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum ama hani burada tabii en büyük risk sistem dışına çıkması olur paranın, yatırımların ya da bu tasarrufların. Şu an için böyle bir risk olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Belki burada en önemli konulardan birisi bu, yani topyekün tüm sistemi etkileyen bir şeyle karşı karşıya olmadığımızdan dolayı ve önlemler de mümkün olduğunca hızlı bir şekilde alınmaya, aksiyon anlamında, yani sadece sözel değil, aksiyon anlamında da çeşitli hareketler gördüğümüz için burada hani tüm böyle sistemi tehdit edecek bir şey olmadığından dolayı ben sistemden de bir para çıkışı olacağını ya da bizi endişeye düşürecek kadar yoğunlukta bir şey olacağını açıkçası öngörmüyorum. Evet, biraz iç tüketim yavaşlayacaktır büyük ihtimalle ki bu da dezenflasyon anlamında olumlu bir adımdır. Dediğim gibi biraz mevduatta artış görebiliriz, oraya bir kayış olabilir. Biraz DTH'da hafif bir artış görebiliriz, yani oraya kayma anlamında. Ama genel itibariyle sistemin içerisinde sadece portföylerin değişimi şeklinde bir yaklaşım olacaktır diye şu an için bu görüşteyim.
1: Peki şimdi buradaki önemli konulardan bir tanesini ister istemez yatırımcı davranışının ne olacağı oluşturuyor. Sen bahsettin, biz de konuşuyoruz zaten genel anlamıyla. Buralarda elbette bugünkü toplantıdan çıkacak olan sonuçlar, çözüm metodunun nasıl oluşacağı çok önemli. Burada belirleyici olan acaba tasarruf sahibinin büyüklerinin çözümünün nasıl olacağı mıdır, yoksa küçüklerinin, vicdanen elbette küçüklerinin karşılanmasını isteriz hepimiz öncelikle, ya da oralardaki sorunun çözülmesini isteriz. Ancak yatırımcı davranışı olarak belirleyici olan hangisidir? Onu bir parça sormak istiyorum sana. Zira hani gelen konuklarımızla yapılan yaptığımız programlarda da yani mesela işte arsa tarafında, ev tarafında, yine tasarruf finansmanı tarafında ödeme tarihine kadar kaynağını ya da parasını buralarda tutup şu anda onu alamadığı için güçlük çeken bazı yatırımcılar olduğunu anlıyoruz. Onun için burada etkiyi büyük yatırımcı tarafından mı, küçük yatırımcı tarafından mı ölçmek gerekir?
2: Zaten aslında hani genel 2-3 gündür gördüğümüz, daha henüz öyle bir şey açıklanmadı tam olarak ama konuşulan ve önde gelen senaryolardan birisi, senin de takip ettiğin üzere 1 milyon altında bir parası olan mağdurlara öncelik verilmesi yönünde. Hani onların daha fazla, zaten yoğunluk olarak da daha fazla bu mağdurların içerisinde yüzdesel olarak, hani onlara öncelik verilip oradaki mağduriyetin giderilmesi. Çünkü bir sürü hikaye okuyoruz, işte kredi kartı ödemeleri, başka ameliyat ödemeleri, işte ev satılmış, oraya 2-3 günlüğüne konulmuş, başka bir ev alınacak, bir şey, bir sürü bir sürü hikaye var. Ve burada küçük yatırımcının mağduriyetinin öncelikle çözülmesi ve hakkaniyetli bir şekilde çözülmesi, hem senin de söylediğin gibi vicdani olarak daha rahat ettirici bir adım olur. Hem de genel itibariyle güven vermek açısından, senin de ifade ettiğin gibi, yani bu işin aslında nereye evrileceği, Türkiye ekonomisinin işte liralaşma, dolarizasyon, gayrimenkule gitmesi ya da sistem, hiç istemediğimiz ama bir olasılık olarak da her zaman aklımıza tutmamızda fayda olacak olan sistem dışına çıkması. Bütün bunların aslında belirleyicisi buradaki bu küçük yatırımcıların mağduriyetlerinin nasıl çözüleceğine birebir ilişkili olacak bence. Ve benim takip ettiğim kadarıyla ekonomi yönetimi bunun çok farkında. Hani bunun gerçekten oyun değiştirici bir nokta olacağı, bir mihenk taşı olacağı genel itibariyle, hem Türkiye'nin demin de söylediğim gibi bu liralaşma serüveninde, hem de sermaye piyasalarının derinleşmesi anlamında çok kıymetli olduğunu, ekonomi yönetiminin farkında olduğunu ben çok net olarak görebiliyorum. Bu anlamda da evet, yani büyük yatırımcılar, çok büyük paralardan bahsediyoruz ama hani burada güven vermek ve genel toplumun servet etkisi ve en önemlisi, demin de söylediğim gibi, sistemde kalması adına, insanların küstürülmemesi adına, ben küçük yatırımcıyı kollayan, koruyan ve mümkün olduğunca, yani imkanların el verdiği şekilde onlara öncelik verilmesinin daha doğru olduğunu açıkçası düşünüyorum. Çünkü o tarafın küstürülmesi ya da o tarafın biraz daha istenildiği şekilde organize edilmemesi durumunda, demin de söylediğim gibi, bu beklenti yönetimi anlamında dalga dalga yayılarak, hani iç tarafta da bu fon işinden hiç etkilenmemiş insanların da beklentilerinin bu anlamda güvenlerinin zedelenmesine yol açacak. Sonuçta Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Yani yatırımların minik minik yatırımlar şeklinde olduğu, daha böyle hane halklarının küçük yatırımlarıyla bu yatırımlar bankacılık sistemi ya da sermaye sistemi aracılığıyla üretime yönlendirildiği bir model içerisindeyiz. O anlamda hangi taraftan bakarsak bakalım, ben küçük yatırımcının burada hakkının korunmasının çok kıymetli olduğunu ve dediğim gibi oyun değiştirici bir güce sahip olduğunu açıkçası düşünüyorum. Öyle söyleyebilirim.
1: Peki Gülay, müsaadenle kısacık bir araya gideceğim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Türkbank Baş Ekonomisti Gülay Elif Yıldırım'la sohbetimizin de son bölümündeyiz. Gülay, kısaca şunu sorarak tamamlayalım. Özellikle bu yaşanan gelişmelerin bir sıkılaştırıcı etkisi var. Dolayısıyla hani ekonomi üzerindeki potansiyel yavaşlatıcı etkisini, bir de enflasyon üzerindeki potansiyel yansımasını merak ediyorum. Nasıl geliyor kulağına, ne bekliyorsun bu bağlamda?
1: Evet, demin de söylediğim gibi yani çok tepeden baktığımızda genel itibariyle bir moral bozukluğu ve ekonomideki bu belirsizlik anlamında zaten bir yavaşlama olması ve bunun da enflasyona bu anlamda, tüketim anlamında normal şartlarda yansıması beklenir böyle bir kriz olduğu zaman sermaye piyasalarında genel olarak. Hani budur beklenti. Ama tabii sen bunu sordun fon krizi üzerinden gittiğimiz için, ama tabii şeyi de unutmamak gerekiyor. Belki onu da ifade etmek lazım. Yani evet, iş tüketimde bu bağlamda kötü bir şey oldu ama sonuçta etkilerini incelediğimiz anlamda böyle bir etki yaratma, iç talep anlamında bir yavaşlama etkisi yaratma ihtimali var. Fakat diğer taraftan ve enflasyona da yardımcı olma ihtimali var. Fakat diğer taraftan belki de bunun da altını çizmek lazım. Yarın akşam itibariyle Eşel Mobil sistemi kademeli olarak kaldırılıyor biliyorsun. Yani motorine ve benzine bu anlamda yani çok kabaca 4 lira ile 12 lira arasında, eğer ki bir revizyon olmazsa zam gelecek. Hani ve petrol tarafı hani bayağı bir sıkıntı, yüzleri geçmiş 108'lerde trade eden bir petrol fiyatıyla karşı karşıyayız. Hani bu anlamda enerji piyasası da, enerjinin görünümü de maalesef bir taraftan Merkez Bankamızın elini çok rahatlatmıyor. Onu da hani şeyde tutmak lazım, akılda tutmak lazım diye düşünüyorum enflasyon konusunda. Çünkü en büyük, evet, yani bu fon hikayesi, fon krizi birazcık daha beklenti anlamında, hani iç talebi yumuşatabilir, yavaşlatabilir şeklinde bir beklentiyken, diğer taraftaki enerji piyasası, enerjinin görünümü bir realite. Bunun da hani akılda tutulması lazım diye düşünüyorum açıkçası enflasyon değerlendirmesi yapılırken.
0: Gülay Elif Yıldırım, çok teşekkürler bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Finans Merkezi'nin böylelikle bugün için sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasa POS'unuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasa POS'a 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor ve bir son dakika ile başlıyoruz. Amerika'da Conference Board tüketici güveni Eylül'de 81.9 oldu. Beklenti 89'du. Önceki veride yine 89.4'tü. Tüketici güveninin Eylül'de beklentilerin bir hayli altında geldiğini görüyoruz. Yaklaşık 7 puan civarında. Şimdi 0.7 puan civarında. Ama şunu da hemen söylemek istiyorum. Bugün bizim kendi iç gündemimizde asıl öne çıkan başlık elbette fonlarla ilgili süreçte dünkü kabine toplantısının ardından bugün SPK ile yapılacak olan toplantı vardı. Zira tasfiye süreçleriyle ilgili detaylar bekleniyor. Bununla da ilgili muhtemelen bugün içerisinde bir haber akışı olabilir. Takip ediyoruz. Sizlerle paylaşıyor olacağız. Hemen bir rakamlara bakarak başlayalım isterseniz. Hafta başına aslında satıcılı bir seyirle biz içeride zaten başlamıştık. Bu satıcılı seyir bugün de devam ediyor. %2'nin biraz üzerinde bir geri çekilme var. 12.317'deyiz ki gün içi gördüğümüz en düşük seviyede 12.290 olmuştum. Burada yine özellikle bazı hisselerin bir miktar daha öne çıktığını söylemek mümkün. Puansal pozitif katkılar noktasında Türk Hava Yolları örneğin, Yapı Kredi Bankası, Coca-Cola, Aksa, Enerji gibi ilk 5'te sayabileceğim hisseler var. Bunlarda bir miktar primler olduğunu gözlemliyoruz. Bankacılık endeksi dün olduğu gibi bugün de daha sağlam duruyor. Hatta bugün bir miktarda artıda banka endeksi %0.31'lik bir yükseliş var. %2'nin üzerindeki BIST 100 düşüşünün karşısında. Dolayısıyla bu biraz piyasaya moral oluyor. Önümüzdeki döneme ilişkin bu seviyelerden artık ufak ufak belki de pozisyon yapılabilir mi, pozisyona girilebilir mi diye biz de uzmanlara soruyoruz elbette. Henüz elbette çok erken olabilir daha pozitif günlerden, pozitif seyirlerden bahsetmek için. Çünkü çok büyük bir şok yaşıyor aslında sermaye piyasaları uzun bir aradan sonra. 40 küsür seneden sonra bu kadar büyük bir şoku tekrar yaşıyor. Dolayısıyla atlatılması da çok kolay olmayacaktır. Ancak mutlak surette atılacak olan adımların burada faydasını görmeye eninde sonunda başlayacağız. Bu arada Amerika'da tabii bu hafta istihdam verileri önemli. Bunlardan ilki bugün ve şimdi açıklanan JOLTS açık iş pozisyonları. Ağustos ayı verisi 7.08 milyonluk bir artışa işaret ediyor. Beklenti 7.22 milyonluk bir artıştı. Önceki veri ise 7.33 milyonluk artış şeklinde gerçekleşmişti. Burada da beklentilerin bir miktar altında artan bir açık iş pozisyonuna bakıyoruz. Bu da elbette önemli ama asıl cuma günü tarım dışı istihdam verisini takip ediyor olacağız. Bütün piyasaların gözü kulağı burada. Ağustos ayında %4.3'lük bir artış var. Önceki de %4.4'tü. Beklenti de yine %4.4'lük artış yönündeydi. Amerika'da JOLTS açık iş pozisyonları Ağustos verisinden bahsediyorum. Geldim şimdi kur tarafına. Dolar TL'de 49 seviyesine geldik. %0.03'lük bir yükseliş daha oldu. Adım adım buraya doğru ilerlediğinden bahsediyorduk. An itibariyle ekranlarınıza da yansıyor 49 seviyesi dolar TL'de.

Yine de %0.25 eksi de 1.13.42 düzeyinde. Bu arada dolar endekste 101.37'de. Şimdi gelsin bakalım Avrupa borsaları. Dün aslında ABD'den ve bizden daha pozitif ayrışan bir Avrupa borsaları endeksi seti vardı önümüzde. Bugün bu dakikalarda Londra ve Paris %0.15'erlik geri çekilmelerle negatif tarafta biraz ayrışıyor. Frankfurt'ta DAX, İtalya'da FTSE MIB endeksi ise sırasıyla %0.52 ve %0.37'lik yükselişler sergiliyor. Şimdi gelelim ABD tarafına. ABD borsalarında an itibariyle geri çekilmeler düne oranla bu saatler itibariyle mukayese ettiğimizde çok çok daha sınırlı. Örneğin Nasdaq yatay diyebileceğimiz 5 puanlık bir geri çekilmeyle işlem görüyor. S&P 500'de 4678 puan seviyesindeyiz. Orada da yine 5 puanlık bir gerileme var sadece. Dow Jones tarafında ise %0.22. Bu da 112 puana tekabül ediyor. Bir düşüş olduğunu söyleyelim. Nasdaq 100 ise %0.22 düzeyinde artıya geçmiş vaziyette. Bu dakikalardaki tablo böyle. Ve ABD tahvilleri dün buralardaki sert satışlar hakikaten günün bütün akışına damga vurmuştu. ABD 10 yıllık tahvilde bugün yine bir miktar satış var ama 5.2489 seviyesinde getirim. 5 yıllıkta yine bir miktar satıcılı bir seyir 5.0787'ye taşıyor getiriyi. Öte yandan 2 yıllıkta bir miktar alım olduğunu gözlemliyoruz. Bu da ABD 2 yıllık tahvil getirisini 4.9264'e getiriyor. Ve geliyoruz son ekranımıza. Burada da emtia ve Bitcoin diyeceğiz. Emtia tarafı önemli. Brent petrolde %1.70'lik bir geri çekilme. $103.40'lerdeyiz. Bu arada tabii hani Brent petrol hareketli, vade değişimleri var vesaire diye dün de konuşmuştuk. Ama yaza kadar baktığımızda, yani önümüzdeki seneye doğru baktığımızda dahi öyle pek $90'ların altını bekleyenler şu anda piyasada yok gibi. Dolayısıyla bunu baz alarak biraz da herkes hesap kitap yapıyor yurt dışı piyasalarda, küresel cephede de. ABD tipi ham petrolde ise $91.22'e doğru bir gevşeme var. Orada da %1.5'luk yine bir düşüş görüyorum. Bitcoin ne yapıyor? Dün Bitcoin bir ara $83.000'ın da altını zorlamıştı. Bugün %0.51'lik artışla yeniden $84.000'a doğru bir hamle gerçekleştirme çabası var. $83.900 civarından fiyatlanıyor şu an Bitcoin. Son olarak değerli metallerden gümüş ve altına göz atalım. Dün gümüşte yine %5'i aşan kayıplar yaşanmıştı bir ara. O seviyelerden itibaren bakıyoruz. Şimdi bugünkü işlemlerde %0.78'lik bir yükseliş var. Bu bizi ancak $61.12 civarına taşıyor. Spot altında da dün yine 4100'lere doğru bir geri çekilme olduğunu takip etmiştik. Ama bu seviyeler 3 aşağı 5 yukarı da korunuyor. Şu anda %1.23'lük artış var ve $4165'dan geçiyor spot altının fiyatı. Rakamlar böyle. Şimdi gidiyoruz araştırma masasına. Elif Cansever elindeki notlarla hazır ve bizi bekliyor. Buyurunuz.

0: Elif Canseven, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Elindeki notları merak ediyorum. Çünkü küresel taraf özellikle dün de çok hareketliydi. Bugün de keza öyle görünüyor. Gerçi ABD borsalarında kayıplar çok daha sınırlı. Bugün daha yatay seyretmeye çalışıyor gibi gözlemliyorum. Tahvil tarafı elbette daha da önemli. Seni dinliyoruz, elindeki notlarda hangi başlıklar öne çıkıyor?
1: Şüphesiz ki dün gördüğümüz sert satıcılı seyrin bugün bir miktar daha yumuşamalarına şahit oluyoruz. Küresel piyasalarda Didem. Keza Wall Street tarafına baktığımızda yine birazcık yatay negatif seyir olsa da gün içinde vadelerde de görmüştük. Toparlanma çabasını, acaba bu noktadan daha yukarıya çıkabilir miyim denemelerini gerçekleştiriyor. Keza Avrupa tarafında da yine yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Sabah Asya seansındaki satış dalgasının şu an küresele totaline satıcılı seyrine yansımadığını ve bunda da aşağı yönlü gelen Brent petrolün, ki orada da aslında Suudi Arabistan'ın Yanbu Boğazı'nı kullanmasına yönelik yeni haber akışları, birazcık daha sevkiyatların yani arz tarafındaki çeşit rahatlamaya gidecek mi açıklamalarının birazcık daha o tarafı rahatlattığını söyleyebiliriz, ki şu an burada tabii ki

0: De kontrat değişiklikleri var. Artık biz Kasım'dan Aralık kontratına geçeceğiz. Ayın son günleriyiz ama şu an Kasım kontratında 103 dolarlar seviyesine kadar gerilemiş ki sabah saatinde yine Kasım kontratı 107 dolarlar seviyesinde işlem görüyordu. Şu an geldiğimiz noktada 103 dolara kadar gerilemiş olması hem küresel piyasalara hem de tahviller üzerine doğrudan yansıdı. Çünkü Eza, bunun sen de az önce bahsettin ama 2 yıllıklarda birazcık daha alıcılı bir seyirin olduğunu, 4.92 seviyelerine kadar şu an geldiğini görüyoruz. Daha uzun bacakta, yani 5-10 ve 30 yıllıklarda hala satıcılı seyir devam ediyor. Orada 5 üzeri seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz ama bugün için Brent petrolün rahatlamış olması, dün yine seninle bu saatlerde konuştuğumuz aslında özellikle Wall Street tarafındaki yazılım hisselerindeki satış dalgasının birazcık daha törpülenmiş olması öne çıkan günün başlıklarından bir tanesi ama burada S&P 500 ve enerji üzerine yaptığımız ara çalışmayla, ki keza bugün birazcık buna bakmaya fırsatım oldu, grafiğimizde de görüyoruz. Enerji endeksi, S&P'nin altındaki sektör endeksi ve S&P 500'e total endeksine baktığımızda özellikle %70'den fazla yükselmiş, 2026 yılında %70'den fazla yükselmiş Brent petrole eşlik ettiğini enerji sektörünü söyleyebiliriz. Burada gelen bilançolarla beraber zaten pozitif yansıdığını, yükselen enerji maliyetlerinin piyasalara maliyet açısından negatif yansıdığını ama zaten bu işi yapan enerji sektörüne pozitif katkı sağladığını konuşuyorduk. Şu an geldiğimiz noktada bunun karşılığını direkt aslında grafik üzerinden görebiliyoruz. Çünkü sarı çizgimiz bize S&P 500'ün altındaki enerji şirketlerine ait hisse performanslarını gösterirken son bir senedeki beyaz çizgimiz de S&P 500'ü gösteriyor ve geldiğimiz noktada %30'un üzerinde sarı çizgide, ki keza burada Temmuz ayında daha ciddi bir ivmelenme gördük enerji fiyatlarının daha yukarı çıkmasıyla beraber, S&P 500'ün ise daha kısıtlı kaldığını ona nazaran söyleyebiliriz. 2026 yılı için sadece year to date baktığımızda ise S&P 500 sadece %11 getirdi sağlarken S&P 500 altındaki enerji şirketlerinin %55'e varan getiri sağladığını bu noktada söyleyebiliriz. Yani bu senenin kazananlar tarafında tabii ki de her kriz döneminde olduğu gibi kazananlar ve kaybedenler olarak ayırıyoruz. Kazananların enerji şirketlerinin olmasının doğrudan artık piyasalara etkisini de analiz ediyor olabiliyoruz. %55 ile %11 arasında ciddi bir makas varken keza artık 3. çeyreği kapatıyoruz. Son birkaç günümüz gelen bilançolarla beraber daha net ayrımlarını ve daha net analizlerini yapabileceğiz ama şu an hisse performansları bu durumda. Senin de yayının başında söylediğin gibi aslında şu an gözler tahvil piyasasında, enflasyon tarafında. Birazcık daha bu taraftaki baskıyı konuşuyoruz. Keza Avustralya Merkez Bankası'nın faiz artırımına da şahit olduk bugün itibariyle. Küresel merkez bankalarında şahinleşmeler devam ederken bunların bundan sonraki merkez bankalarına toplantılarına etkisi ne olacak? Bir miktar daha onları değerlendireceğiz ama bu cuma gelecek olan tarım dışı istihdam verisinin nasıl geleceği önemli unsurlardan bir tanesi. Keza orada da beklenilen 90 bin kişi bandında artış gelmesi yönünde. Bununla beraber aslında bu ay sonu gerçekleşecek olan FED toplantısındaki şu an %70 seviyesinde olan faiz swap piyasalarında faiz artırım beklentilerinin ne duruma geleceği ve bunun diğer merkez bankalarını, FED'i rol model olarak alan diğer merkez bankalarını nasıl etkileyeceğini de değerlendiriyor olacağız.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum paylaştığım bu notlar için. Seni uğurlayalım, kolaylıklar dileyerek biz de kapanışa doğruya devam edelim. Buyurunuz.

0: Evet, geçtiğimiz cuma günü elimize ulaştığından bu yana Fitch'in raporunu konuşuyoruz, içeriğine de değiniyoruz. Orada önemli başlıklar var ama bizim de devam eden sorularımız var. Şimdi o soruları yöneltmek üzere Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Douglas Winslow'u alalım yanımıza. Hi Douglas, good afternoon
1: Douglas,
0: to you. Welcome
1: merhaba,
0: to the show.
1: İyi günler programımıza hoş geldin. Merhaba, iyi günler.
0: Douglas, I was just telling our viewers that we've been
1: izleyicilerimize de şunu söylüyordum. Tabii geçen cuma Fitch raporunu aldık. Aldığımızdan bu yana da tekrar tekrar okumayı, değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Tabii hala bazı önemli soru işaretleri var. Özellikle de piyasa katılımcıları ve yatırımcıların merakla cevap aradığı birkaç detay var. Mesela şimdi mevcut koşullara baktığımızda ve fon piyasalarındaki gelişmelere baktığımız zaman acaba ufukta olumlu gelişmeler var mı? Şimdi bunun çerçevesinde değerlendirmeni de rica edeceğim. Fon tarafını, fon piyasalarındaki gelişmelerin genel finansal istikrarı etkileyeceğini düşünüyor musun?

0: Evet, şimdi burada bizler de elbette gelişmeleri yakinen takip ediyoruz ama mevcut konuşulan rakamları düşünecek olursak bu Türkiye'nin GDP'sinin sadece %1'ini temsil ediyor. Yani elbette yasal çerçeveler neyi gerektiriyorsa bu yapılacaktır. Bu tabii ciddi bir şok Türkiye için. Bunun farkındayız. Ancak çok ciddi bir sistemik etki yaratacağını da beklemiyoruz. Yani Türkiye'deki piyasaları ve genel hatlarıyla finansal sistemi düşünerek söylüyorum bunu. Elbette negatif bir etkisi olacaktır genel hatlarıyla Türkiye üzerinde ama söylediğim gibi bunlar gerekli müdahalelerle ve gereken adımların atılmasıyla toparlanacaktır. Mesela Merkez Bankası tarafında tabii likidite desteğinin devam ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde hisse senedi piyasalarının da istikrarlı seyrettiğini görüyoruz. Tabii para piyasası fonları tarafında büyük gibi gözüken meblağlardan bahsediliyor olabilir. Ancak bu söylediğim gibi Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde etkilemeyecektir ve şu zamana kadar da dolarizasyonda da örneğin çok büyük bir artış gözlemlemedik. Tabii yatırımcılar da gelişmeleri takip edecektir. Bundan etkilenen yatırımcılar varsa acı verici olacaktır, belki de zor olacaktır toparlanmaları. Ama ekonomiyi genel hatlarıyla düşündüğümüz zaman bu gidişat, iyi gidişat devam edecektir. Çünkü söylediğim gibi GDP'nin sadece %1'inden bahsediyoruz ve hükümet de yasal merciler de gereğini yapacaktır. Söylediğim gibi yatırımcılar bundan etkilenmiş olabilir. Bunun o taraf için bir toparlanma gerekecektir. Ama mali açık ya da diğer detayları düştüğümüz zaman bu kontrol altında yönetilebilecek bir süreç diye düşünüyorum. Douglas, aslında sormak istediğim pek çok detaya değindin. Ama yine de izninle sorularımı sürdürmek istiyorum. Şimdi fon piyasaları böyle bir süredir takip ediyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da bizim bir dezenflasyon programımız vardı ve bu tarafta da ciddi bir ilerleme kaydettik mi ya da sizin tarafınızda kaydedemedik mi acaba? Mesela bunu da sormak istiyorum. Bu taraftaki değerlendirmen nedir? Bir de ne yapılmalı? Yani daha spesifik, daha detaylıca konuşmak gerekirse Türkiye için enflasyonla mücadelemizde neler yapılabilir ekstra ve mevcut politikaların yerinde ve doğru ayarlanmış, iyi hizalanmış olduğunu düşünüyor musun? Tabii bir de küresel resmi dikkate kattığımızda böyle diyebilir miyiz? Evet, uzun süredir enflasyon bizim de takipimizde. Şimdi 2026 için tahminimiz yıl sonunda %30 gibi bir seviye. Şimdi tabii bu sene yüksek enerji fiyatları gibi bir realitemiz oldu. Beklentiler de tabii bu tarafta etkilendi. Ve bütün ilgili gelişmeler de tabii Merkez Bankası'nı zorladı mevcut politikaları konusunda. Ama koşullar görece iyi gözüküyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da doğru adımlar attı. Zaten 100 bas puanlık bir değişikliğe gitmişti. Enflasyon seviyesinin yüksek gözüktüğü bazı kalemlerde ciddi ciddi toparlanmaların görüldüğünü de hesaba katacak olursak tabii 2027 için de beklentimizi %23 civarlarında tutuyoruz. Bu tabii bazı, daha doğrusu Fitch'in takipinde olduğu diğer bazı ülkeleri düşündüğüm zaman bu çok yüksek bir seviye olarak gözükebilir. Ama önümüzdeki sene için değerlendirmemiz şöyle: petrol fiyatları zaten toparlanmaya ve düşüşe geçtiği için önümüzdeki yıl bu daha iyi olacaktır. Dolayısıyla son değerlendirmemiz bu şekilde. Yani bunun ciddi hatlarıyla değişiklik yaşayacağını da beklemiyoruz. Tabii enerji fiyatlarındaki değişikliğe göre de Merkez Bankası kendi beklenti ve hedeflerini değiştirecek olabilir. Mesela mali tarafa da odaklanacaktır Merkez Bankası ya da döviz rezervlerine de odaklanacaktır. Merkez Bankası şu zamana kadar doğru zamanda doğru adımlar attı ve iyi önlemler aldı. Ve yine gerektiği noktada müdahale edecektir. Şimdi peki biz politik tarafta bir niyet olduğunu görüyoruz ama bir yandan da tabii Türk siyasi hayatında seçimler yaklaşıyor. Şimdi bu süreç yaklaşırken acaba bahsettiğimiz bu iyi niyet ve olumlu hava nasıl etkilenir? Şimdi bunların da önemli kavramlar olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası erken seçim durumundan etkilenmeyecekti diye düşünüyoruz ki zaten önümüzdeki sene için ya da 2028 başı için bir takvim açıklandı. Tabii burada biraz daha ihtiyatlı yaklaşımlar görebiliriz. Bu çerçevede de hükümet harcamaları bir miktar yüksek gelebilir. Bu da mali açığı belki de etkileyebilir. Borç verme tarafında belki destekleyici politikaların ortaya çıktığını görebiliriz. Belki de bazı sektörler için bu yapılabilir. Ve önümüzdeki sene Merkez Bankası tabii şimdi politika faizi tarafında ne gibi kararlar verecek bunu hemen öngöremeyiz ama mevcut gelişmeleri ve çerçeveyi düşündüğümüzde çok anortodoks ya da istikrar bozucu adımların atılmayacağını düşünüyoruz. Tabii bunun benzerlerini hatırlayacaksınız, 2022 yılında görmüştük. Ama şu an öyle bir beklenti içerisinde değiliz. Burada tabii çok beklenmedik şeylerin yaşanması gerekiyor. Likidite tarafı olsun keza.
1: Burada
0: büyük kumarların da oynanmayacağını düşünüyoruz. Çok büyük risklerin de alınmayacağını düşünüyoruz. Tabii beklentiler dahilinde giderse tabii olumlu bir hava hüküm sürecektir. Beklenmedik gelişmeler de bir miktar istikrarı etkileyebilir. Tabii para politikası ve politik müdahaleler ve istikrarın bozulduğunu önceki yıllarda görmüştük. Zaten bu yüzden de kredi notu o şekildeydi Türkiye için. Ben de tam bunu sormak istiyordum. Gerçekten hassas bir konu. En başında söylediğim gibi aslında çaresizce artık iyi haberler duymanın peşindeyiz. Tabii piyasalardaki gelişmeleri, dalgalanmaları yakinen takip ediyoruz ama iyi haberlerin gelmesini bekliyoruz açıkçası. Ama bu son gelişmelerin çok da büyük bir negatif etki yaratmayacağını söylemiş olmakla beraber olumlu gelişmeler ya da olumlu etki nerelerden gelir ve nasıl Türkiye'nin kredi notu olumlu etkilenebilir? Şimdi bunları bir yana bırakırsak, ki tabii söylediğim gibi bu gelişmeler kısa süreli olacaktır. Ve bizim ana takip ettiğimiz detaylar üzerinde çok büyük yine etkiler yaratmayacaktır.
1: BB
0: negatifi duran pozisyonlar korunuyor ve bunlar önümüzdeki birkaç sene içerisinde ciddi şekilde değişebilir mi? Tabii şimdiden bunun için bir şey söylemek çok zor. Zaten pek çok önemli detaya konuşmamızın başlangıcından bu yana değindik.

0: Beklenmedik çok ciddi şokların yaşanması lazım ki enflasyon bundan çok kötü etkilensin. Bunun haricinde olumlu hava devam edecektir diye düşünüyoruz. Döviz tarafı da makul gözüküyor ve bir de dış finansman ihtiyacı Türkiye'de düşmeye devam ederse, ki tabii biliyorsunuz bunun etkisi çok büyük Türkiye için, o zaman da olumlu hava devam edecektir. Mesela cari açık tarafında iyileşmeler görülürse, turizm gibi önemli sektörlerde iyileşme devam ederse, bu genelen olumlu yansıyacaktır. Douglas, çok teşekkürler bize katıldığın ve değerlendirmelerini aktardığın için.
1: Douglas Winslow'u uğurlayalım ve şimdi hemen bir reklam arasına gidelim. Dönüşte sizlerle paylaşacağımız gelişmeler olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg KT katkılarıyla.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kodsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kodsel'i tercih ediyor. Siz de Kodsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

0: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamızla birlikteyiz. Necip hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Biraz hızlı ve böyle sıkıştırılmış bir program yapıyoruz bugün, affınıza sığınarak hocam. Şimdi bir yandan tabii dünkü kabine toplantısının ardından bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerle birlikte yine bu fon düzenlemesiyle ilgili, süreciyle ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Buna ilişkin olarak da birazdan yine Habertürk muhabirine de döneceğiz, soracağız detayları, ama hocam sizin bir özetle değerlendirmenizi almak istiyorum. Biraz önce de Fitch Ratings Kıdemli Direktörü'yle sohbet ettik. Takip etme imkanınız oldu mu bilmiyorum. Yani çok büyük bir ekonomik, bütünsel bir ekonomik etki zaten beklemiyoruz. Sistemik bir konu olmadığını düşünüyoruz dedi. Bu konuyla ilgili zaten bizim elimizdeki veriler de ona işaret ediyor şimdilik, ama nasıl yorumluyorsunuz hocam gelişmeleri?
2: Yani şimdilik borsada sınırlı gibi gözüküyor. Borsanın da tamamına yayılmış durumda da değil. Yani bu tipik bir yani Ponzi olarak nitelendirilebilecek bir olay, ama yani bu yavaş yavaş Minsk yağınına gidiyor. Yani bu Minsk yağınına kastettiğim şey de istikrar olduğu sürece risk alınıyor. Ve işte Minsk'in de meşhur lafı var. İstikrar istikrarsızlaştırır diye. Böyle bir süreci yaşıyoruz maalesef. Yani burada işte BDDK'nın, SPK'nın ve borsanın kurumsal olarak verdiği destek diyelim, tırnak içinde destekle böyle bir istikrar sağlanmış vaziyette, ama bu istikrarın sonucu fena oldu tabii ki. Yani bu nereye kadar uzanacak onu da bilmiyoruz henüz.
1: Evet.
2: Ama yani işte bir takım duyumlar alıyoruz hepimiz.
1: Hocam isterseniz o duyumların ötesinde bir bakalım bugün nasıl bir haber akışı oluşuyor, müsaade eder misiniz? Hemen gidelim, AK Parti Genel Merkezi'nin önünde bizi Habertürk muhabiri Emre Karaca bekliyor. Emre Karaca hoş geldin yayınımıza. Hemen sormak isterim sana, tabii çok önemli iki peş peşe toplantı. Dünkü kabine, ardından bugün yine Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarla bir araya gelerek yaptığı toplantı. Nedir detaylar?
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının bitmesinin ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Çok az oldu, yaklaşık birkaç dakikalık bir zaman dilimi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne varış süresi olarak. Şimdi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok önemli bir zirve gerçekleşti. Ekonomi zirvesi, ekonomi kurmaylarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi. Dün de aslında kabine toplantısının ardından derinleşen fon soruşturmasına ilişkin olarak kapsamlı açıklamalarda bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu dipnotu da eklemekte fayda var. Dün iki farklı sunum gerçekleşti kabine toplantısında. Zaten kabinenin ana gündemi demekten öte belki de tek gündemi fon soruşturmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem bilançoyu ortaya çıkardı kabinede yaptığı sunumda. Bugüne kadar yapılanları ve bundan sonra neler yapılacaklara da projeksiyon tuttu. Bununla birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlük'te devam eden soruşturmaların seyrini ve ileriye dönük olarak projeksiyonun nasıl olabileceğine dair bir sunum gerçekleştirmiş oldu. İşte bu kapsamlı sunumların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de bugün işaret etmişti ve ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etmişti. Şimdi beklentiler yazılı bir açıklama yapılması yönünde. Bugünkü toplantının genel çerçevesinin bu yazılı açıklamada yer almasını bekliyoruz. Tabii içeride Merkez Bankası Başkanı, SPK Başkanı gibi isimlerin yer aldığını biliyoruz, ancak başka kimler vardı? Bu soruların yanıtı da ilerleyen saat dilimlerinde netleşecek. Bunu da ifade etmekte fayda var. Bununla birlikte bu 3 saat süren ekonomi zirvesini, külliyede Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ekonomi zirvesinin ayrıntılarını öğrenme şansına sahip olacağız. Tabii şu notu da eklemekte fayda var. Dün özellikle ekonominin en üst düzeydeki yetkilileriyle yaptığımız o kısa sohbetlerde onlar da zaten son bir haftalık zaman diliminde birçok farklı toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Bugünkü toplantının diğer toplantılardan farklı olarak daha özgün kılan unsursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmesi oldu. Şimdi 3 farklı parametreden bahsetmek istiyorum son olarak. Bugünkü toplantının ana hatlarıyla 3 farklı farklı yol haritasının masaya konduğunu söyleyebiliriz. Kapatılan fonların tasfiye süreci masadaydı. Nasıl bir çalışma yürütüleceği bu konuda. Fonlar ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlerin hakkındaki soruşturma süreci yine bir başka takip mesafesinde olan konuydu. Yine fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere ilişkisi tespit edilenler hakkında hukuki çerçevenin nasıl olacağı da bir başka önemli bağlamdı. Yani bugün hem hukuki boyuta da aslında değinildi ama tabii ki ekonomik öncelikler ön plandaydı. Ekonominin bundan sonraki ortası masaya konmuş oldu. Şimdi ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşacak. Burada da yine konuya ilişkin olarak hem derinleşen fon soruşturması hem de önümüzdeki dönemki ekonomik genel olarak çerçevenin nasıl çizileceği, hangi parametrelerin ön plana alacağına dair açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Bir yazılı açıklama bekliyoruz kısacası, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan vereceği mesajlara gözler çevrilmiş durumda.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Habertürk muhabiri Emre Karaca bildirdi. Hemen alalım tekrar Necip hocamızı yanımıza ve devam edelim. Necip hocam, şimdi anlaşılan o ki işte 3 ana hat üzerinden yürüdü bugünkü toplantı içeriği. Tasfiye süreciyle ilgili detaylar, ki bu tabii işin ekonomik boyutu, maliyet boyutunu da içeriyor. Ardından haksız kazanç elde edenler ve piyasa bozucu eylemde bulunanlar hakkındaki soruşturmalar ve varsa buradaki idari ve hukuki cezalar, herhalde bunlar takip edilecek. Maliyet konusu, hiç ihtiyacımız olmayan bir ek maliyetten bahsediyoruz maalesef tekrar, ama hocam siz bekler misiniz, yani nerelere yansıması mümkün olabilir? Yine Merkez Bankası'nın hiç elinde olmayan sebeplerle harekete geçmek zorunda kaldığı bir sürece de aynı zamanda işaret ediyor, ama nasıl okursunuz bu süreci?
2: Yani bu sürecin bir kere bir ayağı daha var. Ondan hiç konuşmuyoruz maalesef. Yani hukuktan bahsediyoruz, ekonomiden bahsediyoruz ama bunun siyasi uzantıları da var. Yani asıl buna odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu siyasi ayağı da işin içine girdiği zaman hem AK Partili muhalefet arasında hem de AK Parti'nin kendi içinde bir takım tartışmalar olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu siyasi hayatı işin içine girdiği zaman sorun biraz daha karmaşık bir hale gelecek. Ve işte bir de biz seçim sürecine giriyoruz bir taraftan da. Yani seçim öncesinde, seçime az bir zaman kala böyle bir olayın ortaya çıkması ciddi şekilde bir istikrarsızlık unsuru haline dönüşebilir. Böyle bir kaygım var benim. Yani Merkez Bankası yine günah keçisi oldu burada. Ve işte bu tebliğciyi, durumu temizlemek ona düştü büyük ölçüde, ama yani bu da tabii Merkez Bankası'nın politikalarının etkinliğini azaltan faktörlerden bir tanesi hep olduğu gibi. Dolayısıyla yani bunun enflasyon etkileri de olacak bence. Büyümeyi de bir miktar yavaşlatacak. Çok fazla yavaşlatma zaten, yani düşük oranda büyüme bekliyoruz. Belki yani yapılan şeyler, tespitler de bu yönde zaten.
1: Evet.
2: Ama yani bunun ciddi bir maliyeti olacağı çok açık Türkiye ekonomisi açısından.
1: Hocam hemen araya girip şunu da sorayım mı? Tabii. Çünkü mutlaka değerlendirmenizi almak istiyorum kapatmadan önce. Şimdi Bloomberg HT'nin enflasyon anketi de açıklandı. Eylül ayı için %2.20'lik bir beklenti var. Yıllıkta da %30.30 olması bekleniyor. Şimdi dediniz ki yine Merkez Bankası'nı tırnak içinde zor duruma sokan bir başka gelişme bu. Bu arada Trump da yapay zekanın gelişimini asla engellemeyeceğim demiş. O da herhalde Nasdaq'a katkı sağlıyordur şu anda genel olarak ABD piyasalarına diye şöyle bir baktım göz ucuyla da hocam. Şimdi dönelim tekrar içeriye. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri hakikaten yüksek seviyelere çıkmıştı. Ama bu arada petrol fiyatlarındaki sert yükselişi tekrar takip ettik. Bugün her ne kadar biraz daha durgun olsa da tahvil faizlerinin seyrini zaten biliyoruz, malumunuz. Yani çok ciddi bir yükseliş var oradaki getirilerde. Dolayısıyla hani bu boyutuyla bakıldığı zaman siz bir sonraki hamlesinin nasıl olmasını beklersiniz Merkez Bankası'nın diye sormak isterim.
2: Yani Merkez Bankası'nın ben yani bu koşullar altında faiz indirebileceğini pek sanmıyorum. Ya da en azından yani tek bir faiz indirimi yapacak. Çünkü 200 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi vardı. Bu yani 1'e iner. 100 bas puanlık bir faiz indirimi belki yapılabilir. Ama o da bir süre sonra olur. Hemen olmaz diye düşünüyorum. Yani yıl sonuna doğru yapılır böyle bir şey. Yapılırsa biraz istikrar sağlandıktan sonra. Ama dediğim gibi yani işte Merkez Bankası'nın eli biraz daha zorlaşmış vaziyette bu durumda. Bir de tabii yani başka bir şey daha göz önünde bulundurmak lazım. Yani yine vurgulayacağım aynı şeyi. Yani Türkiye'de seçimin nasıl yapıldığını biliyoruz biz. Nasıl bir gevşek politika izlendiğini de biliyoruz seçim öncesinde. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın onu da göz önünde bulundurarak dikkatli adımlar atmasında bence yarar var diye düşünüyorum. Enflasyon beklentilerine yani işte 30,3 dediniz.

0: Koç'un da anketi yayınlandı. Bugün işte 44'ten 47'ye çıkmış. Yani orada bir artış var. Ayrıca gıda fiyatlarında bir artış var. %2'lik falan bir artış var orada da. Bir de işte bir şeyi biliyorsunuz yani ÖTV ay başında sona erecek ve işte benzinde 12,5 liralık bir artış bekleniyor. Dolayısıyla bütün bu faktörler Merkez Bankası'nın faiz eğilimini zorlaştıran faktörler olarak düşünüyorum. Ve yani bu konjonktürde Merkez Bankası'nın pek de çaresi olmadığına inanıyorum. Ama bir taraftan da başka bir şey daha var tabii. O da yani rekabetçilik, dış rekabetçilik açısından bakıldığı zaman döviz kuru artık sınırına gelmiş vaziyette. Yani döviz kurunu frenleme hikayesi sonuna sınırına gelmiş vaziyette. Bu ihracatımızı önemli ölçüde etkilemeye başladı. İthalatımız da işte artıyor miktar daha. Ve tabii bir başka konu da işte bu çerçevede ortaya çıkan sanayisizleşme meselesi.
1: Evet.
0: Yani imalat sanayimiz çok ciddi şekilde güç kaybediyor. Çünkü dışarıda üretmek içeride üretmekten daha karlı hale geldi.
1: Doğru.
0: O yüzden yani Merkez Bankası'nın işi zor. Biz bunu söylediğimiz gibi Merkez Bankası'nın işi gerçekten çok zor.
1: O zaman kolaylıklar diliyoruz hocam Merkez
0: Aynen öyle.
1: Bankası'na, her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu koşullar altında bir tane belki faiz indirimi yapabilecek alan bulabilir dediniz.
0: Evet.
1: Onu da takip edeceğiz, izleyeceğiz. Necip hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Yüksek
0: ederim.
1: özürlerimle birlikte bugün biraz kısa tuttuk sizi ama haftaya
0: Estağfurullah.
1: telafi ederiz. Sevgiler, selamlar. Necip hocamızı da uğurlayalım. Kapanışa doğruyu noktalayıp bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşelim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 modeli.

0: araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi hemen bir piyasa turu yapalım. Bugün yine içeride tabii satıcılı bir seyir var ama günün önemli başlığı ve aslında merak edilen en önemli başlığı elbette bugün ki az önce bittiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek yaptığı toplantı fon süreciyle ilgili olarak Habertürk muhabirine de bağlandık ve ondan da aldığımız detaylar şuydu aslında. 3 ana başlık altında süreç takip ediliyor. Bir yazılı açıklama gelmesi beklenebilir. Ardından AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belki konuşmasını takip ediyor olabiliriz. Ve buradan da mesajlar gelebilir ama bir tasfiye süreci ki bu tabii işin ekonomik ve mali boyutunu içeriyor ağırlıklı olarak. 2 haksız kazanç elde edenlerle ilgili süreç ve 3 piyasa bozucu eylemde bulunanlarla ilgili yine süreç, idari, hukuki düzenlemeler veya cezalar ne olacak, nereye kadar uzanacak bu süreç, bunlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığını aktardı bize Emre Karaca Habertürk muhabiri az önce. Şimdi rakamlar diyelim. Borsa tarafıyla başlayalım. İçeride BIST 100 endeksi 12.300 puan sınırında en düşük 12.281 gördük gün içerisinde. Zaten bu gördüğümüz en düşük seviyede yine seansın son bir saatlik diliminde kabaca oluşuyor. Burada %2.33'lük bir geri çekilme var. Dediğim gibi 12.300 sınanıyor şu anda aşağı yönlü olarak. Üstünde mi altında mı kapanacağız bilemiyoruz. 102 milyar lirayla sınırlı yine işlem hacmi. Dünün %11 altında, kapanışa artık az bir zaman kala oldukça yine düşük bir işlem hacmine bakıyoruz. Ama yine dünkü gibi bugün de banka endeksinin bir miktar daha dik durduğunu, güçlü durduğunu söylemek mümkün. Orada %0.32'lik bir yükseliş var ve yine hani bankalar demişken burada özellikle Yapı Kredi Bankası'nı örneğin görüyorum, %1'in üzerinde primli, oradan 4 puanlık bir katkı geldiğini söyleyebiliriz. Şekerbank artı da yine bankacılık hisseleri içerisinde. Dolayısıyla hani şöyle bir baktığımızda biraz daha bankacılık endeksi ve sektörü üzerinden bir pozitif hikaye yaratabilir mi bu piyasa diye de düşünmüyor değiliz. Dolar TL, şimdi dolar TL'de 49'u gördük bugün, %0.03'lük bir yükseliş var. Tam 49 sınırındayız şu anda. Euro TL tarafında %0.24'lük geri çekilme bize 55-60'lara doğru getiriyor. Euro dolar paritesinde 1.13.40'lar seviyesindeyiz. %0.26'lık bir düşüş var. Dolar endekste 101.39'da. Avrupa borsalarına dönüp baktığımız zaman burada bir miktar ayrışma söz konusuydu. Bu tablo böyle devam ediyor. FTSE 100 ve CAC 40 endeksleri %0.24 ve %0.13'lük geri çekilmelerle kırmızıdan. Öte yandan Frankfurt DAX ve İtalya'da FTSE MIB %0.34 ve %0.46'lık yükselişlerle yeşilde. ABD borsalarına şöyle bir bakalım. Nasdaq kompozit artıya geçti. Dakikalar önce Trump'tan gelen bir değerlendirme vardı. Burada özellikle yapay zekaya destek niteliği taşıyabilecek, asla oranın gelişmesine engellemeyeceğim sözlerinin ardından Nasdaq kompozitte ve Nasdaq 100'de bir miktar daha iyimser bir tablo oluştu ama sadece %0.11'lik bir yükseliş var şu dakikalarda Nasdaq kompozitte. Öte yandan S&P 500'deki kayıp sınırlı, yaklaşık 8 puanla %0.11 aşağıda. Dow Jones tarafında da %0.40'lık bir düşüş devam ediyor. ABD tahvilleri dün sert satışlara sahne olmuştu. Bugün de belki 2 yıllığı biraz dışında bırakacak olursak 10 yıllık ve 5 yıllık da satışlar bir miktar daha devam etmekte. 10 yıllık tahvilde getiri %0.36 civarında, yukarıda 5.25-5.31'de. Şimdi gelsin son ekranımız. Burada da emtia ve Bitcoin tarafına bakacağız. Brent petrol %1.13 ekside, 104'ün altındaydık saat 17'de ben devraldığımda. Şu anda 104'ü zorluyor gibi sanki yukarı yönde, bakacağız ama nasıl şekillenecek. ABD tipi ham petrolde de $91.29'deyiz. Orada da hali hazırda %1.40 civarında geri çekilme devam ediyor. Bitcoin %0.23 civarında artıda, $83.700'dan fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ve değerli metallerde gümüş ve altın spot tarafta ne yapıyor dediğimizde, gümüş %0.97 yukarıda $61.22'de. Spot altında da %1.21'lik yükseliş var. Orada da $4.165'dan geçiyor işlemler. Rakamları madem anlattık, aktardık, şimdi geçelim şirket haberlerine. Hem içeriden hem dışarıdan sizler için derlediğimiz birkaç başlık. Akbank 3.1 milyar liralık takipteki kredi portföyünü 488 milyon liraya sattığını duyurdu. Emlak Konut'un Kemerburgaz 3. etap ihalesinde şirket payı gelir oranı %42 oldu. Dışarıya dönelim, Nvidia diyelim. Nvidia hisse geri alım programına $150 milyar ekleyerek toplam tutarı $235 milyar çıkardı. Ve son olarak AMD World Labs'i yaklaşık $8.2 milyar satın almak için anlaştığını açıkladı. Şimdi biz içeride tabii ki fon kriziyle ilgili süreci takip ediyoruz. Artık bundan sonra bu krizin sonlandırılması, her şeyin normalleşmesi için neler yapılacak, hangi adımlar atılacak, bunun takibi yapılırken Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Doktor Altı Özaslan, fon krizine yönelik gelişmeler sonrasında yabancı yatırımcılar için alan açılmış olabileceğine dikkat çekti. İzleyelim, sonra kısacık bir reklam arası, ardından Mehmet Özdemir'le seans notları devam edecek.
2: Yabancı yatırımcı tarafını çok fazla etkileyen bir şey yok. Ha, içeride Borsa İstanbul için prospektif olarak bakarlarsa bazı şirketler, büyük şirketler, buradaki işte 2026 için açıkladıkları beklentiler itibariyle ya da makro tarafta burada işte researchler, analistlerin yazdığı raporlar, 2027'ye dair bazı şirketlerde reel olarak önemli bir getiri öngörüyorlar. Reel getiri tabii TL yatırımcıları bağlar. Yabancı yatırımcıyı değil. Ama yabancı yatırımcı için de bir alan açıldı mı dersen, evet, hani ben büyük şirketler için ve bunlara yatırım yapmaları için bir alan açıldı. Buraya bu yüzden bir flow gelir mi? Hala long only olarak bir flow'un gelmesini beklemiyorum. 3 senedir bunu söylüyorum. Gelmedi de zaten. Ama hedge fonlar ya da kısa vadeli giriş açısından bence belli bir fiyat seviyesinde, ki o fiyat seviyelerin çok çok da uzak olduğumuzu düşünmüyorum. Hani BIST 30 tarafına ya da işte bizim blue chip dediğimiz şirketlere buradaki hani value ile price arasındaki gap sebebiyle bir kayma olabilir. Ama seçim sattım haline doğru yaklaştığımızda bence Türkiye'ye makro flow'lar, long only flow'lar gelmeye başlayacaktır. Ben hep aynı yerdeyim, yani 2023'te beri de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'deki bir sonraki seçim dönemi itibariyle bence 2003 ile 2013 arasında benzer bir fiyatlama, yeni bir makro hikaye yazılacaktır. Bu makro hikayede yabancı yatırımcılar bence önemli bir katkı sunacaklar. Yani yatırımları ve içeriye flowlar itibariyle. Hani bu flowların ne zaman geleceğini tabii ki kestirmek çok zor. Kristal küremiz yok. Ama hani ben seçimden sonra değil, seçim sattım haline girdiğimiz an itibariyle gelmelerini bekliyorum. Ama bugünden o güne kadar olan ki süreç ne kadar kestirmek zor. Ama hala beklentim en azından Kasım 2027. Bu yüzden de uzun vadeli yatırımcılar için içeride yaşanan süreç doğru şirketler, likit olan şirketler, value'su olan şirketler açısından bir fırsat sunuyor mu? Evet, sunuyor. Bu fırsatı yabancı yatırımcı da değerlendirmek isteyecektir.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Seans notları devam ediyor. Araştırma masasından Mehmet Özdemir'in de katılımıyla. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Hemen hızlıca bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan önce ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelmişti hatırlayacaksınız. Oradan AK Parti binasına geçtiler. Ve burada da genişletilmiş il başkanları toplantısı yapıldı. O toplantı bitti diye tahmin ediyorum. Eğer bir açıklama yaparsa dönebiliriz de Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bugünkü kurmaylarla yaptığı toplantının ardından neler söyleyeceğini merak ediyoruz elbette biz de herkes gibi diyelim. Mehmet tekrar hoş geldin. Şimdi önemli başlıklar var, istersen önce içeriden başlayalım. Sen de ayağının tozuyla aslında Aksa Enerji'nin analiz toplantısından geldin, oradan aktaracakların var biliyorum ama hızlı bir piyasa toparlaması yap bizim için, artık kapanışa dakikalar kala. Sonra da bu notlarla devam edelim.
1: %1 kaldı ayı piyasasında. Bununla buradan öyle başlayabiliriz. Mi? Evet. Yani bizim Mayıs'ın ortalarında gördüğümüz, dün söylemiştim. %17'ler çerçevesinde Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks zirvesinden 17 uzaklıkta. Bugün satışlar %2'leri biraz aşıyor hali hazırda. Yani oradaki aşağı doğru kayışın devamını takip ediyoruz. 12.300'ler. 12.300'leri evet, görüyorum. Evet. 12.300'lere kadar geri geldi.
0: Yine bugün dünkü de konuştuğumuz biraz daha konu. Pozitif
1: evet,
0: ayrışma.
1: Daha dirayetli
0: gerçi
1: durmaya çalışan.
0: Gerçi azalan bir pozitif ayrışma ama
1: daha yukarıdaydı. Primlerini evet. Tepeden biraz daha silmiş bir bankacılık endeksi var. Ama bankacılık endeksinin de yukarı aşağı doğru volatilitesinin devam ettiğini söyleyelim. Orası dediğimiz gibi, senin de belirttiğin üzere biraz daha dirayetli duruyor. Bugün ulaştırmada bir pozitiflik var. Türk Hava Yolları puansal bazda yayına girmeden önce en yüksek katkı sunanlar arasındaydı. Şimdi bugünkü görünüme baktığımızda aslında şöyle bir düşen hisse senedi sayısının yine fazla olduğu bir haftanın ikinci işlem günü. Küreseldeki petrol gelişmelerini vesaire konuşmaya devam ederiz ama dün özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında da anlıyoruz ki fon meselesinin üzerine gidilmeye, buradan taviz verilmemeye devam edilecek gibi gözüküyor ki dün SPK'nın yapmış olduğu özellikle çıkarmış olduğu bültende de lisans iptalleri, burada işte 2 yıl yasaklar vesaire, bunları gördük. Dolayısıyla bu konunun devam ettiğini ve özellikle derinliklerine, sorunun derinliklerine inildiğinde yakından takip ediyoruz. Hisse senedi fiyatlamasına geri döneyim Didem. Bugün işte taban serilerini görmeye devam ettiğimiz hisse senetleri devam. Yani bugün yine aynı şeyleri, orayı konuşacaksak yine aynı şeyleri konuşacağız. Hisselerde baktığın zaman işte Destek Finans Factoring'den işte Odin Solutions'a kadar, burada Astor Enerji dün tabandı, bugün taban. Diğer taraftan işte Ral Yatırım Holding gibi, DAP Gayrimenkul gibi, bir Işıklar Enerji gibi hisse senetlerinde taban serilerinin devam ettiği bir gündü. İşte biz hali hazırda geçtiğimiz günlerde işte %20 civarında piyasa değerinin silindiğinden falan bahsediyorduk 2 haftada. BİSTÜM endeksinin bu haftada anlıyoruz ki işte o piyasa erimesinin devam ettiğini görüyoruz. Şu anda analistler biraz daha baktığımız zaman aşağıda dip noktaları aramaya devam ediyorlar. Yani bazı hisse senetlerini geçtiğimiz zaman o teminat sıkıntısı yüzünden satılan hisse senetleri tarafında da fırsatlar oluşmaya devam ediyor. Aracı kurumlar raporlarını yayınlamaya devam ediyorlar. Bunları da yakından takip ediyoruz. Yani biz fon atmosferini, fon gündemini konuşmaya devam ediyoruz ama diğer taraftan piyasanın işleyişi de bir taraftan devam ediyor Didem. Şimdi baskılar tarafını zaten hali hazırda söyledim. Belki bugün ekstra bir sana söyleyeceğim husus şu olabilir. Aselsan. Yani Aselsan tarafında dün anlıyoruz ki biraz daha pozisyonlanma baskısından, yani biraz sonra rakamlarını vereceğim ama o tarafta da bugün en son yayına girmeden %7'ler çerçevesine kadar o kaybın gerçekleştiğini yakından takip etmiştik. 2 günde Bank of America'nın 6,5 milyon lot civarında çok ciddi bir satışı var Aselsan tarafında. Dolayısıyla bu biraz daha pozisyonlanma ile ilgili midir? Yoksa hali hazırda burada beklentilerin bir miktar daha sonuna mı geliyoruz? Sanki ilki. Yani biraz daha pozisyonlanmadan ötürü kaynaklanıyormuş gibi gözüküyor. Aselsan'ın yapmış olduğu bugün en azından endeksi de ciddi anlamda aşağı doğru çekiyor. Ama bir taraftan da Türk Hava Yolları'nın %2'ye yaklaşan primleri var. Belki küresel tarafta zamanımız kalırsa eğer şeyi konuşuruz. Petrol tarafındaki geri çekilmeyi, ama bu anlıyoruz ki petrol tarafındaki geri çekilme ekrana baktığın zaman da zaten nadir olan yukarı doğru giden alt endekslerden ulaştırmayı görüyorsun. Evet. Binde 8'ler civarında, o da Türk Hava Yolları'ndaki ciddi prim o endeksi de yukarı taşıyor. Yani bugün endeks 300 puana yakın. 293 puan geri çekiliyor ama yani 11 puan civarında çok sınırlı bir katkısı var şeyin, Türk Hava Yolları'nın. Diğer taraftan bakacak olursak işte Enerji Enerji gibi, Limak, Çimento gibi, burada diğer hisse işte Coca-Cola içecek gibi hisselerinde hiç fena olmayan primlerini yakından takip ediyoruz. Yurt içindeki gündem böyle Didem. Yani artık bir bundan herhalde 200-300 puan sonra biz Borsa İstanbul'un ayı piyasasına girdiğine ilişkin, en tepeden %20'ye ilişkin, %20 satış yediğine ilişkin bu tarafta manşetleri yakından takip edeceğiz. Onun dışında yani bir puan bazlı katkılarda sen de biraz önce bahsettin. Ben biraz önce toplantıdan geldim. Aksa Enerji'yi şu anda %4,5'lar çerçevesinde yukarıda görüyoruz. Şimdi özellikle istersen ön plana çıkanları aktarayım ama ondan önce şunu da, bir model portföy değişikliği var. Ondan da çok kısa bir şekilde bahsedeyim.
0: Ona gelmeden önce 30 yıllık ABD tahvil faizleri %55,5950'ye geldi. Bu da 2002'den bu yana gördüğü en yüksek seviye.
1: 10 yıllıkta 5.27'yi görmüştü dün. Oralara evet, çok yakın inmiyor. Orası inmiyor. Vaktimiz kalırsa konuşuruz tabii, tabii ki, ama ben model portföy güncellemelerinden bahsettim. Ünlü Ko'nun bir model portföy değişikliği var Didem. O tarafta Astor'u model portföylerinden çıkarıldığına ilişkin bir değişiklik var. Bu tarafta özellikle hakim ortakların mal varlıkla ilişkin tedbirlerin hisse senedi üzerinde kısa vadeli bir baskı yaratacağına ilişkin bir gerekçe sunmuşlar ünlü tarafında. Özellikle şöyle bir model portföylerini aldıkları Ağustos 2025'ten bu yana Borsa İstanbul 100 ana endeksin %83 üzerinde bir performans gösterdiği de belirtilmiş bu tarafta. Ama taktik açıdan da risk getiri profilinin daha az cazip hale geldiğini değerlendiriyor ve kar realizasyonuna gittiğini tercih ediyoruz demişler. Böyle bir açıklama var. Evet. Şimdi Astor'un çıkarılmasının ardından model portföyü de hemen kısaca sayayım. Bu tarafta MLP Sağlık, Sabancı Holding gibi, Akbank gibi, BİM gibi, Yapı Kredi gibi, yakın zamanda ekledikleri Koç Holding gibi, Türkiye Sigorta, Türk Anadolu Metal, Tofaş ve E-Bebek'ten oluşan bir model portföyleri var. Özellikle yılbaşından bu yana da BIST 100'ün %13,6 üzerinde bir performans gösterdiğini de söyleyebiliriz. Girenler, çıkanlar, aracı kurumlar şu volatilitede kendi model portföylerinde anlıyoruz ki optimize etmeye çalışıyorlar. Bunu da belirtmek lazım. Diğer taraftan Aksa Enerji. Yani istersen buna da çok kısa değineyim.
0: Aksa Enerji yani tarafında vaktimiz var. Süper, analiz tamam. Toplantısına katıldın sen. Evet. Ne tür zaten bilgiler edindin?
1: Evet, zaten şöyle ki %4,5 civarında şu anda yukarıda o tarafta. Şimdi toplantıya baktığımız zaman aslında toplantıda daha önce şirketin çok ciddi anlamda iddialı projeksiyonlarının korunduğunu yakından takip ediyoruz. Ama bu iddialı projeksiyonlarda özellikle ulaşılabilirlik üzerinden değil, sıçrama açısından ben bunu söylüyorum. Çok ciddi bir sıçrama bekleniyor. Bunun da özellikle garanti getirili, özellikle yapmış olduğu

0: yeni yatırımlara da fırsat arayan bir şirket olarak takip ediyoruz. 2024-2026 yılı arasında ciddi anlamda yatırım yaptıklarını açıkladılar ki burada yaklaşık 1.7 milyar dolar çerçevesinde bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu hiç de fena olmayacak bir rakam. Şimdi bunların geri dönüşlerinin artık alınma zamanı. Şimdi 2026 yılı içerisinde devreye giren burada santraller var. Özellikle Afrika tarafında işte Gabon gibi, Burkina Faso gibi hali hazırda devam eden yatırımlar var. Yurt içinde devam eden 6 tane yeni özellikle projeden bahsediyoruz. Bu tarafta yurt içindeki yeni projelerdeki toplam kurulu güç 318 megawatt çerçevesine ulaşıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Şu anda hali hazırda kurulu gücü de 3700 megawata dayanmış durumda Aksa Enerji'nin. Biraz yani bunu neden biraz önce iddialı dedim. 2029'a kadar bu kurulu gücün 6178 megawata kadar ulaşması bekleniyor. Bu baktığımız zaman yaklaşık işte iki kata yakın diyelim. Ben kabaca yuvarlıyorum bunu. Peki. Bir artış. Aynı zamanda bu işte yatırımların da meyvesinin alınacağı dönem. Bir de şunu eklemek lazım burada Didem. Şimdi hali hazırda bu yatırımlarda tabii ki de bir borcun altına girerek yapılıyor. Bir borçlanarak yapılıyor. Burada net borç bölü FAVÖ'ün biz kademe kademe yukarı doğru gittiğini görmüştük. Şimdi yapmış oldukları toplantıda şöyle bir projeksiyon ortaya çıktı. 2026 yıl sonunda net borç bölü FAVÖ rasyosu belki yüksek diyebileceğimiz kısım 4.3 çarpana kadar yükseliyor. Ama oradan sonra kademe kademe şunu belirttiler. Özellikle şunu altını çizmek isterim. Burada yeni santrallerin FAVÖ'ye ciddi anlamda katkısı ama yeni yatırım fırsatlarını aramaya devam edecekler. Dolayısıyla borçlulukta bir erimeden ziyade yani yeni borçlanmalar da yeni yatırımlar da olabilir ama FAVÖ rakamında yukarı doğru gitmeye başlayacağız diyorlar. O 4.3 çarpan 2027'de sırasıyla 3.5'a, 2028'de 2.8'e, 2029'da 2'nin de altına 1.7'ye doğru düşecek. Dolayısıyla burada FAVÖ'nün ciddi anlamda katkısı, onu da hemen söyleyeyim. 2029'da bu projeksiyonlar zaten daha öncesinde şirket vermişti. Burada çok ciddi bir değişiklik yok ama 841 milyon dolarlar çerçevesinde de bir FAVÖ beklentisi var. Bu da şöyle bir baktığımız zaman 2024'teki 240 milyon dolara ciddi bir tırmanışı beraberinde getiriyor. Şimdi biraz önce Afrika'daki, Orta Asya tarafındaki yatırımlardan bahsettim. Önümüzdeki süreçte şirket artık biraz daha Orta Doğu tarafına, Balkanlar, Avrupa ve Amerika kıtasına da yeni fırsatları aradığını söyleyelim. Dolayısıyla benim ön plana çıkardıklarım yani not olarak aldığım projeksiyonlar bu şekilde. Tabii ki de daha terminolojik açıklamaları da var. Bunu da yatırımcı sunumundan zaten görebilirler sitesinden yatırımcılar.
1: Peki harika. Şimdi bir de yurt dışına çok hızlıca bakalım istersen. Bugün birkaç veri geldi. Conference Board geldi.
0: Jolts geldi. Conference Board tarafına baktığımız zaman beklentilerin bir hayli altında. Yani biz tahviller yukarı doğru gidiyor, hisse senetleri çok düşmüyor falan derken ara seçimlere yaklaşırken özellikle ABD hane halkının özellikle yakıt maliyetlerinin yukarı doğru gidişi Conference Board'da kendini belli ediyor. 2014'ten bu yana en düşük seviye 89 beklenirken 81 geliyor. Bir diğer taraftan Jolts tarafında da bu tarafta açık iş pozisyonlarında bir hafif bir yükseliş var. Bu ama şunu söyleyeyim Didem.
1: 81.9'du galiba evet, değil mi? Ya evet, 82'ye yakın evet, 89 bekleniyor.
0: Evet. Çok bunun faiz beklentilerini değiştirdim diye bakarsak hayır. Yani hala %65'ler, %70'ler evet, çerçevesinde faiz artışı fiyatlanıyor. Ama bu hafta daha yeni başlıyoruz bu verilere. Yarın ADP var. Tabii, Cuma tarım dışı istihdam var. Bu o volatilite yukarı aşağı doğru gelmeye biraz daha aday gibi gözüküyor. Hisse senedi piyasalarına baktığımız zaman bugün en azından biraz daha bulut bilişim şirketlerinde yukarı doğru bir hareket var. Oracle önderliğinde. Orası %7, %8'di yayına girmeden önce. Diğer tarafı da işte CoreWeave.
1: 4 gündür de sert evet, düşüşler vardı.
0: Düşüşten biraz daha toparlandığını söyleyeyim. Dün yarı iletkenlerin hepsinde bir geri çekilme vardı. OpenAI'ın yeni modelinin Astra'nın gelişimini durdurduğu ve biraz daha güvenlik tedbirlerine odaklanacağı haberleri çiftçiler başta olmak üzere aşağı doğru getirmişti piyasayı. Bugün petrol sabah bizim saatimizde 8.30-9 civarlarındaki zirvesinden kademe kademe aşağı geliyor. Ama dedim bu kontrat yakında değişecek. Ciddi anlamda buradaki hacimler azalmaya devam ediyor. Tahviller yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Biraz önce 30 yıllığı verdik. Evet. Yani küresel tarafta hisse senetlerinde az tahribat ya da dirayetli duruş, tahvillerin satışı ikinci güne de devam ediyor diyeyim.

0: BIST endeksi günü 12.300 puan seviyesinin altında kapattı bugün. %2.40'lık bir geri çekilme 12.290'a işaret ediyor. Gün içi gördüğü en düşük seviyenin 9 puan kadar üstünde sadece 12.281 görmüştük. İşlem hacmi 109 milyarla sınırlı kaldı. O da dünün yine %5.5 civarında altında bir işlem hacmi. Şimdi tabii hani bu süreçte fonlarla ilgili yaşananlar nasıl çözümlenecek noktasında yapılan kritik toplantıların sonuçlarını bekliyoruz. Onu bir kenara not edelim ve buradan gidelim Philip Portföy'e, fon yöneticisi yardımcısı Makoto Mitsubishi benimle birlikte. Makoto hoş geldin. Bir süredir seninle yayın yapmıyorduk. Seni görmek çok güzel. Elindeki notlar için hemen sözü sana bırakıyorum.
1: Evet, çok teşekkürler. Öncelikle yayınlar. Yani biraz zor bir zaman yaşıyoruz şimdi. Herkese, yani bize de size de yatırımcılara da geçmiş olsun demek istiyorum öncelikle. Şimdi BIST 100'e baktığımızda dediğiniz gibi 12.300 seviyelerde bir kapanış gerçekleştirdi ki 12.400'ün altında kapanış gerçekleştirmesi teknik analiz açısından çok olumlu olduğunu söyleyemiyoruz tabii. Benim burada gördüğüm şey, yani bu senenin başından veya bir tık daha aslında uzun bir zaman çok spesifik kağıtların temelle dayalı bir şekilde yükselmediğini gördük. Yani çok spesifik kağıtlar endeksi götürüyordu. Tabii o destek mi diyelim, başka bir şey mi, yani o desteğin kaybolmasıyla şimdi bir tık daha baskı altında kaldığını gördük. Fakat biraz daha temel analiz tarafına baktığımızda şimdi yani çarpanlara baktığımızda veya enflasyonun en azından dezenflasyon sürecinin devam ettiğine baktığımızda bazı kağıtların, yani defansif kağıtlar diyelim ya da büyük kağıtlar biraz daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Ben mesela BİMAŞ bir tık daha defansif kalıyor. Biraz daha dayanıklı kalıyor. Türk Hava Yolları'na baktığımızda, yani burada petrol fiyatlarındaki hikaye de var tabii. Ama bence yani buralardan yatırımcılar yavaş yavaş toplamaya başlar diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki yani net olarak söylemiyorum bunu. Yani yurt dışındaki durumuyla farklı olduğunu da söyleyebilirim ama bizdeki tahvil faizlerin en azından Amerika, işte Japonya aynı hareket yapmaması benim için bir tık daha olumlu tarafında olduğunu söyleyebilirim. Hafta enflasyon verisi açıklanacak. Bundan sonra özellikle benim en çok merak ettiğim bankacılık endeksi biraz daha toparlar mı? Biraz daha dayanıklı kalır mı? Bunu takip etmeye devam edeceğim. Yurt dışı tarafına baktığımızda şimdi İran-ABD müzakerelerin devam ediyor mu etmiyor mu, açıkçası haber akışına göre çok değişiyor. Yani haber kanalına göre çok değişiyor. Ama Trump'ın kendi sözleri dinleyeceksek, hani bu seçimden sonraya kadar anlaşma, çok kesin bir anlaşmaya varamayacak gibi duruyor. Ona rağmen petrol fiyatlarının burada bugün gerilemesi, belki bu Suudi Arabistan'ın yani boru hattının açılmasıyla birlikte arz şokun veya arz sıkıntıların ve endişelerin bir tık daha hafiflemesi mümkün olduğunu söyleyebilirim. Bunun biraz daha riskli varlıklar için olumlu bir tarafta olduğunu da belirtmek istiyorum. Şimdi petrol fiyata baktığımızda hala ama Brent petrolün vadeli sözleşmesine baktığımızda 104 dolar seviyesinde duruyor. Uzun vadede baktığımızda veya biraz daha orta vadede yükselen dipler çizgisi var. Hani burada 100 dolar veya 95 dolar civarında kuvvetli destek var. Bunun üzerinde kaldığı sürece bir tık daha sıkıntılı olabilir ama biraz daha anlaşmaların devam ettiğini, ilerlediğini, bu tarz haber akışıyla birlikte petrol fiyatları baskı altında kalabilir diye düşünüyorum. Riskli varlıklar tarafına baktığımızda mesela hisse senedi bugün Nasdaq, S&P, Trump'ın sözleriyle, açıklamasıyla bu yapay zeka coşkusunu herhangi bir şekilde durdurmayacağım, engellemeyeceğim. Bu açıklamayla birlikte Nasdaq biraz daha ön planda kalıyor.
0: Evet.
1: Son zamanlarda baskı altında kalmıştı ama genel olarak hala tarih zirvesine çok yakın. Şimdi yani bunu izlememiz lazım ki tahvil faizlerindeki yükseliş, yani uzun vade, yakın vade

0: Tahvil faizlerindeki arasındaki daralması aynı zamanda biraz daha kurumsal tarafa baktığımızda corporate bond tarafındaki daha yüksek
1: Özel
0: riskli.
1: sektör tahvilleri
0: Aynen,
1: tarafı. Evet.
0: kusura bakmayın Türkçem
1: Yo,
0: biraz
1: hayır,
0: geriledi.
1: estağfurullah.
0: Yurt
1: Türkçen
0: dışındayken.
1: valla çoğumuzdan daha iyi. Son cümleni alayım. Makatos sonuna geldik çünkü yayınımızın.
0: Aynen. Çok kısaca bu tahvil faizlerin yükseliş birlikte riskli varlıklar biraz daha baskı altında kalabileceğini düşünüyorum ben. Bu haftaki tablo çok yoğun. İstihdam verisi ve PC verisini takip ediyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Makoto Mitsuhashi bana eşlik ettiğin için. Bugün efendim sizler bir yere ayrılmıyorsunuz. Seans notlarını tamamladık ama sırada günden kalanlar var.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
4: Bu tarafa da yansıdığını görüyoruz. Ulaştırma tarafında ise endeksin %0.59 yükseldiğini görmekteyiz. Burada da Türk Hava Yolları'nın bilhassa bir miktar etkili olduğu bir gün yaşadık. %1.5'luk bir yükseliş var. Oradan bir 10 puanlık katkı geldi BIST 100'e. Ve dolar TL diyeceğiz. Dolar TL'de bugün 49'u gördük. %0.03'lük artışla şu saniye itibariyle 48.99.97'deyiz. Euro TL tarafında %0.29 oldu. Geri çekilme 55.57.57'ye işaret ediyor bu düşüş. Euro dolar paritesinde de %0.32'ye yaklaştı artık geri çekilme. 1.13.35'teyiz. Eş zamanlı olarak dolar endeksinde de 101.5'a doğru bir hareket var. 101.48 seviyesinde dolar endeksi. Avrupa borsalarındaki negatif ayrışma, Londra ve Paris'in negatif ayrışması biraz daha derinleşerek devam etti. Londra FTSE 100 %0.35, Paris CAC 40 endeksi %0.60 civarında geriliyor. Bu arada pozitif yönde olan Frankfurt DAX bu dakikalarda yatay seyre dönüştü. Hatta bir miktarda eksiye dönebilir gibi bir izlenim var. Ama İtalya'da FTSE MIB endeksinde hali hazırda %0.19'a gerileyen bir primden bahsetmek mümkün. Yani şu an tek yeşilde olan FTSE MIB endeksi. Ve geldik ABD borsalarına. Trump'ın işte yapay zeka ile ilgili gelişmelerin engellenmesine izin vermeyeceğim minvalinde yaptığı açıklama bir ara Nasdaq kompozitte ve Nasdaq 100'de primlerin artmasına sebep olmuştu. Ama bahsettiğimiz primler de %0.10-15 civarında olduydu Nasdaq kompozitte. Bunun etkisi kısa sürdü. Şu anda %0.14'lük bir düşüş var yeniden Nasdaq.com'da. Öte yandan Nasdaq 100 endeksi de %0.08'e işaret ediyor. Primler burada da çok daraldı, yataya geçmek üzere. S&P 500 %0.33 geriliyor. 7657 puan seviyesinde. Dow Jones'daki geri çekilme ise %0.67 düzeyine ulaştı. Bunu söyleyelim. Tahvil ekranımızda 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllık tüm vadelerde satışların hızlandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bununla birlikte 10 yıllık tahvil getirisi 5.28.69'a, 5 yıllığınki 5.10.92'ye, 2 yıllık tahvil getirisi de 4.94.09'a yükselmiş vaziyette. Ve son ekranımız MTI ile Bitcoin ekranı. Burada Brent petrol ile ABD tipi ham petrolde zaten nispeten satıcılı bir seyir vardı. Vade sonundayız evet, ama Brent petrolde %0.67'lik bir geri çekilme var. Burada %1.5'a yakın bir düşüş vardı. Buradan bir miktar alım geldiğini gördük ve yeniden $104.5'ların üstünde Brent. ABD tipi ham petrolde de yine %1.5'lar mertebesinden %1.20 civarında bir eksiye dönüştü tablo. Burada da $91.50 civarından geçiyor işlemler. Bitcoin artıdan yeniden eksiye döndü. 84 bine doğru bir hamle vardı. Şimdi 83 bin sınırına doğru bir geri çekilmeden bahsediyoruz. %0.57'lik

0: Düşüş fiyat 83.022 dolar. Gümüş %0.41 düzeyinde primli. 61 doların üzerindeydik. Oraya da satış geldi bir miktar. 40 dolar, özür dilerim, 60 dolar 90 sentten fiyatlanıyor şu anda gümüş spotta. Spot altında da yine %1.5'a yakın bir prim varken şimdi o primler %1'e evrildi ve 4.156 dolardan fiyatlanıyor spot altın. Rakamlar böyle. Hızlıca Marbaş Menkul Değerlere gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru telefon hattımızda. Soner, hoş geldin yayınımıza diyelim öncelikle ve hemen soralım. Şimdi bugün tabii takip ettiğimiz yine bir kurmaylar zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelindi. Sonuçlarını bekliyoruz merakla çünkü fonlara yönelik bundan sonra neler yapılacağına ilişkin detaylar o tarafta saklı. Ne dersin? Neler bekliyor piyasa? Bugünün fiyatlamalarına dair neler söylenebilir?
1: Yani özellikle öğleden sonra oradan gelmesi muhtemel açıklamalara odaklandık. Şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları var. Takip ediyoruz ama fiyatlamalar anlamında tabii borsada yılbaşındaki fiyatlamalara geri döndük. Fon soruşturması ve buna bağlı oluşan likidite darlığı topyekün piyasada satış getiriyor. Yani fonlarda işlem yok ama o hisselerdeki oluşan taban ve meydana gelen teminat açığı, bunlar satılamadığı için piyasa neyi satabiliyorsa, neyi likidite edebiliyorsa oraya doğru yönleniyor. Yani bir süreç başladı, başlayalı. Halka arz endeksi %45 geri çekildi. En çok direnen endeks tabii BIST 30. Oradaki geri çekilme %10 kadar. Hacim çok geriledi. Yine süreçten önce ortalama 280 milyarı yakalıyorduk BIST tümde. Bugün 136 milyarlardayız. Aselsan'daki tabii çekilme puan bazlı etkilere baktığımızda en yüksek negatif katkı THY'ye pozitif katkıyı veriyor. Teknik konuşamıyoruz maalesef. Açıklamalar, gelecek açıklamalar önemli. Yani dışarıda tabii şey çok yoğun, faizlerdeki yukarı hareket varlık fiyatlarını baskılıyor. Hem petrol fiyatlarındaki yukarı hareketini aynı şekilde enflasyon beklentileri canlı. Haftanın kalanında tabii biz haber akışını bekliyoruz ama veri takvimi yoğun. Yarın İngiltere ve Amerika'dan büyüme verilerini alacağız Didem. Yine Amerika'da çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi gelecek. Perşembe Amerika'da PMI, Cuma tarım dışı istihdam. Devamında tabii önümüzdeki hafta bizde gündem enflasyon olur. Enflasyon verilerini alacağız. Yani makro takvim yoğun ama içeride bu fonlarla ilgili süreç ve gelecek açıklamalar belirleyici olur. Çok teknik konuşamadığımız günlerdeyiz.
0: Çok da haklı bir kısıtlama bu aslında içinde bulunduğumuz süreç. Öyle çok makroya odaklanabileceğimiz bir noktada değiliz belki ama özellikle bankacılık endeksi ve belki önümüzdeki hafta gelecek içerideki enflasyon verisiyle birlikte bir de elbette 1 Ekim itibariyle endeks düzenlemeleri biraz tabloyu hareketlendirebilir mi, değiştirebilir mi diye bakıyoruz ama nihayetinde gelecek sonuçlar fon soruşturmasıyla ilgili ve fon süreciyle ilgili atılacak adımlar, bunların ne olduğu önemli olacak diyelim. Ve Londra'ya gidelim. Bloomberg KT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Ceren, hoş geldin yayınımıza. Şimdi Avrupa tarafındaki notlar için sözü sana vereceğim. Burada özellikle hani enerji tarafı ile ilgili söylenen çok başlık vardı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın da yaptığı uyarı Avrupa dizel piyasası açısından en fazla risk altındaki bölgelerden biri demişti örneğin. Ne kadar etkili, ne kadar fiyatlanıyor o konu sende elbette detaylar için. Sözü sana bırakıyorum.
2: Merhabalar Didem. Evet, Avrupa borsaları fiyatlamalarıyla başlayalım. Çünkü endeksler kapanışa yakın kazançlarını silmiş durumda. Satışa geçmiş durumda. Fransa borsasında satışlar biraz daha hızlı. %0.6 seviyesinde. Bu hafta Fransa'da bütçe açıklanacak ve burada yeni vergi artışlarının gündeme geleceği beklentisi belli başlı Fransız hisseleri üzerinde baskı yaratıyor. İtalya borsası tek primli borsa olarak öne çıkıyor. %0.1 çok sınırlı bir yükseliş var. Olay yataya dönme çabasında. Tabii ABD'de tahvil faizlerinin yeniden yükselmesi, işte 30 yıllık tahvil faizleri 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD borsaları üzerinde baskı yarattı. Dolaylı olarak Avrupa endeksleri üzerinde de baskı yaratmış durumda. Bugün teknoloji sektörü sabah saatlerinden bu yana en hızlı yükselen sektör olarak öne çıkıyor. %2.5'u aşan, %3'e yaklaşan primler var. Fakat çok sayıda sektörün negatif tarafta işlem görmesi, özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enerji sektöründe kayıpların %1'in üzerine çıkmasıyla Avrupa endekslerinde görünüm ağırlıklı olarak bugün negatif tarafta. Evet, Avrupa Birliği Enerji Bakanları toplantısında bugün gözler. Biz de bugün gündeme getirdik Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan gelen açıklamaları. Üye ülkelerle stratejik petrol rezervleri konusunda görüşeceklerini ifade etti bu toplantıda. Gayri resmi bir toplantıydı. Önemli bir karar alınması beklenmiyordu. Az önce toplantı sona erdi ve oradan gelen notları paylaşalım. Şu anda petrol arzının istikrarlı olduğunu belirtti ülkeler. Ancak fiyatlar konusunda endişe olduğunu ifade ettiler. Özellikle dizel ve jet yakıtı piyasasının oldukça sıkışık olduğuna dikkat çekildi. Zaten Fatih Birol da bugünkü açıklamasında dizel piyasasına yönelik endişelerini dile getirmişti. Avrupa Birliği'nde rafineriler maksimum kapasiteye yakın çalışıyor. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu gerekirse petrol koordinasyon grubuna ek toplantıya çağrılacak denildi ve bir sonraki toplantının 15 Ekim tarihinde yapılacağı kaydedilmiş oldu. Ekim ayındaki toplantı kritik olacak. Burada önemli kararlar alınacağı beklentisi var. Tabii dizel piyasası şu anda yakından takip ediliyor. Avrupa Birliği ülkeleri Trump'tan böyle bir yasağın gelmeyeceği konusunda iyimserler. Trump hafta sonu açıklamada bulunmuştu. 90 günlük bir yasak uygulanabileceğini ifade etmişti dizel ihracatına. Bunun üzerine çalışıyoruz demişti. Fakat böyle bir yasağın özellikle Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkede dizel fiyatlarını yeni zirve seviyeleri çıkarabileceği beklentisiyle piyasada bir endişe oluşmuştu. Enerji fiyatlarını biz etkisini aslında Eylül ayı Euro bölgesi enflasyonunda net bir şekilde görmüş olacağız. Özellikle yakıt fiyatlarındaki artışın etkisini. Bugün İspanya'dan geldi ilk rakamlar ve Eylül ayında İspanya'da enflasyon beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. %5'e çıktı. Yani Ağustos'ta bu oran %4.6 seviyesindeydi. Sert yükselişte akaryakıt ve paket tatiller etkili oldu. Tabii İspanya şimdiye kadar kıtanın en güçlü büyüme hikayesi olarak öne çıkmıştı. Fakat bu da ülkedeki hızlı enflasyona katkı sağlıyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış aslında benzer olsa da enerji şoku zaten yurt içi fiyat baskılarıyla karşı karşıya olan İspanya üzerinde etkisini daha fazla hissettirdi. Mesela işte biz Cuma günü Euro bölgesinden enflasyon verisini alacağız. Orada yıllık fiyat artışının %3.7 ile 3 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Fakat İspanya dışındaki diğer ülkelerde enflasyonun %4'ün altında kalacağı beklentisi hakim. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamalar sonrası piyasalarda faiz artırım beklentileri gerilemişti. Lagarde şu anda enflasyonda ikinci tur etkilerin görülmediğini ve bu nedenle ölçülü bir yaklaşım benimseyeceklerini ifade etmişti. Açıklamaları sonrası Ekim ayı için faiz artırım beklentileri %30'lara kadar geri çekildi. Aynı zamanda Fed ile ECB arasındaki bu faiz artırım beklentilerindeki ayrışma bugün Euro dolar paritesini 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı diyebiliriz Dida.
0: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Sana ağzına sağlık ve kolaylıklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. Stüdyoya dönelim. Şimdi Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar benimle birlikte. Vahap abi hoş geldin.
3: Hoş gördük.
0: Ama gerçekten hoş geldin. Yani evet, New York'lara gittin, geldin. Önemli takipler orada evet. Gerçekleştirdin. Toplantılara girdin, çıktın.
3: Bir kısmına girdik çıktık.
0: Yediğin içtiğin seni olsun da gördüğün ve duyduklarını, öğrendiklerini anlatırsan sevinirim hızlıca.
3: Açıkçası yediğimiz içtiğimizde pek fazla bir şey yok.
0: Niye?
3: Yani daha çok koşuşturma içinde geçti. Onun için ayaküstü sohbetler falan bazı sohbetler oldu. Onun için hani böyle...
0: Öyle çok böyle anlatacak bir atraksiyon yoktu diyorsun.
3: Yemek konusunda öyle bir atraksiyon yoktu. Tabii ki yemek konusunda atraksiyon olan seyahatlerimiz de oluyor da bu öyle bir seyahat değildi.
0: Pekala.
3: Ama ben birkaç yıldır Türkiye-Amerika İş Konseyi'nin davetiyle gidiyorum. Açıl'da ekip arasında, Açıl Sezen de ekipte vardı bu sefer.
0: Evet, evet.
3: Aslında daha öncekileri de gelmişti ama geçen sene gelememişti. Birkaç yıla
0: ona
3: bakınca...
0: Ona da kavuştuk nihayet.
3: Evet.
0: Bu arada Vahap abi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönüyoruz hemen. Üstüne konuşacağız. Tamam. Buyurunuz efendim.
4: Şimdi bakıyorum. Sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak Büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından yaptığı konuşmanın bir kısmını sizlerle paylaştık. Özellikle fon süreciyle ilgili detaylar oldukça paylaşıyor olacağız. Son dakika olarak da vereceğiz ama hemen şunu söyleyelim. İçeride piyasanın, ekonomi camiasının beklediği haber, fonların tasfiye süreciyle ilgili hangi adımların atılacağı ve bu esnada elbette hem haksız kazanç elde edenler hem de piyasa bozucu eylemde bulunanlarla ilgili nasıl bir yol izlenecek, bunlar merak ediliyor. Zira Vahap abi, piyasanın itibarı söz konusu. Piyasanın itibarı demek İşte 3-5 yatırımcının veya hisse senedinin değil, Türkiye'nin itibarı, sermaye piyasalarımızın itibarı demek. Dolayısıyla o güveni yeniden tesis etmek için burada önemli adımlar atıldı, atılmakta, daha da atılmasını bekliyoruz.
3: Gerekiyor, daha da fazla atılması gerekiyor. Evet.
0: Şimdi New York'tan bahsediyorduk, tam da zaten New York'tayken bu konu gündeme
3: zaten
0: geldi.
3: Zaten başlamıştı. Evet,
0: evet,
3: daha da
0: oradan bir istersen devam edelim.
3: Şöyle, orada da özellikle ben Sayın Şimşek'in kapalı toplantılarında öyle sorular gelir mi diye açıkçası merak ediyordum. Hı hı. Çok fazla, en azından bana yansıyan, benim soruşturduklarımdan aldığım bilgi bana yansıyan kadarıyla çok fazla yok. Ben de bunun nedenini sordum. Mahmut Ünlü'yle sohbet ederken dedim ki yani bu iş, evet, içeride özellikle fonlara, yatırım fonlarına da bir güvensizlik yaratabilir. Peki acaba borsa içinde, Borsa İstanbul'daki hisse senetleri içinde bir güvensizlik söz konusu olur mu? Biz yabancıları bekliyoruz, bir türlü zaten gelmiyorlardı. Bu da öteler mi onların gelişlerini? Dedi ki yabancılar bizdeki yerli yatırımcıdan çok daha dikkatli ve titiz araştırmalarla geliyorlar. Hangi hisse senetlerine yatırım yapacaklarına. Öyle hani fiyatı şişirilmiş, çok yukarı çıkmış olan şeylere, hisselere kolay kolay girmezler. Çok iyi araştırıyorlar. Onun için bu onların Borsa İstanbul'a yatırım yapmalarının herhangi bir şekilde önünde engel olmaz. Yeter ki diğer kapılardan girme, en azından o ortamı uygun görme. Evet.
0: Vallahi orada tabii şöyle bir konu vardı. Yani söz konusu hisselerin önemli bir kısmı. Şimdi hepimiz biliyoruz işte belli dönemlerde MSCI endeksine girecek olan hisseler. Bunlar neye bağlı olarak? Belli işte formüller var. İşlem hacmi, işte likidite düzeyi vesaire gibi. Şimdi bir kere oraya girdiği zaman birçok fon otomatik olarak pozisyonunu adapte etmek zorunda ona. Dolayısıyla hani münferit hedge fonların, kısa vadeli fonların tercihleri çok daha, onlar zaten Türk kurumsal yatırımcılar kadar iyi biliyorlar, tanıyorlar. Aynen, artık öyle. Piyasayı
3: kesinlikle,
0: ama
3: kesinlikle.
0: Onun önüne geçilmiş oldu biraz geç de olsa.
3: Evet,
0: yani, o tarafı da biraz daha gözetmek gerekiyor çünkü.
3: Yani kesinlikle, zaten işte hatırlarsak Sayın Şimşek bundan 10 ay kadar önce
0: tabii.
3: Manipülasyon var dedi. Şimdi hani deniyor ya, yasalar çerçevesinde yapılmıştır bu işlemler. Ortada bir suç var mı diye. Manipülasyon suçtur.
0: Tabii.
3: Yani sermaye piyasası kanununa göre suçtur. spekülasyon değil, spekülasyon ayrı ama manipülasyon
0: suçu. Spekülasyon piyasanın doğasıdır.
3: Aynen
0: aslında.
3: Zaten. Evet. Dolayısıyla o olabilir ama manipülasyon suçtur. Dolayısıyla orada bir suç olduğunu zaten Sayın Şimşek 10 ay önce söylemiş oldu. Şimdi iyi ki gecikmeli de olsa ki daha da artabilirdi, daha da yükselebilirdi. Biraz rakamlar daha da yükselebilirdi. Onun için nereden, bu zararın neresinden dönülse kârdır anlamında bakmak lazım.
0: Pek kâr yok ortada ama.
3: Hayır, şey anlamda
0: yani
3: söylüyorum.
0: Yani anlıyorum ne demek
3: piyasanın
0: istediğini.
3: Piyasanın
0: yani
3: anlamda söylüyorum.
0: Noktayı
3: yoksa,
0: koymak anlamında diyorsun.
3: Zarar var
0: diyorsun.
3: Yoksa. Evet, tabii ki. Noktayı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Devlet Denetleme Kurulu devrede, bütün kurumlarımızla gerekeni yapıyoruz. Biz de sohbetimize devam edelim.
3: Evet. Yani sorumluların ortaya çıkarılması aslında burada önemli. Şimdi bir takım isimler çıkıyor işte ne kadar para kazandıkları konusunda. Bunlar herhalde adım adım çıkacaktır. Piyasanın bildiği şeyler aslında. Bunu işte sen de ben de işte piyasanın nasıl oyuncuları da aşağı yukarı işte ilk başladığından beri tabii görüyor, biliyor neler olduğunu. Onun için alınan önlemlerle bunun artık önüne geçilmesi ama tabii şöyle bir şey oldu. Dediğim gibi fonlara, fon piyasasına çok ciddi bir güvensizlik oluştu. O güvensizliği ortadan kaldıracak adımların daha hızlı atılması lazım. Fakat ben geçmiş tasfiyelere de bildiğim için tasfiye süreci o kadar kolay olmaz. O kadar hızlı olmaz.
0: Tabii.
3: Tamam, şey kararı önemli. Hani 1 milyon lira kadar alacağı olanların şeyleri, paraları bir an evvel ödenecek. Şimdi ama o ödeme planı hangi rakamlar üzerinden yapılacak? Şişmiş fiyatlar üzerinden mi yapılacak yoksa ana paralar üzerinden mi yapılacak? Ki büyük ihtimalle ana para üzerinden yapmaları daha doğru olacaktır. Yani o öteki gerçekten de şişmiş fiyatlar. Geçmişte de ben işte mesela Banker Castelli olayını gayet iyi hatırlıyorum. Tabii. Çok yakından izledim.
0: 40 küsür sene
3: uzun süreden önce. Sonra ana paraları geçmiş değer üzerinden maalesef ödenmek durumunda kalındı. Çünkü sonuçta ortada bir skandal vardı, bir sorun vardı. O sorunun giderilmesi söz konusuydu. Ama yine de hani diğer bankerlere göre Banker Castelli'nin tasarruf sahipleri ana paralarını da olsa çok erimiş de olsa hani kavuşmuş oldular. Burada da süre neyse ki çok uzun bir süre olmadığı için ana paralar o kadar Castelli doğru gibi erimiş olmaz. Sadece o şişirilmiş gelirlerinden olacaklar, parayı yatırmış olanlar. O da aslında aldıkları riskin bir karşılığı diye bakmak lazım. Ona da kavuşmaları aslında onlar için yeterli sayılması gerekiyor. Başka yol yok. Çünkü öbür türlü eğer o şişirilmiş fiyatlardan ödeme yapılırsa bu sefer bütün topluma yayılan bir bedel söz konusu olacak. Yani başka türlü olmaz. Bir de
0: hem
3: ayrıca
0: o hem de yani hani Allah korusun olmasın zaten, bir daha olmasın tabii, bir daha diye önlem alınmasını bekliyor herkes ama bir daha olduğunda ya nasıl olsa işte öyle de olsa işte paranı o günkü değerden alıyorsun gibi bir mantık da oluşturulmamalı.
3: Yok,
0: piyasada.
3: Tabii,
0: çünkü bu da doğru değil.
3: Bir de şöyle bir şey, yani hepimizin kulağına tekrar küpe olsun. Bu sigorta sistemi bankalardaki mevduatlarda vardır. O da zaten belli bir bölümdür.
0: Tabii, tabii.
3: Tamamı değildir.
0: Tabii.
3: Kriz dönemlerinde tamamı oldu. Öyle arkasında durdu devlet. Ama o kriz dönemlerindeydi. Sonra tekrar sisteme güven sağlanınca, hem mevduatla sisteme güven sağlanınca döndü. Tekrar dünyadaki ölçülere göre zaten belirliyorlar onu da. Ona göre bir rakam belirlendi ve onun sigortası var. Borsada aracı kurumlarla ilgili bir sigorta sistemi var ama yatırım fonlarında ve fonlarda, diğer fonlarda da hiçbir şekilde bir sigorta güvencesi yok. Bunu bilerek yatırım yapmaları lazım insanların. Riski de alıyorsa da yine şöyle bir düşünmesi lazım. Burada bir herhangi bir sigorta yok. Ben herhangi bir şey olduğunda, yatırım yaptığım yere herhangi bir şey olduğunda bunun buradan hiçbir şey alamayabilirim diye tekrar bilmelerinde fayda var.
0: O sorumluluğu alarak girmeleri gerekiyor.
3: Sonrasında belki bundan sonra acaba bir sigorta sistemi orada da kurabilir miyiz diye düşünürlerse o başka bir şey. Öyle bir düzenleme belki yapılır ama onu da yine tamamını karşılaması herhalde kolay kolay söz konusu olmaz. Bir tek sigorta sektöründe vardır o tam güvence. O da zaten hazine güvencesi şeklindedir. Onun dışında öyle bir tam güvence yoktur. Bunları dikkate alarak aslında
0: yapmak lazım. Bir de yani dünyanın lazım. Hiçbir yerinde de zaten öyle yok, bir şey yok. Yani yok. Bankacılık sisteminde bile belli olay, bir miktarla sınırlıdır o güvence.
3: Bu olay bana İmar Bankası olayı.

0: de hatırlattı. İmar Bankası'nda bir kere 3 ayrı bilançoları vardı. Birisini bankacılık otoritesine, o zaman BDDK kurulmamıştı henüz. Birisini maliyeye veriyorlardı. Bir de kendilerine, asıl gerçek olan kendilerindeydi. Onu kimse bilmiyordu. Bir başka şey, devlet tahvili, hazine bonosu satma yetkileri epey önceden ellerinden alınmıştı. Ona rağmen satışa devam ettiler. Neyle devam ettiler? Bir kağıt parçası, bir makbuz vererek. Sonra da dönüldü tasfiye sürecinde o şeyler, paralar ödensin vatandaşa diye. Ama ortada aldıkları bir devlet tahvili ya da hazine bonosu yoktu ki. Bir şey vardı, evet. Kağıt parçası vardı. Yani şimdi bu, onun için bütün bunları dikkate alarak hareket etmekte fayda var bence.
1: Fayda var. Evet. Peki şimdi bu konu böyle zaten hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından yine mevzuyla ilgili gelebilecek başlıkları paylaşıyor olacağız. Ötesinde SPK'dan muhtemelen bir yazılı açıklama gelebilir. Bugünkü toplantılara da istinaden onu da yine bugün
0: orada
1: takip
0: da
1: edeceğiz.
0: Aslında bir şey uyarıda bulunmakta fayda var. Hatırlarsan hafta sonu bir şey oldu, bir liste yayınlandı. Hı hı. Biz de gazeteden arkadaşlar işte internet sitesine hemen koyalım mı koymayalım diye konuşurken sonradan bilgi geldi kaldıracaklar diye. Dedim ki arkadaşlar
1: yani tedbir bekleyin. Kondu, tedbir tekrar, kalktı evet. Konusu.
0: Ama evet. işte onları yaparken, onları hazırlarken çok acele davranmayıp dikkatli olmakta fayda var. Çünkü sonuçta sistem evet. de yara alıyor. Sadece tabii. o şirketler değil, sistem de yara alıyor. Ona dikkat etmek lazım.
1: Ya evet, böyle hani yapboz gibi olmamasında fayda var diyorsun. Kesinlikle. Şimdi var mı New York'tan, Amerika'dan aktaracağım başka bir şey?
0: Ya şöyle en azından mesela geçen yılkine göre biraz daha etkiliydi. Türkiye Amerikan İş Konseyi bu sefer 7 toplantı kendisi yaptı. Peki. Bir tane Hamdi Ulukanay'ın başında olduğu Amerikan Ticaret Odası'na bağlı Amerika Türk İş Konseyi var. Onlar bir toplantı yaptı. Orada çok etkili ki Sayın Cumhurbaşkanı orada gitti, konuşma yaptı. Bütün bakanlar da zaten vardı. Onun dışında ASKON ve TABA EMCEM bir şey yaptı. Şöyle bir şey, Murat Özey'in, TAİK'in başkanı dedi ki şeyler, özellikle o dar grup, yuvarlak masa toplantısına katılanlardan bazıları, ben moderatörlük yaptığım için, bana geldiler dediler ki seneye de bizi listeye almayı unutmayın, biz bu toplantılarda bulunmak istiyoruz diye. Bir tanesi şimdi mesela Sayın Şimşek'in ilk katıldığı toplantıda Netflix'in açıkladığı yatırım orada duyurmuş durumda. 10 milyar liralık yatırım yapacak Türkiye'ye. Az bir şey değil. Bu hani yatırımın az geldiği bir ortamda 200 milyon doların biraz üzerinde bir rakam. Muhtemelen plato yatırımı yapacaklar.
1: Ne kadar dedin yatırım?
0: 200 milyon doların üzerinde. 10 milyar TL yapacaklar yatırım. Cumhurbaşkanıyla...
1: Küçük geliyor tabii kulağa şimdi son günlerde telaffuz evet, ettiğimiz tabii, rakamlar düşünülünce.
0: Zaten hemen şeyi sohbette bu rakamı duyunca bazı arkadaşlar 10 milyar dolar yatırım mı yapacak diye. 10 milyar dolar çok büyük rakam tabii. Yani. Onu kolay kolay öyle bir zaten toplam gelen yabancı sermayesi aşağı yukarı 12 ayda 10 milyarın biraz üzerinde. Ya 10 milyar 100 milyon dolar bile değil yani evet. düşün.
1: Dolayısıyla ama çok da önemli bir yatırım.
0: Ve önemli bir gösterge.
1: Mehmet Şimşek de aslında herhalde değil mi o evet. sunumlarında 5 tane ana sektörden bahsederken içinde onun artık hani savunma, kesinlikle. Sağlık, başka...
0: Bu diziler tarafı var.
1: Evet yani mesela bu turizm tabii.
0: Türkiye'nin o konuda altyapısı çok iyi. Hem diziler de şey anlamında, dünyada da izlenme kesinlikle anlamında çok öyle. Başarılı. Onun dışında Cumhurbaşkanı'yla yuvarlak masa toplantısında Uber biz Türkiye'ye yatırımlara devam edeceğiz şeklinde bir ibaresi olmuş. Bir başka şey de yine hani bu şeyin toplantının olumlu geçtiğini gösteren işaretlerden bir tanesi de Amazon'da katılanlardan biri. Hı hı. Bizim çok fazla hani özel bir talebimiz yok. Eğer süre yoksa biz konuşmayabiliriz, söz almayabiliriz diye Murat Özdeğ'e şey de bulunuyor. Yani diyor ki hani
1: biz
0: söz vermeseniz de biz evet. Alınganlık yapmayız, kırılmayız. Hı hı. Ama bütün yabancıları birer buçuk ikişer dakika konuşturmuşlar. Harika. Bizimkilerden konuşan hemen hemen hiç olmamış. Bir tek şey Ford konuşunca meydan

0: Europe'u konusunu gündeme getirince Ali Koç ek bilgi vermiş, o kadar. Bizimkilerden konuşanlar o kadar. Ha. Öyle bir durum söz konusu. Oradayken Türk Telekom'un CEO'suyla Ebubekir Şahin'le sohbet ettik. Onlar ciddi anlamda işte yatırıma devam ediyorlar. Biliyorsun sabit hizmetlerdeki lisansı tekrar uzattılar 2050'ye kadar. O süre içerisinde 20 milyar dolar civarında ekonomiye katkı konusunda taahhütte bulunarak zaten o lisansı tekrar uzatmış oldular, onu söyledi. Hı hı. Bir başka şey de bugünkü yazıda da vardı zaten, açılda yazdığı şeyde Bloomberg'in sitesinde var. Aselsan'la birlikte bir cep telefonu üretecekler, cihaz üretecekler.
1: Yerli
0: bayağı yerlilik oranı yüksek olan bir şey. Yazılım tarafı Türk Telekom'dan ama diğer tarafı Aselsan'dan olmak üzere. Onu da şimdi hatırlarsan eğer depremden sonra deprem bölgesine özellikle savunma yatırımları gitsin konusunda bir şey olmuştu. Yönlendirme olmuştu. Kahramanmaraş'a da Hatay'a da falan. Kahramanmaraş'ta hemen hemen epey yol aldılar. Malatya'da da deprem bölgesi olarak Malatya'da da cep telefonu üretecekler. Bunu Ebubekir Bey anlattı. Ondan da bunu duymuş olduk.
1: Peki hala, teşekkür ediyorum. Benim şimdi merak ettiğim, senle de Vahap abi, gerçi 2 dakikam kaldı ama tamam, hızlıca 91.9.
0: Evet, tüketici güvenindeki şaşırtıcı.
1: 8 yılın en yüksek düzeyi.
0: Şaşırtıcı.
1: Ne dediğimiz direkt anladın zaten, tüketici güven endeksi. Şimdi yani notlarını da paylaştın yayın öncesinde.
0: Evet.
1: Hakikaten ekonomik zorluklar içerisindeyken bir ülke bu güven endeksinin bu kadar yüksek çıkmasını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya şimdi gerçekten de bir şey, önce bir şaşkınlık yaratan bir şey. Çünkü bu hem gelecek 12 ay beklentini şey yapıyor, hem mevcut durumunu. Şimdi mevcut duruma bakarsan asgari ücret yoksulluk sınırı bırak, açlık sınırının epey altına kaldı. Onun dışında Türk lirasının alım gücü epey eridi. Hatta dolar bazında da alım gücümüz erimiş durumda. Ama ona rağmen böyle bir beklentiyle ilgili, bir güvenle ilgili bir pozitife dönüş. O da şundan kaynaklanıyor baktığımız zaman. Evet, bir toplumun tamamı sıkıntı çekmiyor. Büyük bir kısmı sıkıntı çekiyor ama sonuçta bu endeks işvereni de kapsıyor, esnafı da kapsıyor, evet, serbest meslek erbabını da kapsıyor, iyi kazanan. Onun dışında işte rant gelirleri olanları da kapsıyor. Öyle olunca beklentiler böyle pozitife dönmüş durumda. Mesela önümüzdeki 12 ay içerisinde alışveriş yapma ihtimali konusunda o da %108'e çıkmış durumda. %108'i aşmış durumda. Mesela otomobil pazarında bir düşüş söz konusu. Fakat geleceğe dönük genelde bir talep var gibi görünüyor.
1: Harcama eğilimi var gibi görünüyor. Gibi duruyor.
0: Evet, gücü peki olanların yansıması bu. Öyle görünüyor.
1: Gücü olanların yansıması.
0: Evet.
1: Pekala. Teşekkür ediyorum. Vahap Munyar, Vahap abi, ağzına sağlık. Haftaya tamam, görüşürüz diyelim.
0: Görüşmek üzere.
1: Vahap Munyar'la sohbetimizi de noktaladık. Günden kalanların sonuna geldik. Yarın saat 17'de tekrar görüşeceğiz kısmetse. Hoşçakalın, iyi akşamlar hepinize.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
5: Bloomberg KT katkılarıyla.
6: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.
8: Katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim. 60 dakikayı açarken bir son dakikamız var. Hemen onu aktaralım. Avrupa Merkez tarafından yorumlar gelmeye devam ederken uzun vadeli tahvillerdeki yükseliş endişe verici, ekonomik durum oldukça kırılgan yorumu geldi DeMarco tarafından. Hatırlayacaksınız, dün de Lagarde'ın yapmış olduğu benzer açıklamalar vardı tahvillerdeki yükselişe ilişkin. Peki biz bugün 60 dakikada ne konuşacağız? İlk bölümde İthalat tarafını konuşacağız. Dan Türkiye Genel Müdürü Filiz Ünal bizimle birlikte olacak. Ardından kariyer.net CMO'su Ezgi Kargan bizimle birlikte olacak. Yapmış oldukları bir çalışma var. Aslında bir miktar çalışanların iş yerinden ve işten zihinsel olarak kopmakta ne kadar zorlandıklarına dair bir çalışma. Çıktılarını aktaracaklar ve son bölümde Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk bizimle birlikte olacak. Bölge ekonomisi, bölgede yaşanan son gelişmeleri konuşuyor olacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları her zaman olduğu gibi. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam karı ilk 9 ayda yıllık %20 artışla 676,3 milyar liraya ulaştı. Ağustos ayı karı 80 milyar liraya yaklaşırken takipteki kredi oranı %2,86'dan %2,92'ye yükseldi. DEİK Başkanı Nail Olpak, ABD'nin ek tarifeleri sonrası Çin'in ihracatını alternatif pazarlara yönlendirilebileceğine dikkat çekti. Olpak, Çin'in ASEAN, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa Birliği pazarlarında ağırlığını arttırmasının Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarında rekabet baskısını yükselttiğini belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Birol, özellikle dizel ve diğer petrol ürünlerinde ihtiyaç olması halinde gerekli adımların atılacağını söyledi. Suudi Arabistan merkezli El Hadet'e konuşan diplomatik kaynaklar, ABD ile İran arasında doğrudan müzakerelerin tıkanmasına rağmen iletişim kanallarının açık kaldığını ve görüşmelerin yeniden başlaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Deutsche Bank, FED yetkililerinin sıkı para politikası duruşunu koruduğuna dikkat çekti. Banka, FED'in Aralık ve Mart aylarında 25'er bas puanlık faiz arttırımına gitmesini bekliyor.

0: Evet, TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksinde %0,7'lik artış var. Endeks değeri 101,3 olarak gerçekleşti. Detaylarda neler var izleyelim.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksinin 100 seviyesinin üzerinde olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimser görünüme işaret ediyor. Buna göre Ağustos'ta 100.6 olan endeks Eylül'de %0.7 yükselerek 101.3 değerine çıktı. Böylece ekonomik güven endeksi Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Alt endeksler arasında tüketici güveni 100 seviyesinin altında kalırken, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret güven endeksleri 100 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güven endeksi Eylül'de aylık bazda %1.3 artarak 91.9'a yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi %0.1 artışla 102.5 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise değişim göstermeyerek 111.9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1.1 artışla 111.3 seviyesine çıktı. İnşaat sektörü güven endeksi ise %0.2 azalarak 83 değerini aldı.
0: Ve BDDK tarafından bankacılık sektörüne ilişkin verileri de karşıladık. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Ağustos'ta 55,7 trilyon TL'ye ulaştı. Sektörün dönem net karı ise 676,3 milyar TL oldu.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ağustos ayına ilişkin Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri raporunu yayımladı. Buna göre Ağustos ayında

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 55 trilyon 743 milyar 429 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yılı sonuna göre 8 trilyon 796 milyar 631 milyon lira arttı. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler Ağustos ayında 28 trilyon 156 milyar 437 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 950

0: takibe dönüşüm oranı %2.92 oldu. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2025 yılı sonuna göre %18.1 artışla 32 trilyon 157 milyar 64 milyon lira oldu. Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı geçen yılın sonuna göre %14.8 artışla 4 trilyon 771 milyar 159 milyon liraya çıktı. Bu dönemde sektörün dönem net karı 676 milyar 307 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı %16.60 oldu.
1: Ve HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizini toplam 200 baz puanlık bir indirime gitmesini bekliyor. Detayları izleyin.
0: HSBC stratejistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Raporda Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizinde toplam 200 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiği belirtildi. HSBC'ye göre piyasalarda yıl sonuna kadar yaklaşık 150 baz puanlık faiz indirimi halihazırda fiyatlanmış durumda. Stratejistler bu nedenle yıl sonuna kadar 200 baz puanlık indirim beklentisinin piyasa açısından önemli bir sürpriz oluşturmayacağı görüşünde. Raporda asıl belirsizliğin ise faiz indirimlerinin gelecek yıl hangi hız ve ölçekte devam edeceği olduğu vurgulandı. HSBC gevşeme sürecini iki aşamalı değerlendirirken, İkinci aşamada piyasa fiyatlamasıyla ekonomistlerin beklentileri arasındaki farka dikkat çekti. Stratejistlere göre piyasalar faiz indirim döngüsünün tamamında yaklaşık 300 baz puanlık gevşeme fiyatlıyor. Bu fiyatlama politika faizinin %34 civarında kalacağına işaret ederken, Bloomberg anketindeki %28 ve HSBC ekonomistlerinin %21'lik tahminlerine kıyasla daha sınırlı bir faiz indirimi beklentisini yansıtıyor. HSBC piyasalardaki ihtiyatlı fiyatlama jeopolitik gerilimlerle küresel faizlerin yüksek seyrinin etkili olduğunu belirtti. Raporda faiz indirim döngüsünün yeniden başlaması halinde kısa vadeli faizlerin daha fazla etkilenebileceği ve yatırımcıların daha kapsamlı bir gevşeme sürecini fiyatlamaya başlayabileceği ifade edildi.
1: Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenen faiz indirimleri öncesinde biz haftaya enflasyon verisini de karşılayacağız. Bloomberg HT'nin enflasyon anketine göre aylık bazda %2,20'lik bir enflasyon gelmesi bekleniyor Eylül ayına ilişkin.
0: Bloomberg HT'nin Eylül ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi, Eylül'de enflasyonun aylık %2.2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Eylül'de yıllık enflasyonun da %30.30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29.7 olurken 2027 yılı için tahmin %24 oldu. Eylül'de enflasyon için en düşük aylık beklenti %2.03 olurken en yüksek beklenti %2.6 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Eylül için en yüksek enflasyon tahmini %31.71 olurken en düşük tahmin %29.97 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29.7 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31.5 ile bir önceki anket dönemiyle aynı oldu. En düşük tahmin ise %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %24 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %27, en düşük beklenti ise %21 oldu. Ağustos ayında TÜFE aylık bazda %1.84, yıllık bazda ise %31.51 artış kaydetmişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın yakın zamanda sona ereceğini söyledi bu kez. Hatırlayacaksınız, daha öncesinde Kasım seçimlerinden sonrasına işaret eden açıklamalarını da takip etmiştik ve savaşın ardından enerji fiyatlarının ise hızla gerileyeceğini savundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakın zamanda sona ereceğini ve savaşı kazanacaklarını savundu. Savaşın ardından enerji fiyatlarının hızla gerileyeceğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı. 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ve bunun yalnızca Amerika Birleşik Devletleri açısından değil, tüm dünya için önemli bir kazanım olduğunu savundu.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek. Benzin fiyatları da ciddi şekilde düşecek. Bunu da bizden başka hiç kimse başaramazdı şeklinde konuştu. İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bugün İsrail diye bir ülkenin kalmayacağını ileri süren Trump, Orta Doğu ve Avrupa'nın da nükleer silaha sahip bir İran nedeniyle ciddi tehdit altında olacağını savundu. Trump geçen hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le gerçekleştirdiği görüşmenin oldukça başarılı geçtiğini söyledi. Amerikan Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi ile harika bir görüşme yaptık. 0 ila 10 arasında bir puan verseydim, bu görüşmeye 12 puan verirdim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e Amerikan silahları satabileceğine yönelik haberleri de değerlendiren Trump, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Xi ile bu konuyu görüşmediklerini belirtti.
1: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Dan Türkiye Genel Müdürü Filiz Ünal bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi bugün sizinle biraz ithalat tarafını konuşacağız. Siz de firma olarak aslında ithalat yapan firmaların biraz süreçlerini kolaylaştıran aracılık işlemleri yapıyorsunuz. Ama biraz kendinizden bahsedip bunu nasıl yaptığınıza dair bilgi verirseniz üzerine sonra daha detaylıca konuşuruz.
2: Tabii ki, çok teşekkür ederim. Ben 30 yılı aşkın sürede finans sektöründe çalıştım geçmişte. Bir yakın zamanda bu yılın başında Dan gruba katıldım. Temmuz 2026'da da resmi faaliyetlerimize başladık. İsviçre merkezli bir grup ve Türkiye'de ithalatı uçtan uca yöneten bir takım hizmetler sunuyoruz. Biliyorsunuz KOBİ'lerimiz, özellikle ithalatçı KOBİ'lerimiz için finansmana erişim ve zamanlama çok önemli, ama tek sorun finansmana erişim değil. Burada parça parça yapılan birçok iş var. Bunlar satın almadan lojistiğe, lojistikten gümrükleme, malın Türkiye'ye ulaşması, daha sonra eğer ara mamul ise Türkiye'de bir üretim ve yurt içine veya ihracat olarak yurt dışına satışı söz konusu. Hı hı. Bütün bu süreç içinde bir ithalatçı KOBİ'mizin kendi işletme sermayesini daha işin başında yurt dışına ödeme yaparak bağlaması, işletme sermayesi kendi öz varlığı kaynağını oraya bağlaması açısından bir sorun yaratıyor. Biz bu sürecin içinde yeni nesil çözümler sunuyoruz. Bütün bu süreci bir bütün halinde tek başına, tek bir yerden merkezi olarak yönetiyoruz. İthalatçı firmaların kendi buldukları firmaların, özellikle Asya, Çin pazarında çok aktifiz. Çünkü bizim ithalatçı firmalarımızın çoğunluğu Çin'den ithal ediyor. Ve maalesef ki Çin'deki üreticiler daha sipariş aşamasında %30 avans istiyorlar. Geri kalan %70'i de henüz yükleme yapılmadan yine tahsilatını istedikleri için ödemek zorunda kalıyor ithalatçı firmalarımız. Ve %100'ünü, paranın %100'ünü henüz daha mal yola çıkmadan işletme sermayelerini buraya bağlıyorlar. Biz ise onların adına bu ödemeleri gerçekleştiriyoruz. Malı bizi sipariş vererek o aşamadan itibaren lojistiğini sağlıyoruz, gümrüklemesini sağlıyoruz, sigortasını sağlıyoruz. Yani ithalatçı KOBİ'lerimizin kendi departmanları gibi onlara hizmetler sunuyoruz.
1: Böylelikle de aslında bir miktar vakit kazandırmış oluyorsunuz onlara.
2: 3-4 aya varan bir vakit kazandırmış oluyoruz. Çünkü üretim süreci 30-45 gün. Yolda 60-90 gün arasında değişebiliyor. Bütün bu süreci topladığımızda 3 hatta 4 aya varan bir zaman kazandırmış oluyoruz. Bu süreyi ya ilave kaynak arayışına girmeden ya da kendi sermayelerini bağlamadan rahatlıkla kendi üretimlerine, satışlarına, ihracatına zaman ayırarak kendisinin üretimini ve satışını geliştirmeye yönelik zaman kazandırmış oluyoruz.
1: Peki, evet. Çin üzerinden daha çok örnekleme yaptınız. %30'luk önden ödeme olduğu için ve sonrasında %100'e kadar olanını buraya mal gelmeden talep ettiği için. Hı hı. Bu mesela bu süreçler Avrupa'da veya diğer ülkelerde farklı mı işliyor? O taraflarda nasıl durum?
2: Biraz daha farklı işleyebiliyor. Avrupa akreditif isteyebiliyor veya ilave vade tanıyabiliyor. Fakat Çinli üreticiler çok dijit. Onlar kesinlikle malın %100'ünü öncesinde tahsil etmek istiyorlar. Avrupa biraz daha zaman tanıyabiliyor. İlave malın Türkiye'ye gönderilmesinden sonra da ilave vade tanıyabiliyorlar.
1: Peki şimdi biraz önce konuşurken dediniz ki aslında en önemli sıkıntılardan biri finansman tarafı, işte sermaye tarafı ki birçok firmayla biz de burada ağırladığımızda konuşuyoruz o tarafta yaşadıkları sıkıntıları ama tek sıkıntı bu değil dediniz. Yani evet. Genel anlamda baktığınızda ithalat yapan bir firmayla danı kullanarak ithalat yapan bir firma arasında temel farklılıklar ne oluyor? Finansman tarafı dışında da nasıl çözümler
2: sunuyorsunuz? Şimdi ithalat süreci çok zor bir süreç, kolay bir süreç değil. Özellikle operasyon tarafı çok detaylı. Eğer Türkiye'de yerleşik iyi bir partneriniz yoksa ki biz 80 yıllık tecrübeli subaşı gümrükleme ve lojistik firmasıyla çalışıyoruz. Bu partnerlikle beraber hem lojistiği baştan planlıyoruz hem de gümrükleme tarafında tüm süreci bu işin ekspertizi, bu işin uzmanı bir partnerle çözerek ithalatçı firmalarımızın orada yaşayabilecekleri operasyonel maliyet ve kayıpları baştan önlüyoruz. Bunu biz planlıyoruz. Aslında işin başında bütün bu süreci planlıyoruz ve firmalara önüne sunuyoruz. Diyoruz ki bizim lojistik yükleme aşamasından itibaren geçen süreçte sigorta dahil işin maliyeti bu. Buraya gelirken ne kadar süre geçecek planlaması bu. Buraya geldiğinde gümrükte bu işin gümrük tarifi istatistik pozisyonu bu mala ilgili nedir? Baştan bütün bunların araştırmaları çıkartılıyor. Aynı zamanda firmalarımız Çin'de bazı üreticilerle çalışıyorlar. Evet ama Çin çok uzak bir bölge ve bazı firmalarımızın çok sık Çin'e gidip bu üreticileri denetlemeleri, onlarla iletişimde, fiziki iletişimde olmaları çok kolay değil. Ama bizim grup olarak 2011 yılından bu yana Çin'de çok önemli bir bilgimiz ve tecrübemiz var. Orada yerleşik bir ofisimiz var. Dolayısıyla müşterilerimizin üreticilerini de zaman zaman ziyaret ederek, fabrika ziyaretleri yaparak, gerçekten üretim kapasitelerini görerek, ölçerek buradaki firmalarımıza da önemli bir istihbarat bilgisini de taşıyoruz. Bu zaten bizim hizmetimizin bir parçası. Burada bizim ilave olarak lojistik, gümrükleme veya bu işle ilgili üçüncü taraf maliyetlerine biz DAM grup olarak ilave bir marj koymuyoruz. Bizim bütün maliyetlerimiz bu arada çok şeffaf. O nedenle de ithalatçı firmalar bir sürprizle karşılaşmıyorlar bizimle çalıştıklarında. Lojistik çalışmamızı da, gümrükleme çalışmamızı da baştan yaparak veriyoruz. Bütün bu maliyetleri şeffaf bir şekilde görüyorlar ve ilave bir sürpriz yaşamadan mallarını üretici firmanın da araştırmasını yaptığımız için güvenli bir şekilde depolarına kadar, yurt içi teslimatı da kendi depolarına kadar gerçekleştiriyoruz.
1: Peki bu belirsizlik ortamında siz hani sonuçta ödemeyi siz yaptığınız için alınan riskdan olarak alıyorsunuz aslında o süreçte. Hani o belirsizlikte o süreci nasıl yönetiyorsunuz?
2: Şimdi mal tabii bizim üzerimizden geçiyor.
1: Evet.
2: Ve DAN İsviçre malın satın alımını Çin dedik, Çin'den devam edelim gerçekleştiriyor. Ve biz de burada müşterimize malı gümrükten çektikten sonra teslimatını yapıyoruz ve gümrük aşamasında da yurt içi faturası düzenliyoruz. Tüm bu aşamada risk yönetiminde işin tabii mal tarafında sigortamız var, sigortalıyoruz malı. Aynı zamanda da tüm bu süreci yönetirken arka tarafta çok ciddi bir 2011 yılından bu yana hizmet veren bir operasyonel merkezimizde, genel merkezimizde bir ekip var. Evet bu belirsizlik ortamında kolay değil ama malla ilgili herhangi bir problem çıktığında da biz malın hangi speklerde ne şekilde sipariş verildiği kısmında yokuz. Sipariş aşamasında devreye giriyoruz. Dolayısıyla müşterisiyle bizim kendi müşterimizle özür dilerim tedarikçi firma arasındaki ilişki kurulumu ilk başta müşterilerimize ait. Dolayısıyla tüm bu bilgileri bize verdiklerinde biz müşterimiz adına bu işi yürütüyoruz. Biz bir hizmet sunuyoruz, aracılık hizmeti veriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla eğer bizim müşterilerimiz talep ederlerse tabii ki bu işin daha mal yüklenmesi

0: Ödenmeden malla ilgili kontrollerini de istedikleri takdirde Çin'de yaptırabiliyoruz.
1: Peki uçtan uca ithalat ve tedarik yönetimi diyorsunuz. Bunu biraz daha açalım isterim ben. Tabii yani ki. Tam olarak hangi süreçlerde devreye giriyorsunuz ve aslında buradan firmanın sağlayacağı kar ne olabiliyor? Yani orada nasıl bir avantajdan bahsediyoruz tam olarak?
0: Şöyle, şimdi kendisi öncelikle sermayesi, kendi sermayesiyle bunu ödeyecekse %100'ün kendi sermayesinden karşılamış olmuyor. 3-4 ay kendi sermayesi cebinde kalıyor, başka yerde kullanabiliyor. Onun üstüne burada malı ticari döngüsünde satışını gerçekleştirirken maliyet yönetiminde tamamen bizim şeffaf fiyatlama ve şeffaf üçüncü taraf maliyetlerini yansıtırken gösterdiğimiz yaklaşım KOBİ'lerin hesaplanabilir bir şekilde Türkiye'ye mal geldiğinde neyle karşılaşacaklarını biliyorlar ve ilave olarak da işletme sermayelerini 3-4 ay bir yere bağlamamak şu belirsizlik döneminde çok önemli. Yani biz çok yakın zamanda 65 bin dolarlık bir mal ithalatına aracılık ettik. Ekipman fitness ekipmanıydı, spor ekipmanıydı. Bu üretim 30 gün sürdü. İşte mal 50-55 güne kadar yolda zaman geçti. Burada biz ithalatını gerçekleştirdik ve teslim ettik. Uçtan uca 85 günlük bir süreci yönettik. Ve bu süreç zarfında, 85 günlük süreç zarfında müşterimiz kendi sermayesini başka bir yerde kullandı ya da kendi sermayesiyle karşılayabilecek belki o dönemde 3 ay önce 4 ay önce o kadar nakiti buraya ayıracağına belki ilave kredi ihtiyacı olacakken onu 30-90 gün 120 güne kadar ertelemiş oldu. Bu da tabii çok ciddi bir aslında zaman yani paranın zaman maliyetine bakarsanız çok büyük bir kazanç.
1: Peki ya bu dirsek temasınız olan işte fitness dediğiniz belki başka sektörler hani o tarafları da söylersiniz en çok hangi sektörlerle çalışıyorsunuz. Ama onlarla dirsek temasında bulunduğunuzda aslında hani sizi tercih etmelerinin sebebi ne diye soracağım şu anlamda. Evet sermaye tarafı çok etkili olabilir, lojistik tarafı sıkıntılı olabilir. Yani hangi taraflarda aslında genelde bu ithalat sürecinde sıkıntı yaşanıyor?
0: Aslında hemen hemen her tarafta sıkıntı yaşanabiliyor. Çünkü kendi işlerinde küçük KOBİ'ler gümrük şirketleriyle veya lojistik firmalarıyla fiyat alırken kendi küçük hacimleri içinde daha farklı fiyatlama alırken biz tek bir noktadan birçok müşterimiz için fiyat alıyoruz ve bizim burada onlar adına yaptığımız pazarlık ve onlar adına yaptığımız çalışma ve iş ortaklığı, çünkü Subaşı Gümrük'le böyle bir ortak işbirliği ortaklığı da yaptık. Bize verdikleri fiyatlar kendi aldıkları fiyatlardan çok daha düşük inanın. Ve kendi belki ithalat sürecinde gümrük tarafında bilirsiniz birçok ithalat vergileri de var. Şimdi vergilerin hesaplanması, önden bunların sürpriz bir şekilde buraya geldikten sonra bir regülasyon değişikliği yoksa burada yaşanabilecek kayıpların önüne geçiyoruz. Çünkü biz kurumsal olarak bir işbirliği içinde olduğumuz için çalıştığımız işbirliği ortağımızla firmaların tek tek yapacakları takiple bizim kurumsal yaptığımız takip arasında kendilerinin söylediklerini iletiyorum. Çok fark var.
1: Peki şeyi merak ettim. Gümrük tarafı deyince orada bir dönem gümrüklerde çok beklenmesi sıkıntısı vardı. Hatta oranın biraz daha dijitalleşmesi söz konusuydu vesaire. Hani o bekleme süreleri biraz kısaldı mı şu anda?
0: Kısaldı. En azından bizim örneklerimizde çok uzun olmadı. Daha biz biliyorsunuz Temmuz ayında başladığımız için çok fazla örneğimiz olmasa da yaşadığımız örneklerde şunu görüyoruz. Bu bahsettiğim örnekte gümrüğe malın gelmesi, gümrükten çekilmesi ve yurt içinde depo teslimatı 5 gün sürdü.
1: Peki. Dan Türkiye Genel Müdürü Filiz Ünal çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kısa bir araya gidelim, aranın ardından buradayız.

0: reklam.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
5: Bloomberg KT katkılarıyla.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
6: Genellikle kariyerinin ortasında olanların daha çok zihinsel yükünün olduğunu görüyoruz. Ana hatlarıyla ilk sonuçlar böyle.
7: Gerçekten rakamlar bayağı çarpıcı, çok da yüksek oranlar olduğunu görüyoruz. Peki en çok zihinsel olarak yoran konular nedir diye soracağım. Yoğun iş yükü mü?

0: işin nasıl yönetildiğimi, çok pardon, ya da çok fazla çalışmanıza aslında rastlayamadım ama ben de görememiş olabilirim. Şeyi merak ediyorum, yani aslında maaş skalasına göre bunları absorbe edebilme oranları azalıyor, çoğalıyor mu? O tarafa dair bir bulgu var mı mesela?
1: Maaş skalasıyla ilgili bir korelasyon yok ama şunu söylememiz mümkün. Çalışanların zihnini en çok meşgul eden ilk 5 faktörün 3'ü iş dışı konularla ilgili ve birincisi de finansal ve ekonomik konular olarak ortaya çıkıyor. İş dışı faktörleri zaman yetirmek, yetirememek ve sosyal hayata zaman ayırmak ve dinlenmeye zaman ayırmak konuları takip ediyor. İşle ilgili konuların ise başında çalışma ortamındaki belirsizlik var. Çalışanların %63'ü en çok kendisini yoran konunun iş ortamındaki belirsizlik olduğunu söylüyor. İşle ilgili konuları yöneticiyle iletişim ve geri bildirim eksikliği takip ediyor ya da iş yükü de 3. sırada yer alıyor. Dolayısıyla aslında bu resme baktığımızda gerçekten mesai dışındaki konuların mesai içinde zihni meşgul ettiğini, işle ilgili konuların da mesai dışına taştığını görüyoruz. Diğer taraftan işle ilgili konuların aslında şirketler içerisindeki yönetsel süreçlerle çözülebileceğini de görüyoruz. Yani aslında şirketler zaman zaman ekstra maliyete bile katlanmadan yönetsel süreçleri üzerinde daha farklı adımlar atarak çalışanlarının yükünü dengeleme yolunu seçebilir. Bunun dışında karar verilmesi gereken konuların çokluğu, toplantıların verimsizliği gibi iş hayatında bulunan herkesin zaman zaman yakındığı başlıklarda listemizde kendi yerlerini bulmuş durumda.
0: Peki bu zihinsel yük çalışanların kariyer yolculuğunu, hayatını nasıl etkiliyor? İşverenlere bunlar ulaşıyor mu? Bu rahatsızlıklar belki iletiliyor mu? O noktada neler söylersiniz?
1: Aslında bizim araştırmayla amacımız çalışma hayatının bu yönü hakkında hem yöneticilerin hem de genel olarak şirketlerin biraz bilgi sahibi olması şeklinde. Öncelikle zihinsel yük, zihinsel mesai çalışanların motivasyonunu etkiliyor %40'lar seviyesinde. Odaklanma ve konsantrasyonu, iş verimliliğini, hataların azalması, çoğalması konusunu etkiliyor. Dolayısıyla ve şirkete olan bağlılığı etkiliyor. Dolayısıyla aslında şirketteki performansı ciddi olarak etkileyen bir konudan bahsediyoruz. Yani çalışanlarımız gece gündüz işlerini düşünüyorlar. Bu da harika bir şey gibi bunu değerlendirmemek gerekli. Tabii ki bu kadar yük işin sonunda o şirketle olan bağını koparmaya ve yeni bir iş aramaya doğru da çalışanları götürüyor. %55'i zihinsel yükünün çok olduğunu söyleyenlerin yeni iş arama süreçlerinin içerisinde kendine yer buluyor. Sadece %20'si yöneticisiyle bu konuyu konuştuğunu belirtiyor. Dolayısıyla artık yöneticiyle konuşma aşamasına gelindiğinde bazen iş işten çok geçmiş oluyor. Ve tükenmişlik hisseden çalışanlara baktığımızda bu çalışanların da 1/4'ü daha fazla iş yükü getirecekse ben gerekirse bir terfiyi de reddederim diyor. Dolayısıyla aslında mevcut iş dışında ya da işinde içinde olan yük çalışanların hem uzun vadeli hem de kısa vadeli kariyer kararlarını ve şirketlerine olan bağlılıklarını etkiliyor diyebiliriz.
0: Ya bu terfi dediğiniz şey enteresanmış çünkü orada aslında en çok etkileyen konulardan bir tanesinin finansal yükler olduğunu söylediniz ama bir yandan da terfi alacak olsa bile ki bu da beraberinde bir maaş skalasında bir düzenleme getirme ihtimali olan bir şey ki öyle olmalı. Alacaksa bile iş yoğunluğundan ötürü bunu kabul etmek istemiyor olabilir diyorsunuz. Ya burada bir çelişki yok mudur? Bunu nasıl anlamlandırmak gerekiyor?
1: Şöyle aslına bakarsanız çalışanların yeni iş kararına olan yaklaşımları tükenmişlik hisseden çalışanlarla tükenmişliği daha az hisseden çalışanlar arasında farklılık gösteriyor. Ayrıca kariyer odaklı çalışanlar ve artık deyim yerindeyse yorulmuş olan, kendine zaman ayırmak isteyen çalışanların da bu anlamda yaklaşımları farklılık gösteriyor. Şöyle bir veri daha paylaşayım. Çalışanların %44'ü yeni iş teklifini değerlendirirken iş yükü, tempo, zaman dengesi gibi konulara bakacaklarını söylüyorlar. %44'ü ise kariyer yolumu eğer ilerletecekse yeni iş fırsatlarına açık olurum diyorlar. Dolayısıyla burada daha polarize bir davranış görmek mümkün. İlla daha yüksek bir maaş, daha iyi bir konum nedeniyle çalışanlar terfi ya da farklı iş tekliflerine doğru kaymıyorlar. Yeri geldiğinde daha dengeli, sosyal olarak da daha dengeli, zihinsel yükü dengeleyebildikleri bir iş ortamını tercih ediyorlar.
0: Peki hani kariyer net olarak baktığınızda gözlemlerinizi biraz da soracağım. Yani burada şu anda diyorsunuz ki her 10 çalışandan 4'ü tükenmişliği sıkça yaşıyor. Bu senelerden, yani geçen sene veya ondan önceki seneden bu yana hani o oran artarak mı devam ediyor, yoksa benzer bir eğilimde mi devam ediyoruz biz?
1: Şöyle, aslında bu araştırmaları tekil zamanlarda yapıyoruz. Yani süreklilik olan, sürekliliği olan bir araştırma değil. Dolayısıyla size geçen seneki rakamlardan söz edemem. Ama şunu söylemek mümkün. Bu veriyi zaman zaman paylaşıyoruz. Çalışanların şirketlerine olan bağlılıkları ve bir şirkette çalışma süreleri, çalışmayı düşündükleri süreler ciddi anlamda azalmış durumda. Öyle ki çalışanların neredeyse %40'ı hemen iş değiştirdikten sonra bile yeniden iş değiştirmeyi düşündüklerini belirtiyorlar. Önümüzdeki 3 ayda iş değiştirmeye pozitif olarak bakacağını söyleyen çalışanların oranı %60'lar seviyesinde ilerliyor. Bu birkaç sene önceye göre aslına bakarsanız daha yüksek bir oran diye düşünebiliriz. Dolayısıyla aslında bizim elimizdeki çeşitli başvuru verileri, iş başvurularında artış olması, başvuran aday sayısında artış olması ve şirketlere olan bağlılıkla ilgili bu tip veriler de araştırmamızın çıktılarını dengeliyor diyebiliriz.
0: Kariyer.net CMO'su Ezgi Kargan, çok teşekkür ediyorum değerli çalışmanız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve 60 dakikanın bir sonraki konuğu Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk bizimle birlikte. Hoş geldiniz Kanat Bey.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar diliyorum. Şimdi aslında sizinle her hafta neredeyse konuşmaya çalışıyoruz. Dubai ekonomisindeki son durumu sorarak başlayacağım. Normalleşme başladı mı? Orada durum ne? Aslında birazcık bölgesel olarak da nasıl bakılıyor? Dışarıdan bakınca da nasıl görülüyor diye soracağım. Hatta son dönemlerde şöyle bir haber görmüştüm. O yüzden de merak ediyorum. Hani havaalanının mesela o drone saldırılarına daha sonrasında olmasına ilişkin eğer olursa diye aşağıya, yer altına alınacak olması gibi gibi. Dolayısıyla bu önlemlerle de beraber düşünüldüğünde şu anda bölgedeki son durum ne?
2: Evet. Dubai'de ticaret, turizm ve gayrimenkul konusu başı çeker bir şekilde tekrar hareket başladı. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri ne kadar dayanıklı olduğunu aslında şu günlerde gösteriyor. Çünkü savaşın izlerini çok hızlı bir şekilde sildi. Bütün her yer dolu desem abartmış olmam, işler başladı. Sadece eksiğimiz turizm. Turizmin gelmesi biraz zaman alacaktır. Bunun daha çok sigortalarla ilgisi olduğunu düşünüyoruz. Havalimanının bir yere alınması şu an için söz konusu değildir diye düşünüyorum ama spekülasyonlar tabii ki yapılıyor. Çok kuvvetli bir savunma sistemini zaten ispat etti Birleşik Arap Emirlikleri. Ha, buna ilave yapılacak savunmalar vardır ama şu an için geçtiğimiz haftalarda da söylediğimiz gibi Birleşik Arap Emirlikleri bu savaşın dışında kalmaya başladı. Petrol dışı gelirlerimiz artıyor sürekli. Ticaret, fuarların başlaması önemli. Dubai eski havasına tekrar geliyor. Hem gerçek havasına, havalar serinlemeye başladı. hem de iş havasına.
0: Peki birazcık da ihracat tarafını konuşalım. Hani en önemli gündem başlıklarımızdan biri enerji olmaya devam ediyor. Dolayısıyla petrol ihracatında da bir yeniden toparlanma var mı ve tablo bize ne söylüyor bundan sonrasına dair?
2: Evet. Eylül ayında petrol ihracatı Körfez'den 16 milyon varil seviyesine geldi. Bu savaş öncesi dönemden 3 milyon varil daha az ama çok yakında bu rakamlar yakalanacak gibi görünüyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde normalleşme devam ediyor. Keza Oman'da da öyle. Enerji alanında büyük bir kriz yok. Likit gaz Katar'dan pompalanmaya devam ediyor ve gemilerle iletiliyor. Tabii orada randıman henüz yakalanmadı ama yakın zaman içerisinde bu şekilde devam ederse politik durumlar o rakamlarında yakalanacağını ve geçeceğini düşünüyoruz.
0: Hürmüz Boğazı ve oradaki enerji taşımacılığı hala en kritik konulardan bir tanesi. Orada aslında İran basınından farklı şeyler duyuyoruz. ABD'den, Trump'tan başka şeyler duyuyoruz. Bu arada bir saniyenizi rica edeceğim. Bir son dakikamız var. Onu da aktarmış olalım. Fed güvernörlerinden açıklamalar gelmeye devam ederken Barın bir açıklaması var. Büyüme sağlam ve 2026'nın ikinci yarısında ivme kazanmasını bekliyoruz dedi ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada. Ve tekrardan Hürmüz Boğazı'na konuşmaya devam edecek olursak orada ABD Başkanı Trump'ın ve İran'dan gelen açıklamaların zaman zaman çeliştiğini görüyoruz. Dolayısıyla Hürmüz'deki son durumu soracağım biraz daha detaylı olarak ve bundan sonrasında neleri takip ediyor, nelere odaklanıyor olacağız bu tarafta?
2: Evet. Hürmüz'den geçişlerin artması gerekiyor. Hala limitli. Bu anlamda da hem sigorta primleri hem de lojistik maliyetleri yüksek. Sadece petrol için değil, diğer ürünler için de bölgenin ithalata dayanıklılığı, bağımlılığı devam ediyor. Bu sebepten Hürmüz'ün tam ve serbest olarak faaliyet göstermesi gerekiyor. Şu an bu sağlanmış değil. Bir normalleşme var ama esas sorun bu normalleşme kalıcı olacak mı? Ne kadar sürecek? Buradaki kırılganlık karşılıklı iki ülkenin ve hatta İsrail'in de salvolarıyla devam ediyor. Ama diğer taraftan da ticaret Birleşik Arap Emirlikleri'nde sanki hiç savaş olmamış gibi ya da yarın bunun ihtimali yokmuş gibi şu an gayet aktif bir şekilde fuarların sürüklediği bir ticaret devam etmekte.
0: Sadece de aslında Körfez ülkelerinin tabii enerji üzerinden konuşuyoruz ama gelirleri enerji tarafına da dayanmıyor. Örneğin turizm tarafı çokça konuşuluyor. Başka alanlar da var. Belki o taraflarda ekonomik rekabeti nasıl görürüz? O tarafları da konuşmak lazım. Hani oralarda bir darbe aldı mı bölge ekonomisi veya o taraflardaki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela geçen seneye kıyasladığımızda ne durumdayız?
2: Elbette geçtiğimiz senelere göre rakamlarımızda bir düşme var. Baktığınızda %95'lerde seyreden otellerin doluluk oranı geçtiğimiz ay içerisinde ilk kez Ağustos ayında %66'ya vardı ki bu sevindirici bir gelişmeydi. Diğer taraftan gayrimenkulde çok ciddi bir hareketlenme var ama geçtiğimiz yıllarla mukayese kabul etmez. Bu rakamlara biz Ocak-Şubat ayında normalleşme bu şekilde devam ederse tekrar varacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesinin buranın bir petrol mucizesi değil, bir ticaret mucizesi, bir vizyon mucizesi olduğudur. Burada ticaret çok hızlı ve bütün bölgeye yönelik yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol evet bir itici güçtü ama daha çok şu anda ticaret, turizm, gayrimenkul ve buna ilave olarak da üretim başladı. Yani bu üretim konusu da çok önemli. Özellikle Anadolu'daki üretim kapasitesi yüksek firmalarımız için buradan bütün bölgeye, geniş bir coğrafyaya, Afrika'ya, Hindistan'a üretim yaparak satış yapmak mümkün. Bu alanı da gözlemlemelerine özellikle salık veririm.
0: Peki bundan sonrasında aslında Dubai'de ne gibi fuarlar göreceğiz? Madem bu kadar aslında ticaret tarafında konuşuyoruz. Türk iş insanları adına neler söylersiniz? Neleri takip edeceksiniz bundan sonra?
2: Evet, şu anda çok önemli birkaç fuar devam etmekte. Baktığımız zaman GoTek fuarı, petrol, gaz, teknoloji ürünlerinin olduğu fuar. Bir AI Summit yarın gerçekleşecek, AWS adı altında. Çok yakında Beauty World gerçekleşecek ve önümüzde takip etmemiz gereken

0: aylarda önemli fuarlarımızda Gulfood ve GITEX olarak söyleyebilirim. Bu fuarlar bölgeye yön veriyor. Bölgenin de ötesinde dünyanın en önemli fuarları arasına girdi. Özellikle Gulfood, GITEX AI İstanbul'da da oldukça başarılı bir fuar gerçekleştirdi. Bu yıl da oldukça kalabalık ve olacağı aylar Aralık-Ocak itibariyle de bu olayların geçeceğini ve çok daha randımanlı fuarlar yaşayacağımızı düşünüyoruz.
1: Biraz bu fuarların içeriğini de söyler misiniz bize? Aktarır mısınız?
0: Tabii. Yarın gerçekleşecek olan summit'te AI ve machine learning üzerine bir zirve olacak. Middle East Coating Show gerçekleşecek. Bölgenin sanayisi ve ticareti açısından boya ve türevleriyle ilgili bir fuar önemli. Enerji sektörüyle ilgili fuarlarımız var. Gulfood Gıda Fuarı, Almanya'daki Anuga Fuarı'ndan sonra dünyanın en büyük fuarı haline geldi. Ve tabii GITEX, Teknoloji ve Bilişim Fuarı, o da bu bölgenin ve dünyanın en önemli bilişim fuarlarından bir tanesi.
1: Peki Türkiye iş insanlarının katılımı ne kadar oluyor ve daha çok aslında sizin gözlemlerinize de dayanarak hangi sektörlere, hangi fuarlara daha çok ilgi gösterdiklerini gözlemliyorsunuz?
0: Aslında ülke pavilyonu olarak baktığımızda GITEX'te ve Gulfood'da ciddi bir katılım var. Ama bunun ötesinde Middle East Coating Show'da sanayi firmalarımızı, Anadolu kaptanlarını görebiliyoruz. Diğer taraftan Beauty World kozmetik fuarı da oldukça Türk firmalarının yoğun olarak katılım gösterdiği alanlar. Fuar takvimini iyi takip etmelerini öneriyorum. Çünkü burada sürekli büyük fuarlardan bahsediyoruz ama irili ufaklı pek çok fuar gerçekleşiyor ve önemli şeylerden bir tanesi katılacağınız doğru fuarı ziyaretçi olarak ya da katılımcı olarak bulmaktan geçiyor başarı diye düşünüyorum.
1: O anlamda nasıl bir avantaj sağladığını düşünüyorsunuz iş insanlarına buradaki fuarların?
0: Burası bir buluşma noktası. Dubai'yi Birleşik Arap Emirlikleri'nin sadece 10 milyon nüfuslu bir Arap ülkesi olarak ya da Körfez'in önemli bir ülkesi, bir ticaret buluşma noktası olarak değil, buradan çok geniş bir coğrafyaya 5 saatlik uçuş mesafesinde milyarlarca, 3,5 milyar insana ve aslında 30 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşma imkanı var. Nijerya'daki bir alıcı, Güney Afrika'daki ya da Kenya'daki bir alıcı da bir fabrika kuracağında ya da bir mal almak istediğinde gideceği yer Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Abu Dhabi fuarları, Hindistan'da keza öyle. O yüzden burada bir servis ya da ürün satmak isteyen firmalarımızın bu vizyonla bu fuarlara katılmaları sadece Körfez'i, Arap ülkelerini, Kuzey Afrika'yı değil, çok daha geniş bir coğrafyayı kendilerine hedef almaları doğrusu olacaktır.
1: Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve bir röportajımızı ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen Wind Energy 2026 fuarında başta rüzgar enerjisi olmak üzere enerji sektörünün temsilcileri bir araya geldi. Mogan Enerji yatırım CEO'su Ali Karaduman fuarda Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Detayları izleyelim.
2: Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Wind Energy 2026 fuarı, kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi sektörünün küresel oyuncularını bir araya getirdi. Ekipman üreticilerinden yazılım geliştiricilere, lojistik şirketlerine kadar sektörün tüm değer zincirinin temsil edildiği fuarda, iklim dostu ve dayanıklı enerji sistemlerine geçişin hızlandırılması için gerekli ekonomik ve teknolojik koşullar ele alındı. Fuarda Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Mogan Enerji Yatırım CEO'su Ali Karaduman, Türkiye'de rüzgar enerjisi yatırımlarının mevcut durumuna ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de yeni yatırımların istenen seviyelerde olmadığına dikkat çeken Karaduman şöyle devam etti.
3: Yeni batarya projeleriyle beraber BES ve GES'te de yeni yatırımlar gündeme gelse bile bizim düşündüğümüzden çok daha düşük.
2: Fuarın öne çıkan başlıklarından biri de iklim dostu ve dayanıklı enerji sistemlerinin geleceği oldu. Enerji dönüşümünün hızlandırılmasının yanı sıra

0: yeni yatırımların çevresel etkileri de gündeme geldi. Rüzgar enerjisi yatırımlarının önemine dikkat çeken Karaduman, yeni kapasite oluşturulurken doğal alanların korunması ve doğru mühendislik çözümlerinin kullanılması gerektiğini vurguladı. Karaduman, rüzgar yatırımları son derece önemli. Verimli alanların en iyi şekilde kullanılması gerekiyor. Offshore santrallerimizi yapacaksak gerekli olan mühendisliği de en iyi şekilde ortaya koymalıyız, dedi.
1: Evet, bu haberimizle beraber 60 dakikayı noktalıyoruz efendim. Yarın yine saatlerimiz 19'u gösterdiğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.
0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Ben Hande Demirel. Bu akşam her salı akşamı olduğu gibi Ekonomik Görünüm'de kıymetli hocalarım Profesör Doktor Burak Arzova ve Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu benimle birlikte. İyi akşamlar. Nasılsınız beyler?
2: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. İyi teşekkürler.
1: Erhan Hocam yetişebilmişsiniz çok şükür. Bir an endişelendim. Bu Hürmüz sizden ötürü mü açılmıyor acaba? Bir onu düşünüyorum sıklıkla.
3: Yok, bu sefer yol açıktı. İnşallah açık kalır bundan sonra da diyelim.
1: Vallahi inşallah. Çünkü sıkıntı devam ediyor orada. Bu arada İletişim Başkanlığı'ndan bir son dakika notu var. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturuldu diye. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan fonların tasfiye süreciyle ilgili tam yetkili kurul oluşturduklarını söylemişti. Aynı zamanda Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu, bütün kurumlarımızda gerekeni yapıyoruz mesajını vermişti. Biliyorsunuz değerli hocalarım, Türkiye'nin gündeminde de bu fon krizi var, tabiri yerindeyse epeyce bir mağdurdan bahsediyoruz. Finansal piyasaların henüz ya da bugün baktığımız noktada tamamını etkilemese de epeyce bir can sıkıntısı yarattı. Çeşitli toplantılar yapılıyor, yeni her gün haberler geliyor. Yine işte SPK tasfiye kapsamındaki fonlarda ödemelere yönelik yol haritasını sundu diye İletişim Başkanlığı not düşmüş. Bu arada hem Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkülerin dışında açıklamaları oldu. Dün biliyorsunuz kabine toplantısı sonrasında da Sayın Erdoğan konuşmuştu. Müsaade ederseniz arkadaşlarım onları derlemişler. Bir dinleyelim. Ondan sonra sizin değerli görüşlerinizi almak isterim. Çünkü hikayenin piyasa boyutunu konuşuyoruz biz ama makro göstergeler açısından, makro ekonomi açısından da ifade ettiği anlamlar var. Onları da konuşmak, sizlere sormak isterim. Buyurun önce haberimizi izleyelim.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır ifadelerini kullandı. Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini belirterek bu konuda Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışıldığını söyledi. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirten bakan, başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken adımların atılacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada finansal sisteme sirayet etmiş bir riskin söz konusu olmadığını söyledi.
5: Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müşteri olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
1: Evet Sayın Erdoğan dün kabine toplantısında söylediği üzere bugün ilgili kurumlarla bir araya geldi ve bunun arkasından da gereken neyse yapılacak diye açıklamalarda bulundu. Şimdi de biz yayına başladığımızda İletişim Başkanlığından gelen notlarda SPK'nın tasfiye kapsamındaki fonlarda ödemelere yönelik yol haritasını sunduğu Fon Koordinasyon Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Başkanı Yardımcısı Başkanlığında kurulduğunu, devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim sürecini denetleme kurulunun başlattığını açıkladılar. Yine İletişim Başkanlığından gelen son

Sermaye piyasalarının işleyişini güçlendirecek ilave düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık da ortaya konulmuştur yönünde oldu. Şimdi değerli hocalarım, süreci biraz konuşalım. Geldiğimiz noktayı da öyle. Tabii bunun makro yansımalarını görecek miyiz, olabilir mi? Ve de daha önemlisi, bundan sonrası için bu tür olayları yaşayabilir miyiz?

konuşacağımız bir Eylül ayı yaşadık, yaşıyoruz da ve böyle bir sürecin içinden geçiyoruz aslında. Bu olay sonrasında da Türk finans tarihinde önemli bir yer tutacak. O da kesin gibi gözüküyor. Yani tabii rakamlar değişse de 500 bin mağdur, bu tabii işleme kapatılan fonlarla daha çok olabilir. İşleme kapatılan ve yani asat emri verilemeyen, karantinada tutulan, tasfiye süreci karar verilen fonlar hepsi ayrı ayrı bakılabilir ama rakam 500 bin, 600 bin, belki 1 milyona kadar çıkıyor. Sonuç olarak ortaya çıkan fiyatlamada hisse senedi piyasasında özellikle 5 milyon civarında yatırımcının da aslında tam da doğru fiyatlarla belki karar veremediği bir süreç oldu. İşte bu yaşananların sonucunda da hisse senedi piyasasında bir değerlemelerde çok ciddi hareketlerin, değer kayıplarının olduğu günler geçiriyoruz. Yani makroekonomik anlamda 20 milyar dolar fiktif de olsa bir fon söz konusu. Türkiye'nin dev firmalarının olduğu bir borsa ve buradaki değerlemeler söz konusu. Çünkü bu fonlar ve bu süreçle ilgili gelişmeler BIST 100, BIST 30'daki diğer endeksleri de etkiledi. Dolayısıyla aslında baktığımızda makroekonomik anlamda talebi etkileyebilecek bir servet etkisi yaratabilecek bir unsur var. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu da tabii güven meselesi. O Türkiye'deki, içerideki, dışarıdaki yatırımcılar açısından sürecin izlendiği ve bundan sonra da izleneceği bir dönem anlamına da geliyor. Şimdi burada aslında 20 milyar dolar çok büyük bir rakam. 500 bin, 1 milyonlara bulabilecek az ya da çok bu işten etkilenen, karar süreçlerini etkileyecek kişilerin sayısı yüksek sayılar. Ama biz yani Türkiye ekonomisi rakamsal olarak işte bu yıl 1,8 trilyon dolar. Kurun etkisi diyelim belki 1,5, 1,4 ama dünyanın büyük ekonomilerinden birisi. Son 2 yılda, 3 yılda, daha 2 yılda diyelim. Örneğin Merkez Bankası hesaplamalarına göre yastık altında olan altın 310 milyar dolardan 600-700 milyar dolarlar civarına yükseldi. Evet, son değer kaybı altının bunu kısmen geriletmiş olabilir. Eğer geriletmeseydi 700 milyar doların üzerinde görünüyordu. Şu anda işte diyelim 600 milyar dolar. Şunu söylemek istiyorum. 2 yıl önce 300 milyar dolarlık bir tahmini altın serveti olan yastık altında sadece tahmin edilen Türk halkı için bir bunun 300 daha değerlendiği bir dönemde sadece altından 300 milyar dolar bir servet artışını konuştuğumuz bir dönemde 20 milyar dolar yani doğrudan söylersek Türk ekonomisinin Türk finansal piyasaların absorbe edebileceği bir rakam. Sistemin büyük bölümü bankacılık sektörü geçmişten bu yana aslında gelen işte düzenlemeler, denetlemeler ve genel yönetimsel anlamda oldukça tecrübeli ve hani bu anlamda bu sürecin dışında kalmış durumda. Dolayısıyla makroekonomik etkileri böyle çok kalıcı, gidici büyüme gibi, enflasyon gibi makro verilerde çok düşünmemek lazım. Bu yılın son çeyreğinde bu servet etkisinin büyüme üzerine, iç talep üzerine bir etkisi olacak. Ki geçen hafta da tüketici güven endeksini konuşmuştuk. TÜİK endeksi reel kesimde geldi bugün. Bu endeksler biraz geleceğe yönelik beklentileri de yansıtarak hesaplanıyor. Ama Bloomberg anketi mevcut duruma bakarak bir hesaplama yapıyor. Biz burada tüketim eğilimindeki bir zayıflamayı görmüştük. Anekdotel olarak aldığımız piyasalardan, farklı sektörlerden bilgi akışı da talebi etkilemiş bir durum söz konusu şu anda. Yani tabii bu bir iki hafta sonra bir miktar daha azalabilir. Son çeyrekte Türkiye ekonomisinin büyüme hızı beklentilerin muhtemelen altında kalacak.

0: olacak gibi gözüküyor. Ekonomi yönetiminin OVP'deki tahmini bu yıl 3.3'tü. İlk 6 ayda 2.5 civarında büyüdük. Son çeyrekte 3-3.5 ortalamaya gelmek için bizim 4-5 büyümemiz gerekiyordu ekonomi yönetiminin hesaplamalarına göre, ama o ilave bir çabayla olabilirdi. Bu son durum, öyle bir durumun, böyle bir talep canlanmasının bu aşamada çok kolay olamayacağını da gösteriyor. Yani büyüme hızımız son çeyrekle ikinci yarıyla beraber yıllık 2.5-3 arası kalabilir. Enflasyon üzerine kısmen baskı oluşturabilir. Kur politikamızın devamı ve petrolün yani buradan %10, %20, %30 falan yukarı gitmediği varsayımlarıyla söylüyorum. Enflasyon 30'lar civarında kalır. Yani yukarı değil de belki 29, 28,5 yıl sonunda bir yerlere gelebilir. Yani vatandaşın hissettiği 45-50'nin altına ineceğini zannetmiyorum, ama ağırlıklandırma ile hesaplanan o endekste daha düşük bir rakam olabilir. Fakat bu çok kalıcı. Türkiye'nin gelecek yılki büyümesini ve enflasyonunun yönünü değiştirecek bir unsur gibi bence düşünmemeli. Zaten OVP'deki büyüme öngörüsü 4.2 gelecek yıl için. Bu yıl bir baz etkisi de olacak. Beklenenin altında kalan büyüme gelecek yılın büyümesine de ilave bir baz etkisi yaratacak. Çok muhtemelen maliye politikası ağırlıklı, bütün OVP'den okumamız o yönde. Para politikası yerine, faiz indirimleri yerine daha çok kamu harcamaları ve vergisel politikalarla bir büyüme gelecek. Ücret ayarlamaları olabilir. Gelecek yıl seçim veya en geç öbür yılın başı da seçim gündemimizin olması, ücretlerle ilgili bir ayarlamanın da olabileceğini, yani bir görece yukarı yönlü, geçtiğimiz 1-1,5 yıla göre güçlü görece bir artışın olabileceğine de işaret ediyor. Tabii çalışanlar için çok yeterli olmayacaktır, ama görece dediğim gibi güçlü kalabilir. Yani büyüme tarafı bence gelecek yıl tahminleri şaşırtacak bir büyüme veya yavaşlama görmeyiz diye düşünüyorum. Enflasyon da tabii o büyümeyle tekrar yani o 30'lu rakamlardaki seviyesini sürdürmeye aday kanaatindeyim. Yani makro etkiler geçici olacak. Şimdi güven tarafı tabii o kritik. Bu dünyada burada çok konuşulan bir konu, çok sıcak bir konu. Bugünler önemli. Yani şu anda en üst düzeyde ciddi biçimde bir toplantı süreçleri, koordinasyon çabaları ve atılan adımlar var. Yani kriz başladığından bu yana, çok daha önceden keşke bu noktaya gelmeden bu önlemler alınabilseydi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim, ama geldikten sonra atılan adımlar elbette daha iyisi olabilirdi, ama genel olarak hani likiditenin verilmesi, işte bu fonların biraz karantina altına alınması gibi süreçler genel olarak olması gerektiği gibi yönetiliyor. Fakat çok önemli bir konu. Alınan kararların çok tartılarak alınması ve hani o çerçevede ilerlenmesi önemli. Tabii böyle bir deneyimi ülkeler çok sık yaşamadığı için her alınan kararın hani doğru olması çok mümkün olmayabilir. Geri adımlar atılabilir. Yani bu da biraz işin doğasında kabul edilebilir. Ama kritik olan nokta, bundan sonra bu tür sıkıntılara yol açmayacak bir sistemi oluşturabilmek. Onu oluşturduktan ve uygulamaya geçtikten sonra, uzattım çok ama toparlayayım. Yani Türkiye'de şirket değerlemeleri, borsanın fiyatlamaları, borsadaki yatırımcı sayısı, yabancı ilgisi zaman içinde şekillenecektir. Tekrar normalleşir. Ama o güveni tesis etmek, yani şöyle söyleyelim, 2001'de de biz büyük bir bankacılık krizi yaşadık. Sıcak günlerinde sıkıntılı bir dönemde vardı. Ama işte o BDDK ve bir takım işte düzenleyici, denetleyici kurumlar güçlü bir sistem kurdu. Artı Türkiye'de sadece hani o değil, onun dışındaki birçok ekonomik adımda bir dezenflasyon programı, Avrupa Birliği ile müzakere, işte ekonomi dışı alanlarda reformlar gibi birçok alanda da reformlarla gidiliyordu. Yani biraz bence ne olmalı sorusunun yanıtı için tarihimize bakmakta fayda var. Yani bu süreçten sonra bizim makro etkiler bir şekilde konjonktürel olarak giderilebilir. Ama daha kalıcı güven tarafının, kredibilite tarafının inşası için 2001 sonrasıki sürecimiz referans olabilir. Neler yaptık, nasıl inşa ettik, bugün de hani benzer bir ihtiyaç var gibi gözüküyor diyebilirim.
1: Evet, fon krizinin makro etkileri geçici olabilir ama güveni yeniden sağlamak biraz daha zor ve zahmetli, öyle anlıyorum Erhan Hocam'ın söylediklerinden. Burak Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem geldiğimiz noktayı hem de yine makro etkileri açısından sizin değerlendirmeniz ne doğrultuda olur?
2: Teşekkür ederim Hande. Şimdi tabii Erhan Hoca'nın söylediklerine katılmamak mümkün değil. Yani ben özellikle enflasyondan başlayarak söyleyebilirim. Enflasyonun uzun dönemli kalıcı olarak bir ülkede yüksek seyretmesi ve arkasından gelir dağılımındaki bozulma zaten ülkenin genelinde ekonomik değerlerin haricinde bireysel anlamda da ahlaki anlamda da çok ciddi çöküş yarattığını biliyoruz. Dolayısıyla ekonomik etkileri toparlayabilmek kolay ama bu ortaya çıkan çöküntüyü, ahlaki çöküntüyü de ortadan kaldırabilmek çok kolay değil. Bence işin en başında enflasyon var, yüksek enflasyon. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda işte en son tabii ki yani açıklanan resmi rakamlarda konuşmak gerekir. 455.700 küsür kişi, yani yanılmıyorsam rakam tam buydu. 700'ün sondaki rakamı hatırlayamadım ama 455.750 diyelim kişi fonlardan etkilenmiş gibi gözüküyor. Bunun haricinde bunlar doğrudan etkilenen bir grup. Bunun haricinde ayda bir fon değerlemesi olanlar ve ona göre tasfiyesi durdurulmuş olan fonlar, diğer fonlara baktığımızda genel olarak etkilenenlerin sayısı artıyor. Tabii ortaya çıkan bu durumun borsa üzerindeki yaratmış olduğu baskı nedeniyle aslında fonlara yatırım yapmayan ama borsa yatırımcısı olan ve bu fiyatı anormal şişen şirketler dışındaki diğer şirketlere de yatırım yapanların da varlıklarında erimeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar da dolaylı etkiler grubuna girmiş durumda. Bunun haricinde gene etkilere baktığımızda mesela aslında çok da düşünülmeyen ama bugün tekrar ortaya çıkan bazı bireysel emeklilik fonları üzerinde de ki bunlar zaten şu anda işlem yapılmayan fonlar üzerinden gerçekleştirilen bireysel emeklilik fonları, onlarda da düşüşler olduğunu görüyoruz. Yani bir nebze olsun baktığımızda bireysel emeklilik fonları üzerinde de bunun etkisi var. O nedenle etki aslında küçük değil. Bir kere evet, sistematik bir risk yok ekonomimizde, buna tamamen katılıyorum. Lokal bir etki var ama bu lokal etki küçük de bir etki değil. Yaklaşık 20 milyar dolardan bahsediliyor. Bu 20 milyar doların ne anlama geldiğine baktığımızda işte 2025 yılında herkes bunu farklı şekillerde ifade edebilir ama ben şöyle ortaya daha net anlaşılabilsin diye koymak istedim. Mesela Birleşmiş Milletler'in Dünya Yatırım Raporu'na göre baktığımızda Türkiye'nin 2025 yılında hem de %12.2 olarak artmış şekliyle yaklaşık olarak doğrudan yabancı sermaye çekişi 12,5 milyar dolar civarındaydı. Bizim kendi iş rakamlarımıza göre 13,1 milyar dolar. Bu sene Ocak-Haziran dönemine baktığımızda yaklaşık olarak 4,5 milyar dolar civarında bir yabancı sermaye çekmiş durumdayız. Yani ikisini üst üste koyduğumuzda hem 2025 yılının toplam yabancı sermaye girişini, doğrudan yabancı sermaye girişini, hem de aynı zamanda 2026'nın Ocak-Haziran dönemini koyduğumuzda şu anki ortaya çıkan fon krizinin yaratmış olduğu kaybın, ki bu kaybın büyük bir kısmı fiktif, onu söylemekte fayda var. Ne demek olduğunu açıklayayım. Dolayısıyla her iki yılki girişlerin toplamından daha fazla bir etkiden bahsediyoruz. Fiktif dediğimizde şu, yani fonların içerisinde ana parasını yatırmış olanların bir kısmı uzun zamandır fonda kaldıklarında ya da belli bir zaman fonda kaldıklarında oradaki getirileri de hesaba katılarak bir hesaplama yapılıyor. Ama ana para üzerinden yapıldığında bu çok daha düşük bir miktara tekabül ediyor. Tabii sonuçta bu yatırımı yapan ya da fonlar içerisinde olanların temel beklentisi zaten o getiriyi almak olduğunu da vurgulamak gerekir. O nedenle çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Bana kalırsa Erhan Hoca Türk finansal tarihine geçecek bir uygulama olarak dedi ama bence dünya finansal tarihine de geçebilecek olan bir krizle karşı karşıyayız. Çünkü bazı noktaları gene Adalet Bakanlığı'nın yoğun çalışmalarından gördüğümüz şekliyle çok böyle ince dokunmuş şekilde gidiyor. İşin içerisinde birçok farklı kesimden insanlar var ve bu anlamda baktığımızda gerçekten önemli bir süreçle beraberiz. Şimdi burada atılacak adımlara baktığımızda tabii ki çok hızlı hareket etmek önemli. Biliyorsun ilk defa fon krizi çıktıktan hemen sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamasında 3 bölümden oluşan bir süreç bize vermişlerdi, bir rehber verdiler. İşte yetkilendirme ve ilk hazırlıklar grubu bu tamamlanmış gözüküyor. Yani en azından ondan etkilenen kişilerin sayısı belli. MKK mutabakatları yapılmıştır veya yapılıyor. Artık onlarda da sonuna gelindi herhalde. Şimdi esas önemli kısma geldik. Varlıkların tasfiyesi ve nakit yönetimi kısmı. Burada tasfiyenin nasıl olacağı çok önemli. 6 aylık bir sürede tamamlanması bekleniyor. Yani önümüzdeki yılın Mart ayına kadar en iyi şartlarda devam edebilecek olan bir süreçten bahsediyoruz. O nedenle bu uzun bir süreç. Bunun içerisindeki atılacak adımlarda tasfiye süreci en önemli kısım ve benim kendi görebildiğim kadarıyla geçmişteki elde ettiğimiz tecrübelerden de yararlanarak bu tasfiye süreci çok kolay olmuyor. Yani burada biraz sabırlı da olmak gerekecek. Hani şunu da söyleyebilirsin, yani sabredecek olmak, bunu söylemek kolay ama parası içeride olanlar için çok kolay bir şey değil. Çok haklı bir söylem. Buna hiçbir şekilde karşı gelemem. Ama bu tasfiye süreci kolay bir süreç değil. İşin bir de adli boyutu var tabii. Yani onu zaten Adalet Bakanlığı gördüğümüz kadarıyla son derece titiz bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Savcılar da ellerinden gelen her şekilde bunu yapıyorlar. Öyle görüyoruz gördüğümüz şekliyle. Ama genel olarak baktığımızda somut başka adımların da atılması lazım. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı bugün Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye sokacağını söyleyerek bunu çok net bir biçimde ortaya koydu. Şimdi bu süreç gelirken aslında daha sonraki atılacak adımlarda bunların tekrardan olmaması için gerekli önlemler alınacak deniyor ama mesela işte BDDK'dan bahsediyoruz ya da TMSF'den daha önce bahsettik, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ya da SPK, bunların güçlendirilmiş yapıları 2001 krizinden sonra bunlar çalıştılar ve o krizin atlatılmasına veya daha az hasarlı atlatılmasına imkan tanıyan kurumlar oldu. Bu kurumlar hala var. O zaman buradaki temel husus acaba kurumların olmaması mı yoksa kurumların doğru çalışmamış olması mı? Sanıyorum ki Devlet Denetleme Kurulu bu kurumların eğer zaafı varsa, ki bu süreçte çok uyarılar vardı öncesinde. Yani unutmamak lazım ki bu olayı aslında temelde başlatan MSCI'ın 18 Haziran tarihli Türkiye raporu ve Türkiye'nin bir yatırım yapılabilir seviyeden çıkartılıp işte frontier ülke dediğimiz sınır ülke konumuna getirilmesi ihtimalinin ortaya konunca SPK adım atmak durumunda kaldı. Yani bir nevi dışarıdan getirilen bir süreçle hareket ilerledi. O nedenle burada kurumların ne kadar zaafı var, kurumlar acaba ellerindeki yetkiyi doğru mu kullandılar konusu bu uzun denetimin sonunda çıkacaktır ve mutlaka da çıkar zaten. O nedenle buradaki adımların güçlendirilmesi gerekir. Yani burada temel olarak baktığımızda bireysel olarak, yani yatırımcı haricinde toplumun genelindeki en büyük problemlerden bir tanesi sisteme olan güvenin azalması. Şimdi bu en büyük problem. Bu sisteme olan güven azaldığı zaman ve parası olanlar da veya değerlendirenler de bu parasını doğru bir şekilde ya da doğru, tam doğru bir laf olmadı, kelime olmadı ama sistemin içerisinde, güven içerisinde tutulmasını sağlayabilecek olan kurumların belki de görevini doğru yapmaması nedeniyle gelir kaybına uğradıkları zaman onu tekrardan telafi edebilmek çok kolay olmuyor. Onun için ben mesela bugün baktım nasıl dünyada bu tür krizler olduktan sonra ne tür önlemler alınmış diye. Bir kere şunlar var Hande, bunların mutlaka yapılması gerekiyor. cezalandırma mekanizmasının ayrıcalıksız uygulanması şart. Yani o yaptı, bu yaptı ama o şunu yaptı, bu bunu yaptı değil. Herkese eşit şekilde uygulanması en önemli şart. Yani dünya bunu bu şekilde başarmış. Diğeri mutlaka ve mutlaka şeffaflığın sağlanması, hem kurumların iletişiminde şeffaf olunması hem de aynı zamanda fon tasfiye sürecinin son derece şeffaf yürütülmesi çok önemli. Bu özellikle sistematik süreci ifşa eden bireyler ya da kişiler bunun nasıl olmasına imkan tanıdıkları konusunda çeşitli söylemlerde ya da ifşada bulunurlarsa yasanın onları ayrıca koruyucu önlemlerle koruması gerekiyor ve bunların kurumsal destek oluşturulması gerekiyor. Mesela Amerika'da Enron faciasında özellikle içeriden fısıldayanların son derece yakalanması konusunda çok ciddi yasal önlemler getirildi ve onlar kurumsal olarak ülke genelinde korundular. Bir diğeri özellikle bu kurumsal yöneticiler, ki bu sürecin işlemesinde ihmali varsa ya da siyaset grubu, kimse bunlar, onların da gene bu sistematik zarardan, yani ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulmaları ve bunlara yönelik olarak da özellikle kanun nezdinde kuvvetlendirici çeşitli kanun mekanizmasının işletilmesi gerekiyor. Bu tabii benim konumun dışında, yani mutlaka bunu hukukçular, özellikle sermaye piyasası hukukçuları çok daha iyi bilirler. Yani mesela sermaye piyasası kanununa göre de SPK'nın her hafta açıklamış olduğu bültende birçok kişi aslında orada ceza alıyor ama bu cezaların ya yeterli olmadığı ya da mekanizmanın son derece geç işlediğini görebiliyoruz. Demek ki işin bu tarafında da, cezalandırma tarafında da daha hızlı hareket edebilecek, belki bu konuda ihtisas gösterebilecek mahkemelere de ihtiyaç olabilir. Bu işin diğer tarafı, yani şu anki sorunu çözen taraf değil ama bunun bir daha olmamasını sağlayabilecek olan taraf. O nedenle ben işin bu tarafına bakıyorum. Zaten Erhan Hoca makro unsurları ortaya koydu. Ama yani buradan işte enflasyonun düşmesine imkan tanır, aslında çok da Merkez Bankası'nın işini kolaylaştırır gibi ben bir sonuca çok varamıyorum. Çünkü dediğim gibi olayın büyüklüğünün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. İçerideki zarar bu kadar ama belki yurt dışına giden paralar da var. Çünkü son iki ayda özellikle doğrudan yabancı sermayede negatife geçmiştik. Yani bunun etkisi de olabilir burada. O nedenle genel olarak baktığımızda belki işin doğrudan organizasyonu içerisinde olmasa bile Merkez Bankası da sürecin daha az zararla atlatılması anlamında farklı önlemlerde bulunabilir. Piyasa likiditasyonu konusunda bahsediyorum bunu. Onun için buradan enflasyon düşecek ama biz de buradan işte faiz bindirimlerine seri şekilde devam edebiliriz gibi ben kendi adıma düşünemiyorum. Piyasa likiditesi şu anda en önemli problem gibi gözüküyor bana kalırsa.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Çok değerli görüşlerinizi paylaştınız. İnşallah o doğrultuda ilgili kurumlar, yetkililer üzerlerine düşeni yapacaklardır. Tabii çok sayıda mağdur var, bize de yazıyorlar. Sadece iş fonlarla bitmiyor. Hisse senetleri tarafında da çok büyük kayıplar söz konusu. Orada da biz ne olacağız diyenler var. Gerçekten inşallah çok daha fazla dağlanıp budaklanmadan ve bundan sonra tekrarlanmayacak şekilde düzenlemeler yapılaraktan bu işi arkamızda bırakırız. Ama makro göstergeler açısından da etkisi olacak şüphesiz, her ne kadar kalıcı olmasa da. Şimdi enflasyon konusunu ayrıca konuşalım istiyorum. Nitekim önümüzdeki hafta Eylül enflasyonunu alıyor olacağız. Biz Bloomberg HT Eylül enflasyonu anketimizi yayınladık. Şimdi bir reklama gideceğim. Giderken onu bir sizlerle paylaşmak isterim. Aynı zamanda da HSBC'nin Türkiye'de Merkez Bankası'nın yol haritasına ilişkin bir değerlendirmesi var. Yıl sonuna kadar yaklaşık 150 bas puanlık bir indirimi fiyatladıklarını söylüyorlar. Onu da izleyelim hep birlikte. Sonra sizlerin değerli görüşlerini de alacağım elbette. Buyurun.
3: Bloomberg HT'nin Eylül ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi, Eylül'de enflasyonun aylık %2.2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Eylül'de yıllık enflasyonun da %30.30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29.7 olurken, 2027 yılı için tahmin %24 oldu. Eylül'de enflasyon için en düşük aylık beklenti %2.03 olurken en yüksek beklenti %2.6 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Eylül için en yüksek enflasyon tahmini %31.71 olurken en düşük tahmin %29.97 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29.7 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31.5 ile bir önceki anket dönemiyle aynı oldu. En düşük tahmin ise %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %24 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %27, en düşük beklenti ise %21 oldu. Ağustos ayında TÜFE aylık bazda %1.84, yıllık bazda ise %31.51 artış kaydetmişti. HSBC stratejistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Raporda Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizinde toplam 200 bas puanlık indirime gitmesinin beklendiği belirtildi. HSBC'ye göre piyasalarda yıl sonuna kadar yaklaşık 150 bas puanlık faiz indirimi halihazırda fiyatlanmış durumda. Stratejistler bu nedenle yıl sonuna kadar 200 bas puanlık indirim beklentisinin piyasa açısından önemli bir sürpriz oluşturmayacağı görüşünde. Raporda asıl belirsizliğin ise faiz indirimlerinin gelecek yıl hangi hız ve ölçekte devam edeceği olduğu vurgulandı. HSBC gevşeme sürecini iki aşamalı değerlendirirken, ikinci aşamada piyasa fiyatlamasıyla ekonomistlerin beklentileri arasındaki farka dikkat çekti. Stratejistlere göre piyasalar faiz indirim döngüsünün tamamında yaklaşık 300 bas puanlık gevşeme fiyatlıyor. Bu fiyatlama politika faizinin %34 civarında kalacağına işaret ederken, Bloomberg anketindeki %28 ve HSBC ekonomistlerinin %21'lik tahminlerine kıyasla daha sınırlı bir faiz indirimi beklentisini yansıtıyor. HSBC piyasalardaki ihtiyatlı fiyatlama jeopolitik gerilimlerle küresel faizlerin yüksek seyrinin etkili olduğunu belirtti. Raporda faiz indirim döngüsünün yeniden başlaması halinde kısa vadeli faizlerin daha fazla etkilenebileceği ve yatırımcıların daha kapsamlı bir gevşeme sürecini fiyatlamaya başlayabileceği ifade edildi.

0: δεν είχα πάθει.
1: Άντυση, άδεια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde.
0: Bloomberg GT televizyonuyla ortak yayın.

0: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. İletişim Başkanlığından son dakikalar var. Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim sürecini başlattı dedi İletişim Başkanlığı. SPK toplantıda tasfiye kapsamındaki fonlarda ödemelere yönelik yol haritasını sundu. Bu notlar bu akşam İletişim Başkanlığından geliyor. Süreç devam ediyor ve bir fon koordinasyon kurulu oluşturulduğunu da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığında yine İletişim Başkanlığından öğrendik. Şimdi değerli konuklarım, değerli hocalarım, Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Burak Arzova ile kaldığımız yerden biz devam edelim. Şimdi enflasyona bakacağız dedik ama ondan önce aslında bizde içeride bu fon piyasasına ve akabindeki gelişmelere yönelik sıkıntılar varken dünyada da faiz endişeleri var. Tahvil getirilerinde inanılmaz yerlere geldik. 30 yıllıklarda bugün Amerikan 30 yıllıklarında 2002'den bu yana ilk kez 5.95 seviyesini gördük. Şimdi bakıyorum 10 yıllıklarda 5.25'e yakın bir yerdeyiz ve artık bundan sonra 6-7'ler falan da mı göreceğiz noktasındayız ve dünyadaki bu yüksek faiz ortamının hiç şüphesiz bize de yansımaları olacaktır diye düşünüyorum ama genel bir değerlendirmenizi almak isterim. Ne olacak bu tahvil piyasasında, küresel tahvillerde, özellikle Amerika uzun vadeli tahvillerindeki tablo? Erhan Hocam.
1: Teşekkürler. Yani sık sık da konuştuğumuz gibi aslında bu çok tehlikeli bir gidiş. Barometre gibi adeta dünyadaki gidişatı gösteren. Faiz iki tane temel bilgiyi yansıtıyor. Birisi enflasyon, diğeri risk. Yani bu başta Amerika olmak üzere ki o önde gidiyor. Çünkü Amerika diğer ülkeler için de referans. Amerika faizi arttırıyorsa pariteler anlamında, paraların değerini korumak anlamında diğer ülkelerde arttırıyor ki aynı benzer nedenlerin bir kısmı oralarda da var. Risk ve enflasyon bunu arttıran unsurlar. Dolayısıyla daha riskli ve enflasyonun yukarı gittiği bir ortam faizleri arttırıyor. Şimdi faiz geçmişte de çok arttı, iniyor çıkıyor ama bu 2008 krizinden sonra dünyadaki hem borçluluk hem de bono tahvil portföylerinde çok düşük faizle uzun vadeli, yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl tahvil almış olan yatırımcılar, ki bunlar finansal kurumların, faize duyarlılığı çok daha yüksek. Yani biraz önce hani 6-7'ye mi gidecek? Özellikle 10 yıllık tahvil faizi Amerika'da 6'ya 7'ye giderse maalesef çok daha negatif ve olumsuz senaryoları konuşuyoruz, oluruz muhtemelen. Umarım gitmez. Burada ne yapılabilir? Bu faiz niye artıyor? Yani oralardan hangileri kontrol edilebilir? Belki ona bakmak lazım. Bu faiz enflasyon beklentileri yüzünden artıyor. Enflasyon arttıran en önemli unsur petrol, maliyet yönlü bir baskının olması. Dolayısıyla eğer savaş biterse, bu petrol yine 80-70 dolarlara inerse, faizlerdeki inişin en büyük destekçisi bu olur. Enflasyon beklentilerini indirecek en önemli unsur bu olur. Çünkü bu tür arz yönlü şoklar olmadan teknolojik gelişmeler birim maliyetleri bastırarak bu enflasyonun aslında yukarı çıkmasını engelliyor. Ama bir şey daha var. Burada başta Amerika olmak üzere ekonomiler oldukça ısınmış görünüyor. Yani ısınmadan kastımız talep güçlü. Amerikan ekonomisi şu anda Atlanta Fed'in tahminlerine göre, gerçi bugün dün bakmadım ama birkaç gün önceki rakamı söylüyorum, yanlış bir yorum yapmayayım, %5'ler üzerinde bir şimdi tahmin yöntemi büyüme işaret ediyor. Bakın, Amerikan ekonomisinden bahsediyoruz, %5 diyoruz. Amerika'da tasarruf oranları sıfırlara doğru iniyor. Özellikle bebek patlaması kuşağının anormal bir tüketim eğilimi var. Dolayısıyla bu büyümeyi biraz soğutmak gerekiyor. Bu görev Merkez Bankası'na düşüyor. Fed'i çağırdı bono piyasaları göreve. Kısmen aldı o görevi Fed ama çok daha fazlasını yapması gerekiyor şu anda gözüken. Yani Fed'in hani bu yıl bir faiz daha arttırırız, bir tane arttırdık, ondan sonra da bakarız dedi Borç. Ama bence basın toplantısına da baktığımızda hep böyle bir muğlaklık var. Yani o güveni yeterince veremiyor ve bence veremedi. O kredibiliteyi tam sağlayamadı. O yüzden de hani madem Merkez Bankası proaktif olmuyor, piyasalar o zaman biz oluruz dedi. Şu anda proaktif olan Merkez Bank piyasalar, Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın proaktif olması ve piyasanın beklediği kadar en az ya da daha fazla faiz arttırımını gerekirse yapacağım net mesajını vermesi gerekiyor. Bu biraz kısmen durdurabilir. Çünkü enflasyon kaygısı, tamam bu maliyet yönlü bir enflasyon ama ekonomiyi soğutmaya başlayınca o maliyetin etkisini de kısmen zayıflatırsınız. Bunun dışında bir de teknik bir hareket, yani Amerikan hazinesinin uzun vadeli tahvil alımları var. Burada hacmi çok arttırması gerekiyor. 40 trilyon dolar borcu olan Amerika'nın, Amerikan hazinesinin böyle 5-6 milyar, 8-10 milyar dolarlık tahvil geri alımları biraz çerez gibi kalıyor. Yani adeta tabiri caizse böyle bazuka gibi 60, 160, 260 milyar dolar gibi oranlarda uzun vadeli tahvil alımıyla faizleri aşağı çekecek bir hamleye ihtiyaç var gibi geliyor. Hazine uzun vadeli tahvil faizlerini aşağı çekerken Merkez Bankası'nın da kısa vadeli faizleri arttırıp özellikle Amerikan 10 yıllıklarını 4,5-5 bandına getirmesi diğer ülkeleri de benzer anlamda bir toparlanmaya, bir inişe getirecektir. Yani yapılabilecekler var ve top Amerikan ekonomi yönetiminde. Ve Trump'ta tabii bu savaşın nasıl gideceğine dair tam da emin değilim, tam Trump'ta mı değil mi? Çünkü artık İran tarafı da çok ciddi biçimde biraz da böyle Amerika'nın faizleri artsın, petrol artsın, enflasyon artsın. Başta Amerika ve Batı ülkeler daha büyük sıkıntı yaşasın gibi bir strateji de izliyor gibi. O yüzden karışık, yani bu anlamda bu da bir risk. Piyasalar bunu da fiyatlıyor. Uzatmayayım daha fazla ama birçok başka nedeni var. Mesela Bosch, Japon Merkez Bankası faiz arttırırsa carry trade pozisyonlarındaki bozulma da bu tahvil faizlerine baskı yapacak. Japonya ile ortaklaşa çalışması gerekiyor Amerikan hazinesinin yine bunu kontrol etmek için. Yani mutlaka kontrol edilmesi gereken bir risk var ama ne Amerika'nın borçlanması bir anda düşer, ne şirketlerin tahvil borçlanması, ki onlar da büyük bir talep yaratarak faiz arttırıyor, kolay biter. Enflasyonu biraz kontrol etmek, Japonya ile ortaklaşa çalışmak ve Amerikan hükümeti içinde bu bütçe açıkları daha fazla artmayacak. Bu yönde daha güçlü mesaj vermek, mesajdan öte somut bir yol haritası çizmek gerekiyor gibi gözüküyor. Yoksa bu tehlikeli bir olay. Yani bu altında da görüyoruz. Borsalarda da görüyoruz, kriptolarda da görüyoruz. Tüm varlıklara baskı yapacak bir unsur, mutlaka geri döndürmek gerekiyor. Yani dünyanın, finansal piyasanın tahammül gücünü zorlayan bir tablo var. Benim tahminim bu adımlar gelecek. Gecikebilir ama gelecek diye düşünüyorum. Çünkü Amerikan iş dünyası bunun sonuçlarını iyi hesaplıyordur diye bir düşüncem var. O yüzden zorlayacaktır Fed'i de, Amerikan hazinesini de, hatta Trump'ı da kanaatindeyim.
0: Siz ne diyorsunuz Burak Hocam? Sizin değerlendirmeniz nasıl?
2: Aslında benzer şeyler Hande ama şunu söyleyebilirim. Yani esas bu temelde güvensizliği yaratan Fed Başkanı Kevin Warsh oldu. Bu Haziran ayı çok önemli. Yani hem bizim içeride işte MSCI'ın Türkiye yönelik uyarısı arkasından alınan önlemler. Amerika'da da 17 Haziran'da Fed Başkanı sıfatıyla ilk basın toplantısını düzenlemişti hatırlarsan. Ve orada şöyle bir söz söyledi ki yüksek hazine bonusu ve tahvil getirileri Merkez Bankası'nın gevşeme adımları atmasını gerektiren bir sıkılaşma koşulu olarak görmek yerine bunları Fed'in sıkılaştırma yönündeki bir işlevinin bu işlevi üstlendiği gibi bir cümle söyledi. Bu tabii aslında piyasa tarafından oldukça kötü algılandı. Çünkü haklı da olarak piyasa bunu kötü algıladı. Bir kere iki şey yapmıyor. İletişim kurmakta son derece zor hareket eden birisi Borç. İletişim kurmakta zorlanıyor. İkincisi daha piyasaların 2008 yılından bu yana alışık oldukları ileri yönlü rehberliği yapmıyor. Ve piyasalar 2008'den bu yana da o rehberlik vasıtasıyla iyi bir getiri elde etmeye alıştılar yıllar boyunca. Şimdi bu getiriyi nasıl elde edebileceklerini de göremiyorlar. İşin bir tarafında da bu var. Bu tabii önemli bir konu olmakla beraber esas bence en önemli hususlardan bir tanesi tabii ki enerji kaynaklı enflasyonun sürekli olma endişesi. Bu çok ciddi bir problem ve Fed'in bunu ne kadar ciddiye alıp almadığı konusu tartışılırken işte en son faiz arttırımı bunu ciddiye aldığını gösterdi ama hala daha endişeler çok büyük. Yani Fed Başkanı Warsh'un ne kadar enflasyon konusunda ciddi olduğunu piyasalar anlayamıyorlar. Çünkü hiçbir ser verip sır vermeyen yapısı var. Bir diğer konu özellikle yükselen vade primi. Yani süre uzadıkça bu vade primi talebi de son derece yoğun bir şekilde artıyor. Ve hem enflasyon belirsizliği hem vade riski bir taraftan baktığında işte tahvil arzı, sürekli tahvil arzları bunlar aslında vade primi bunların biraz telafisi gibi duruyor. O nedenle vade primi de çok fazla talep edilir durumda. Avrupa'da kendine özgü siyasi ve mali riskler var genel olarak baktığımızda. İşte Fransa'da bütçe görüşmeleri konusu var. 2027 bütçe görüşmeleri, bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı konusundaki belirsizlik. İşte İtalya'da yükselen aşırı sağ, Almanya'da yükselen aşırı sağ. İtalya'da tekrar refinansman koşullarındaki ihtiyaç ortaya çıkmış durumda. Ve bir taraftan baktığında özellikle bu yüksek faiz getirileri hükümetlerin yeniden ve şirketlerin yeniden borçlanmaya ihtiyacı doğdukça faizi de bir kar topu gibi arttırıyor. Çünkü borçlanma ihtiyacı var, faizler yükseliyor, tekrar tahvil ihracı geliyor ve bununla beraber faizler tekrardan artar konumda. Bu işin bir tarafı ama diğer tarafında geçtiğimiz haftalarda Bloomberg'e de çok konu olmuştu. Özellikle bu tahviller konusunda piyasanın ne kadar etkin olduğu ve ne kadar baskı yaptığı konusu. 1980'lerden gelen bir kavram var, tahvil bekçileri kavramı. Bunlar hükümetlerin politikalarını sürdüremez bulduklarında veya enflasyonist buldukları zaman para ve maliye politikalarını bir nevi protesto etmek amaçlı olarak kurumlar büyük miktarda devlet tahvili satarak aslında tahvil faizlerini yükselterek hükümetleri alması gereken önlemler konusunda bir nevi terbiye ediyorlar. İşin bir tarafında bu da var. Yani bunu da unutmamak lazım. Bir de tabii ben şöyle de olduğunu düşünüyorum. Bunun elimde bunun için kanıtlanmış bir veri yok. Çünkü çok yeni bir olay. Ama şirketlerin özellikle yüksek kar beklentilerinin bu yeni iletişim tercihiyle kırılmış olmasından dolayı da ortaya çıkan bir faiz artışı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bunların hepsini topladığımız zaman sürdürülebilir bir durum değil. Hemen neden olmadığını da kısaca özetlersek, mesela uzun dönemli faizlere baktığımızda 10 yıl ve 30 yıllıklar, mesela 10 yıllık tahvil getirisi Amerika'daki uzun vadeli borçlamanın birçok kesim için önemli bir göstergesi, bir referans faiz oranı. O nedenle çok önemli. Diğer taraftan baktığında reel sektör açısından da özellikle uzun tahvil finansmanına çok dayanan şirket var. Hatta belediyeler bile Amerika'da uzun vadeli tahvil finansmanıyla kendilerini finanse edebiliyorlar. Vadesi gelen borçların yeniden finansmanı dediğimiz refinansman var. Şirketler birleşme ve devralmalarını gene gerçekleştirmek için yüksek maliyetle karşı karşıya kalıyorlar. O nedenle bu çok sürdürülebilir değil. Bazı sektörleri çok etkiliyor, konut piyasası gibi. Hem bir taraftan baktığında 30 yıllık tahvil faizleri, aynı zamanda mortgage faizleri için bir referans. Ama tekrardan kendini finanse etmek ve refinansman yoluyla borcunu azaltmak isteyenlerin de borcunun azaltılmadığı bir ortamda hem eldeki konut satışlarını etkileyen bir durum ki evet. Nitekim konut satışlarındaki düşüşü görüyoruz, hem de otomobil satışlarında da ciddi düşüşlere varabilecek olan bir sürece taşıyor. Onun için sürdürülebilir bir durum değil. Son söz, nitekim Christine Lagarde'ın bugünkü açılış konuşmasında da tahvillerin yüksek faizlerinin sürdürülebilir olmadığına yönelik çok dikkat çekici ve çarpıcı açıklamaları olduğunda unutmamak gerektiğini söylemek istiyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Çok çok sağ olun sevgili hocalarım Burak Arzova ve Erhan Aslanoğlu. Ve böylelikle ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.

Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda gerçekleştirilen fon toplantısında SPK tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yol haritasını sundu. Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızla yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduklarını söyledi. Erdoğan ayrıca devlet denetleme kurumumuzu görevlendirdik. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak ifadelerini kullandı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Birol, özellikle dizel ve diğer petrol ürünlerinde ihtiyaç olması halinde gerekli adımların atılacağını söyledi. Suudi Arabistan merkezli El Hadet'e konuşan diplomatik kaynaklar, ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakerelerin tıkanmasına rağmen iletişim kanallarının açık kaldığını ve görüşmelerin yeniden başlaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bank, Fed yetkililerinin sıkı para politikası duruşunu koruduğuna dikkat çekti. Banka, Fed'in Aralık ve Mart aylarında 25'er bas puanlık 2 faiz artırımına gitmesini bekliyor.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi gelin bugünkü fiyatlamaları görelim. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'la başlıyoruz. %2,40'lık bir geri çekilme vardı borsamızda bugün gün sonu itibariyle. BIST 100 endeksi günü 12.290 seviyesinden kapattı. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL karşısında %0,24 primli. Euro dolar çaprazında ise %0,26'lık bir geri çekilme görüyoruz. Avrupa borsalarında da karışık bir seyir vardı kapanış itibariyle. Londra FTSE 100 endeksi ve Paris CAC 40 günü kayıpla tamamladı. FTSE %0,45, Paris CAC 40'ta ise kapanış itibariyle %0,53'lük bir geri çekilme gördük. Diğer yandan Alman borsası DAX ve İtalya'da FTSE MIB endeksi ise günü yatay pozitif tamamladılar. ABD tarafı Nasdaq hariç satıcılığı Nasdaq'ta yatay pozitif bir duruş sergiliyor. Dow Jones'ta an itibariyle %0,25, S&P 500 tarafında ise %0,08'lik bir geri çekilme var. Nasdaq ise %0,05 primli. Tahvil faizlerine, getirilerine baktığımız zaman 10 yıllıklarda 5,25 seviyesini görüyoruz. Uzun tarafta yön yukarıda olmayı sürdürüyor. Bugün 30 yıllık tahvilde de 5,95 seviyesini gördük. ABD 30 yıllıklarda 2002'den bu yana gördüğümüz en yüksek seviye. Kısa tarafta ise bir miktar aşağı yönlü hareket var. 5 yıllık tahvilin getirisi %5,06, 2 yıllıklarda ise işlemler %4,88 seviyesinden geçiyor. Altın ve gümüşte bir miktar yön yukarıda. Dünkü özellikle sert geri çekilmelerin ardından bugün bir miktar daha toparlandığını görüyoruz. Altının ve gümüşün altında an itibariyle %1,35 kadar yukarı yönlü bir hareket var. 4.171 dolar 31 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte ise %1,16'lık bir yukarı yönlü harekette 61 dolar 33 sent 34 sent seviyesindeyiz. Bitcoin'de yatay pozitif bir seyir var. Petrol fiyatlarında ise aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Brent'te %2,46'lık bir geri çekilme var. 102 dolar 69 sent seviyesindeyiz. Orada NYMEX'de ise tabelada %3,57'lik bir aşağı yönlü hareketle 89 dolar 29 sent seviyesini görüyoruz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Londra'ya gidiyoruz. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Avrupa borsaları gün ortasındaki kazançların önemli bir kısmını kapanışa yakın sildi. Özellikle ABD'de tahvil faizlerinin yeni zirveleri test etmesi Avrupa endeksleri üzerinde baskı yaratan unsurlardan biri oldu. Sektörel bazda baktığımız zaman teknoloji sektörü öne çıktı fakat enerji sektörü geride kalan sektörler arasındaydı. Petrol fiyatları Brent petrolün varili 104 dolar seviyesine gevşedi gün içerisinde. Aynı zamanda euro dolar paritesi 1.1330'lara kadar geri çekildi ve son 3 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu. Hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamalar Ekim ayı toplantısı için faiz artırım beklentilerinin gerilemesine yol açtı. Şu anda piyasa olası bir faiz artışına %30 ihtimal veriyor Ekim ayı toplantısı için. Fakat Fed'den faiz artırım beklentileri güçleniyor. Bu ayrışma Euro-Dolar paritesini yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine taşıdı. Diğer tarafta gözler Dublin'de gerçekleşen Avrupa Birliği Enerji Bakanları toplantısındaydı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol toplantı öncesi yaptığı açıklamada üye ülkelerle stratejik petrol rezervleri konusunu görüşeceklerini söyledi. Şu anda dizel piyasasının en riskli alanlardan biri olduğunu belirtti ve toplantı sonrası Avrupa Birliği Petrol Koordinasyon Grubu'ndan yapılan açıklamada şu anda petrol arzının istikrarlı olduğu ancak fiyatlar konusunda endişe bulunduğu ifade edildi. Dizel ve jet yakıtında küresel piyasanın sıkışık olduğu, Avrupa Birliği'nde rafinerilerin maksimum kapasiteye yakın çalıştığı, gerekmesi halinde komisyonun başka bir ek toplantı kararı alacağı ifade edildi. Bir sonraki toplantının Ekim ayında 15 Ekim'de yapılacağı duyurulmuş oldu. Bu toplantı gayri resmi bir toplantıydı. Önemli bir karar alınması beklenmiyordu. Ağırlıklı olarak özellikle karar

kararların Ekim ve Aralık ayında alınacağı beklentisi var. Enerji fiyatlarında yaşanan bu son yükseliş dalgası karşısında Avrupa Birliği ülkelerinin ortak bir tutum benimsemesi

0: Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'na çok teşekkür ediyoruz ve hemen araştırma masasını dönüyoruz. Bugünün notlarını Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'ndan alacağız.
1: Sesim için özür dileyerek gireyim hemen. Kısaca grafik göstermeden grafik anlatacağım. Özellikle terminalde ara ara kullandığımız korelasyon grafiklerini hatırlarsınız. Şimdi o korelasyon grafiklerinde düşünün ki 10 yıllık ABD tahvil faizi ile petrol fiyatları Brent ya da WTI son 36 yılın en yüksek korelasyon seviyesinde olsun. Yani birlikte hareket etmeleri 36 yıllık süreç içerisinde en birbirlerine yakın oldukları hareket anlamında zaman dilimine işaret etsin. Bu zaman diliminin içerisinde salgından itibaren baz alacak olursak da çoğumuzun aklında şöyle bir bilimsel yanılgı var. Bilişsel yanılgı var, özür diliyorum. Biz altın hep yükseliyor gibi düşünüyoruz. Belki gram altın fiyatına, ki gram altın fiyatında dolar TL etkili. Ama yıllık bazda özellikle değişimlerine baktığımızda ons altının gerçekten ciddi anlamda yukarı yönde hareket ettiği bir dönemi izlemiştik. Ama sene içi zirveleri aklımızda olduğu için sene başlangıcıyla sene sonundaki farkta senelik bazda geride olsa bile biz bunu altın yukarı gidiyor diye algılamıştık. Bunu bir aklımızda tutalım. Petrol ve ABD 10 yıllıklarıyla 10 yıllık üzerinden ilinti kuracağız şimdi. Altın fiyatlarında bugün itibariyle siz, ben bu notu anlatırken, ekranda izlerken, kayda aldığım dakikalar itibariyle arada fark olabilir ama biz tekrar yukarı yönde zirveleri deneyip 4150 dolarlara doğru çekildik. Ne zaman oldu bu? Özellikle bu yıl içerisinde %4'ün altını zorladıktan sonra altının tekrar yukarı yönlü hareketini şu son birkaç ayda deneyip geri çekilmesini izlediğimizde ABD 10 yıllıkları %5.20'leri geçerken. Şimdi geldiğimiz noktada belli ki Brent'te WTI makası açılsa da Brent 100 doların altına gelmiyor. Spot dolar endeksi tekrar 100-101'in üzerine gelmiş. ABD tahvil faizleri daha ne kadar yukarı gidecek bilmiyoruz. Konu sadece altın mı? Muhakkak ki olmayacak. Altın fiyatları belki riskli ortamda tekrar güven liman algısıyla yükselir vaziyette olsa da özellikle Nasdaq endeksinde yatırımcıların en sert ve uzun dönemli uzun pozisyonda olduğu süreçlerden birini yaşıyoruz. Eğer aslında rücu ederse her şey, mesela savaşı denkleminden çıkarırsak hangisi hangi bantta, altta ya da yukarıda nereye yerleşecek, bu piyasalar açısından negatif düzeltme içinde, yukarı yönde sıçrama içinde son derece belirli olacak ama henüz o noktaya gelmedik çünkü savaş sona ermedi.
0: Evet, Çağlar şifayı kaptı. Birkaç gündür rahatsız, ona rağmen harika bir içerikle bizim karşımızdaydı. Geçmiş olsun diyelim ona. Hasta olmayanlar ama yine de stüdyoya gelmeyenler var aramızda. Bazı hanımlar, mesela Özlem Bayraktar Gökşen, mesela Özlem Derici Şengül gibi. Kızlar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Merhabalar.
2: Böyle bir değişik. Ben Haluk Bey'i aratmayayım dedim. Ha? O yüzden. Ben Haluk Bey'i aratmayayım dedim. Ondan gelmedim.
0: Haluk yapay zekaya döndü. Sen de mi yapay zekasın? Haluk da biz yapay zeka olarak yapay yapay anlaşıyoruz son dönemde.
2: Ajan olarak çıkıyor değil mi o? AI agent.
0: AI agent. Şimdi hoş geldiniz. Kendi aranızda değişiklikler yapmışsınız. Hiç bana sormamışsınız. Hoşuma gitti mi gitmedi. Ama mutlu oldum mu? Oldum. Çünkü ikinizi bir arada uzun zamandır görmüyordum. Çok güzel oldu. Hoş geldiniz. Sefalar.
3: Bence de çok güzel. Hoş geldin Özlem.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Ay, sana ne oluyor acaba? Sana, sen niye hoş geldin diyorsun acaba? Salı günlerini kendi evi zannediyor. Salı günleri onun
2: değil
0: evi.
2: Değil mi?
0: Evet, evi zannediyor. Salı günü gelen herkese böyle davranıyor. Birazdan çay ikram edebilir sana.
3: Sağlanmışım yani, ne kadar güzel, öyle değil mi?
0: İşte bu. Hadi. Beklediğimiz ilgi, sevgi budur yani. Gerçekten örnek bir konuksun Özlem Bayraktar Gökşen.
3: Çok teşekkür ederim. Ben harika teşekkür ederim. Konukluk yaparım.
0: Ben teşekkür ederim. Konukların piri. Arkadaşlar, Çağlar'ın bıraktığı yerden başlayalım. Gerçekten dünyada çok acayip şeyler oluyor. Bu tahvil faizlerinde gelinen seviyeler dudak uçuklatıyor. İşte 10 yıllıklarda 5.25, 5.26'lara doğru gidiyor böyle. Tık tık tık tık ata ata buralara geldi. Bugün 30 yıllıklarda sürekli söylüyorum çünkü inanamıyorum yani. İnanılır gibi değil. Gelen seviyeler, geldiğimiz seviyeler 5.95, neredeyse 6. Ve bu tabloyu ne değiştirecek bugünden? Çok görmek mümkün değil. Evet, Fed'den faiz artırımları bekleniyor. Bir değil iki tane bekleniyor. 25-25.

0: 50 bas puan ama tek başına Fed'in devrede olması, o sıkı duruşu koruyup faiz arttırması da yetmeyecek deniyor. Çünkü bir kere her şeyden önce biraz önce Çağlar'ın da ifade ettiği üzere savaş henüz bitmiş değil. Ve petrol fiyatlarında biz artık 100 doların üzerine yerleştik mi, ne oldu, bu Brent'te geri çekilmiyor. Ve bütün bu tablo her şeyi, tüm varlık sınıflarını etkiliyor. ABD hisse senetlerini bir kenara koyarsak ama orada da soru işaretleri var. Şimdi acaba bu tahvil getirileri tarafında biz yeni yüksekleri görecek miyiz? Yoksa oralara gelmeden bir takım müdahaleler gelebilir mi? Nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Özlem Derici ile başlayalım.
1: Yani muhtemelen göreceğiz önümüzdeki dönemde de müdahaleler. Çünkü daha önceden hani bir tık daha içimiz rahattı. ABD açısından konuşuyorum. Yani savaş var. İşte kendi dışında bir faktör dolayısıyla fiyatlamalar oluşuyor. Sonucu görüyor ve sonuca uygun reaksiyon gösteriyordu. Ama bu 30 yıllıkların yükselmesi, 10 yıllıkların da şu seviyelere gelmesi sadece savaş kaynaklı değil, ABD'deki aslında bütün riskler aynı anda fiyatlanıyor diyebiliriz. Yani daha önce savaş vardı, hadi ABD'ye özgü bir de enflasyon riski vardı içerisinde. Ama şimdi borçlanma, kamu borçlanması artı özel sektör borçlanması, yani ülke risk primi yükseldiği için bunların hepsinin fiyatlaması uzun vadeli faizlerde birikiyor. Dolayısıyla şöyle bir rahatlık yok tabii. Ha tamam, savaş biter işte geri gelir. Hani dolar endeksinde öyle yorumluyoruz veya eskiden işte birkaç ay öncesinde ABD 10 yıllıklarında öyle yorumluyorduk. Pariteler aynı şekilde, Brent petrol aynı şekilde illaki bitecek. İşte hep ötelense de savaş bitecek, normalleşme gelecek. Ama şimdi öyle değil. Yani savaş bitse dahi, çok önemli bir faktör ortadan kalksa dahi, o birikmiş riskleri fiyatlamasını biz yine görüyor olacağız uzun vadeli tahvil faizlerinde. Bu da yani aslında bugünden yarına çözülebilecek bir şey değil. Çok fazla yapısal faktör içerisinde barındırıyor. Onun için muhtemelen hazinenin ara ara riski emmek üzere diyeyim, tabiri caizse, ve de diğer belki de piyasalara sirayet etmemesi için müdahalesi söz konusu olabilir. Ha, özel sektör tarafında ne yapılabilir? Tabii orası biraz daha sınırlı. Ama yani ülke risk, dediğim gibi ülke risk primine şey yapıyor, üzerine bir katman daha inşa ediyor. Bu taraflardan itfalarda sıkıntı olmadığı sürece muhtemelen çok büyük bir şey görülmeyecektir. Ama ne zaman ki karlılıkları düştü diyelim, farazi konuşuyorum, özellikle de bu yeni teknoloji ve tedarikçileri şeyinin toplamının, o zaman bir parça şey olacaktır, yani normalleşme olacaktır ödemeler devam ettiği sürece. Ama işte karlılıkları düştüğünde ödeyememe riski veyahut da daha yüksek getirilerle bunların trade etmesi gibi riskler oluştuğunda konuya sadece işte kamu borçluluğu vesaire değil, bir de özel sektör borçluluğu bacağıyla birlikte bakılacağı için hazine burada bence aktif rol oynayacaktır. Ha, ne kadar başarılı olacak tabii ayrı bir konu. Yani 30 yıllıkları durdurmakta oldukça başarısız şu anda yaptıkları operasyon. Üstelik de öne çekiyor yani şeyi, yüksek faizleri. Dolayısıyla da şu an için bir kriz habercisi şeklinde gelişmese de olaylar birikmeye devam ediyor riskler diyebiliriz.
0: Özlem, sen nasıl değerlendiriyorsun bu biriken riskleri, nasıl absorbe edecek piyasalar geldiğimiz noktada? Özellikle Özlem'in söylediklerine tabii ki söyleyeceklerim vardır ama hisse senetleri, ABD hisse senetleri açısından bir tehlike var mı geldiğimiz noktada, ne dersin?
2: Yani gelinen seviyeler itibariyle bütün riskli varlıklar için bir tehlike oluşabilir ama son derece dayanıklı olduklarını da söyleyebiliriz mevcut durumda. Bu da aslında geçmiş dönemlerle karşılaştırdığımızda daha farklı bir paradigma içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Yani 30 yıllıkların geldiği seviye, 10 yıllıkların geldiği seviye 5.25'ler civarında, bu seviyelerde bile halen hisse senedi piyasalarında hiç fena hareketler görmüyoruz. Altında bir çekilme görüyoruz belki ama o da çok sınırlı kalıyor. Bitcoin tarafına bakıyorsunuz, orası bile aslında öyle çok da belirgin bir geri çekilme içerisinde değil. Dolayısıyla burada

0: Başka bir tema olduğu açık. Bunu da zaman zaman konuşuyoruz. Dolar tarafının zemininin biraz daha zayıflamasıyla, debasement hareketleriyle. Ama onun dışında tahvil faizlerinin geldiği seviyeyi seninle en son bu FED toplantısı öncesinde beraber program yaparken şunları konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani bugün işte ya da bir salı günü buluştuk. İşte çarşamba günü itibariyle 25 bas puanlık bir faiz arttırımı yapmazsa 10 yıllıklar 5.25'e kadar gidebilir derken o 25 bas puanlık faiz arttırımının üstüne 5.25'e de gitmiş bir 10 yıllık tahvil faizi görüyoruz. Dolayısıyla burada tabii bir sıkışmışlık söz konusu. Yani söz konusu faiz arttırımlarının ben günün sonunda verim eğrisi üzerinde her vadede faizleri biraz daha yukarı çekebileceğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan enerji fiyatları kaynaklı ve onun ikincil etkileri kaynaklı önemli baskılar da söz konusu. Dolayısıyla artık merkez bankaları şunu söyleyemiyor. Bugün itibariyle New York Fed Başkanı Williams da aynısını söylemiş. Yani ben faizi arttıracağız diye gidip de orada petrol arzını kuvvetlendirecek ya da Hürmüz Boğazı'nı açacak adımlarımız yok belki. Ama günün sonunda bunun bir bulaşma etkisi var. Bu enerji fiyatlarındaki artışın ikinci etkileri var. Bunun beklentiler üzerine etkileri var. Dolayısıyla bu faiz arttırımı biraz kaçınılmaz hale gelmiş gibi gözüküyor. Bütün dünyada aslında enerji fiyatları kaynaklı faiz arttırımı konusu gündemde ve muhtemelen gereği de yapılacak. Zaten ECB tarafında çok net hareketlerini görüyoruz ama FED o kadar rahat gerçekleştirecek mi bunları? Ben halen çok emin değilim. Çünkü oradaki tahvil faizlerindeki yükselişin ana nedeni yani kısa vadede elbette işte enerji fiyatları, enflasyona ilişkin belirsizlikler bunlar etkili. Evet ama burada ana konu aslında borçluluk teması. Burada ana konu artık nötr faiz seviyesinin çok daha yukarıda bir yerde oluşması AI teması nedeniyle. Buradaki ana konu da aslında reel faizin artması ABD tarafında. Dolayısıyla bir noktada enflasyon endişeleri biraz törpülense, enerji fiyatları geri gelse, evet tahvil faizleri üzerinde bir miktar geri gelişi de görürüz. Ama yine de yüksek seviyelerin devamını da görürüz. Çünkü işte bütçe açığının %6'larda oluşacağı bir yıl göreceğiz. İşte borçluluk 40 trilyon dolara kadar gitmiş. Yüksek bir reel faiz çerçevesinde ilerleniyor. Dolayısıyla burada faizleri arttırmanın ekstra bir kötü yan etkisi olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu tahvil faizleri nasıl geri gelecek sorusunun cevabına da iki tane soruyla iki tane cevap verebiliyoruz. Bir tanesi eğer kemerleri sıkarsanız, mali disipline giderseniz aslında burada faizler üzerine daha belirgin bir etki yaratabilirsiniz. Bu yapılmayacak belli ki Trump yönetiminde o kemerler sıkılmayacak. Biraz önce de bütçe açı çerçevesinde konuştuğumuz gibi. Ya da ne bileyim işte girip eski tip bir QE ya da Fed'in girip ciddi bir QE ana alıcı Fed'in ana alıcı olmaya devam ettiği bir düzlemden bahsedeceğiz. Oradan da çok uzaktayız tabii şu noktada. Ne oluyor? Çeşitli müdahaleler oluyor. Geri alımlar oluyor hazine tarafından. Bunların miktarlarının arttığını görebiliriz. Farklı daha yaratıcı müdahaleler görebiliriz. Çünkü ana iki yapısal konuya cevap verebilecek işlemle gelemeyecekseniz piyasaya o zaman müdahale etmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü enerji tarafında da yakın vadede sizi çok rahatlatacak bir düzlemin olmadığını görüyoruz. Çok uzatmak istemem ama şunu da söylemek lazım. Yakın dönemde OECD'nin bir ara dönem raporu oldu. Yani burada bu uluslararası kuruluşların da genel çerçevede global outlook'u ifade eden raporların da senaryolarına, baz senaryolarına baktığımda hep şunu görüyorum. Yani bu enerji problemi 2027 yılı boyunca da aslında devam edecek. O baz senaryoyla çalışılıyor. Yani burada işte birdenbire tekrar hızlı bir normalleşmeye giden ham petrol fiyatlarından ya da ikincil etkilerinin önemli önemli oranda törpülendiği bir dünyadan bahsedilmiyor. Bu daha optimistik bir senaryo olarak görülüyor. Hatta daha pesimistik senaryoda belki de bir üçüncü dalga bile gelebileceği ifade ediliyor. Ve hani pesimistik senaryoya mı daha fazla olasılık verirsiniz, optimistik senaryoya mı daha fazla olasılık verirsiniz konusunda pesimistik senaryo maalesef enerji piyasasına ilişkin biraz daha öne çıkıyor. Böyle bir ortamda enerji fiyatları kaynaklı tahvil faizleri üzerindeki bu baskının bir miktar daha devam edeceğini göreceğiz. Dolayısıyla yakın vadede tahvil faizlerinde çok belirgin bir düşüş herhalde beklememek gerekiyor.
1: Evet, yani kötü senaryolar üzerinde duruluyor petrol fiyatları tarafında ya da enerji maliyetleri tarafında diyelim daha ağırlıklı. Oysa ki çok uzun süre piyasalar hiç en kötü ihtimali satın almamıştı. Ama şimdi geldiğimiz noktada artık yine bu sefer de daha kötü senaryolar üzerine sanki yoğunlaşılıyor. Ve yani savaşın akıbetinin ne olduğunu bilemediğimiz için hala Trump bu sefer de seçim sonrası referans verdi, o tarafa yöneltti ve ondan sonra nasıl bir dinamik olacak onu da bilmediğimiz için hala büyük bir belirsizlik olarak petrol fiyatları duruyor. Ama diyelim ki savaş konusunda önemli adımlar atıldı, önemli anlaşmalar sağlandı. Hoş artık hikaye Trump'a da çok kalmış değil, İran da epeyce bir zorluyor. Ama bu noktada petrol fiyatlarında ki geri çekilme acaba bundan sonrası için özellikle 2027 için bizi sıkıntıdan kurtarabilir mi? Yoksa geldiğimiz nokta öyle bir nokta ki 2027'ye de sarkar mı? Ne diyorsun Özlem, senin görüşün ne petrol fiyatları için? Sen de en kötü senaryoda mı duruyorsun ağırlıklı?
2: En kötü senaryoda değilse bile artık ilk anlaşma masasına oturulduğunda hızlıca 70 dolara gelmişti hatırlıyorsanız. Oradan uzaklaştı bence artık şeyler. Yani epeyce bir uzaklaştı. Hani en kalıcı barış olmadı varsayım, altında konuşuyorum tabii. En iyimser senaryoda bile 90 doların altına gelir mi gelmez mi, işte gelirse şöyle olur falan gibi şeylerle çalışıyor, varsayımlarla çalışılıyor. O da tabii önümüzdeki senenin bütün küresel ticaretini de, küresel büyüme tahminlerini de olumsuz etkiliyor. Yani biz 2018'den beri, aslında pandemiden sonradan beri böyle 3'ün üzerine atamayan, devamlı işte hafif hafif aşağıya revize olan, sonra böyle 3 olur mu küresel büyüme anlamında konuşuyorum diye gel git yaşayan bir seyirde devam ediyordu. 2027'ye sarkması da aslında ikinci yarıya kadar, hatta son çeyreğe yaklaşırkene kadar çok da şeyde değildi. Yani Kasım'da ara seçimlerden önce çözer kesin gözüyle bakılarak hareket ediliyordu. Bu yüzden de fiyatların içerisinde değil, biraz kanıksamış, çözülür herhalde yaklaşımıyla hareket eden bir piyasa var. Şimdi belli ki tamam, herkes işte anladı ki Kasım'a kadar çözüleceği yok, ama Kasım'dan sonra ne olacak? Ve 2027 senaryolarına veya varsayımları arasına hangi petrol fiyatıyla gelecek? Bence 85-90 dolar arası iyimser senaryo için konuşuyorum. 100 doların altına gelmemesi de bir senaryo olacak elbette. Bizim Türkiye tahminlerimiz için de olacak. Dolayısıyla da ben hala 85-90 dolar arasıyla çalışıyorum, ama yani 100 dolarlık bir senaryo oluşturmamıştım. Artık şimdi son çeyrekte önümüzdeki senenin daha net tahminlerini yaparken gayet ağırlık vereceğim senaryolardan bir tanesi de bu olacak. Hem Türkiye için hem de küresel dünya ekonomisi veya büyüme performansı açısından çok belirleyici olacak. Keza enflasyon tarafında da öyle. Yani enflasyonda işte rayına girer, hani düşüş seyrine devam eder ABD enflasyonu gözüyle bakılıyor. Euro bölgesi böyle bir şey, bu kadar seviyelere gelmesi beklenmiyordu bir ne bileyim 3 ay önce, 4 ay önce diyelim. Doğalgazın bu kadar ciddi bir şekilde yükselip Euro bölgesi ekonomisinin varsayımlarını bu kadar değiştirmesi beklenmiyordu. Şimdi bu anlamda 2027 tabii hiç beklenmediği kadar aslında olumsuz senaryo evrilebilecek noktaya geldi. Bu açıdan da hem büyümede hem enflasyonda hem uluslararası ticarette muhtemelen yeni şeylerin, açıklanacak tahminlerin tüm kurumlar tarafından 2026'da yapılan tahminlere nazaran daha olumsuz tarafta olduğunu göreceğiz önümüzdeki dönemde.
1: Peki. Şimdi arkadaşlar bir reklam arasına gideceğim. Bu akşam iki reklamımız var ve giderken de bu akşam Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz en son geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Başkanlığında gerçekleştirilen fon toplantısında SPK tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yol haritasını sundu. Ve tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızla yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Sayın Erdoğan açıklamalarını izleyelim, reklamlarımızı da beraberinde sonra dönelim gelelim değerlendirmelerinizi alalım.
3: Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.

0: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Küresel piyasalar devam ediyor. Özlem Derici Şengül ve Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteyiz. Şimdi fonlar tarafındaki son gelişmelerle ilişkin sizlerin değerlendirmelerini almak isterim. Bir kere tabii en önemlisi biraz önce de Sayın Cumhurbaşkanı'na dinledik. Fon Koordinasyon Kurulu konu oluşturuldu ve bir yol haritası sunulduğu ifade ediliyor. Sürecin tabii uzun olabilme ihtimali var. Kolay değil. Oldukça detaylı çalışılması gereken bir süreç. Birçok mağdurdan bahsediyoruz. Ve de tabii bu tablonun bir miktar makro göstergeler üzerinde de etkisi olabilir diye konuşuyoruz. Ama önce piyasalar tarafını sorayım. Özlem sana, Özlem Derici Şengül'e. Çünkü sadece fon piyasası değil, aynı zamanda borsamız üzerinde de son derece negatif etkilerini görüyoruz. Orada da çok sayıda mağdurdan bahsediyoruz. Getiriler önemli ölçüde geriledi. BIST 100'de bugün 12.291 seviyesindeydik. Şimdi bundan sonrasına yönelik neler beklemeliyiz? Neler olması gerekir? Ne dersin Özlem?
2: Hakikaten borsadaki özellikle tahvil tarafı da tabii etkilendi ama borsa tarafındaki etki bir yandan beklediğimiz diyebiliriz. Seviye olarak hani farklı seviyeler konuşuluyordu ama bir yandan da şiddetli bir şekilde devam eden bir etki. İki taraftan tabii etkileniyor diyelim. Birincisi söz konusu hisselerin değerleri her geçen gün düşmeye devam ediyor. İkincisi de ürken yatırımcılar pozisyonlarını kapatıyorlar. Hatta bir de üçüncü faktör koyayım. Fonları henüz çözülmemiş olan tasarruf sahiplerinin hani miktar olarak bir şey kesmek mümkün değil ama yani nakite erişim ihtiyacı olan kesimin diğer varlıklarını satması gibi bir eğilim de bu hareketi tetikliyor diye düşünebiliriz. Dolayısıyla da işte 13 bin liranın altına, puanın altına konuşamadım, gelmişti zaten. 12.290 bugünkü seviyesi. Tahvil faizlerinde de işte %40'ın üzerindeki hareket devam ediyor. Ne beklemeliyiz diyecek olursak, burada kamunun kendisini gösteriyor olması, varlığını hissettiriyor olması psikolojik olarak bir çığa dönüşmesini aslında engelleyen en önemli faktör. Organize bir şekilde adım adım giderek bir takım uygulamaların hayata geçirilmesi, belki hemen fonlarına erişim sağlayamayabilirler ama tasarruf sahipleri yine de paniği engelleyecektir. Bu anlamda ben birazcık 2001 krizine benzetiyorum. Yani orada bankacılık sektörünün problemleri hemen gün yüzüne çıkmış, su yüzüne çıkmış ve oradaki düzenlemeler hızlı bir şekilde hayata geçirilip sonrasında da çok sağlam bir bankacılık sisteminin kurulmasına olanak vermişti. Sermaye piyasaları tabii çok farklı dinamiklerle işliyor. Çok daha volatil dinamiklerle işliyor. Bankacılık gibi değil ama yine de çok önemli sorunlar su yüzüne çıkmış oldu bu vesileyle. Bu anlamda fon kurulunun kurulmuş olması, devlet denetleme kurumunun ki kurumlar üstü diyebiliriz devlet denetleme kurumuna süreci onun dahil olması bu anlamda bir parça güveni getirecektir ama asıl önemli olan bu kurul organların diyelim düzenleme hayata geçiriyor olması, adım atabiliyor olması ve bunları çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor olması. 2001 krizinde biz tabii bank run dediğimiz bu bankacılık sistemine hücumu yaşamıştık. Şu andaki piyasadaki hareket şiddetli ama bir run şeklinde, hücum şeklinde aracı kurumlara gidip hani hesap kapamalar işte veya tasarruflarını çok yoğun bir şekilde çekmeler veya dolarizasyona

0: sığınma gibi bir hareket görmüyoruz bu şey özelinde, kriz özelinde. Bunun bu noktaya dönüşmemesinin tek yolu varlığını hissettirmesi, bu kurulların varlığını hissettirmesi, düzenlemeleri hemen hızlıca hayata geçirip piyasanın normalleşmesine katkıda bulunması olacaktır. Hani düşüş devam eder mi? Evet, devam edebilir. Tahvil piyasasında farklı hareketler görebilir miyiz? Hisse senedinin yanı sıra bu tarafta da görebiliriz. Dediğim gibi nakit ihtiyacı bu tarafı hareketli tutacaktır. Makro yansıması da son çeyrekte muhtemelen talebin düşmesi, belki bir parça enflasyona katkı görebiliriz oradan. 30'un üzerine, hani 30'un üzerinde kalma ihtimali olan enflasyonun 30'un altına gelmesine yardımcı olabilir. Ama nakde erişimin bir kesim içinde dahi kısıtlanmış olması talebin düşmesi üzerinden büyümeyi olumsuz etkileyecektir. Bununla ilgili hani biraz çalışmak lazım. Seviye olarak %1 etkiler, 0,5 etkiler vesaire gibi bir şey demek şu an için hani çok kolay değil. Ama son çeyrek büyümesinde muhtemelen bunun da etkisini görüyor olacağız. Yabancı hani cari açık tarafına çok değinmiyorum ya da sermaye hareketleri tarafına. Burada da bir parça gördük carry trade pozisyonlarının çözülmesini. Belki ülke riskindeki yani CDS'teki artışın yansıması bazı hareketler olmuş olabilir. Ama o tarafta da yoğun yoğun çıkışlar, rezervleri çok büyük ve kalıcı şekilde etkileyecek bir çıkış görmedik.
1: Peki. Özlemciğim sen ne dersin? Sen nasıl değerlendiriyorsun hem gelişmeleri hem de bundan sonraki sürece ilişkin beklentilerin nasıl?
2: Bence biraz önce Özlem'in şu söylemini tekrar altını çizmek lazım. Son derece katılıyorum ve çok doğru. İşte böyle sorunlar su üstüne çıkınca onları adres eden çeşitli adımları atmak ve orada daha kalıcı iyileşmeler sağlamak piyasalar açısından çok çok önemli oluyor. Yani böyle musibetler oluşunca bunları ortadan kaldıracak adımlar son derece etkili oluyor. Dolayısıyla bu son adımları da bu minvalde olumlu değerlendirmek lazım. Çok mağdur var tabii. Bunun yarattığı da çok ciddi bir moral bozukluğu var. Moral bozukluğunun yanı sıra aslında hep konuştuğumuz, ekonominin genelinde de konuştuğumuz zedelenen bir güven var. Yani piyasaya olan zedelenen bir güvenden bahsediyoruz. Bir de özellikle yatırım fonlarına ilişkin daha da güvensizliğin bir miktar öne çıktığını görüyoruz. Yatırım fonları dünyasından biraz çıkışların da olduğunu takip ediyoruz. Ama tabii söz konusu gelişmelerin sektörün geneline mal edilmesinin de aslında yanıltıcı olabileceğinin de mutlaka altını çizmek gerekiyor. Yani güçlü risk yönetimi uygulayan, sağlam teminat yapısıyla çalışan birçok kurum var yatırım fonları dünyasında. Portföy yönetim şirketleri çerçevesinde ve aslında yatırım fonları birçok kişiye, küçük yatırımcı da ulaşamadığı varlık sınıflarına erişimi de aslında sağlıyor. İşte dağınık tasarrufları biraz daha dengeleyebildiğiniz, düzenleyebildiğiniz bir alan da sağlıyor. Ama mevcut durumda tabii son derece keşmekeş bir ortamda biraz bu piyasada olan güvenin zedelendiğini görüyoruz. Atılan bu adımlarla güvenin tekrar yerine geleceğini ve biz de anlatarak aslında burada tekrar yatırım fonları çerçevesindeki yanıltıcı ya da yanlış unsurları düzelterek devam edilebileceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii bir ekonomist olarak makro çerçevede ne gibi etkileri olduğu konusunda ilk aşamada tabii biz hep bir döviz talebine baktık. İlk bu geçtiğimiz hafta değil ondan önceki hafta çıkan haberler çerçevesinde bir döviz talebinin oluştuğunu gördük. Yani Perşembe ve Cuma günleri itibariyle böyle 7,5 milyar dolara varan satışların olduğunu gördük. Ama bunun çok önemli bir kısmının yeniden yabancı kaynaklı olduğunu da gördük. Şunu da unutmayalım, yakın dönemde aslında yabancı yatırımcının da para piyasasına piyasası fonlarına olan ilgisi var biliyorsunuz ve bu bir volatilite de yaratıyor. Biz ödemeler dengesi bilançosu içerisinde yabancının yatırım fonlarındaki hareketlerini takip edebiliyoruz. Biraz gecikmeli olsa da bir ay işte yaklaşık 2,5-3 milyar dolar giriliyor, bir ay çıkılıyor aynı oranda. Dolayısıyla büyük bir volatilite vardı ve yakın dönemde buraya bir kurumlara hem yerli hem yabancı %10'luk bir stopaj da getirilmişti. Bunu da unutmamak lazım. Burada biraz yabancılar kaynaklı çıkış olduğunu gördük. Biraz yurt içinde kurumlar kaynaklı DTH'larında artış gördük ama hane halkında herhangi bir döviz talebi görmedik. Geçtiğimiz hafta içerisinde de bu hafta içerisinde de öyle belirgin bir döviz talebinin oluştuğunu görmüyoruz. Dolayısıyla söz konusu karmaşanın yarattığı bir döviz talebi yok. Ha, son dönemde bir miktar rezervlerde düşüş var ama bunun daha ana nedeni altın etkisi. Altın fiyatlarındaki düşüşün rezervler üzerindeki etkisi. Bu bir kanal hani takip ettiğimiz, dolayısıyla burada belirgin bir hani rahatsız edici bir durum olmadığını görüyoruz. Bu rezerv yönetimi çerçevesinde kurun daha hani sağlıklı ve böyle stabil sürecini devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra tabii hem likiditemiz servet kanalları üzerinden olumsuz etkileri olabilecek iç talep üzerinde. Zaten iç talebinde son derece dezenflasyonist olduğunu, hatta bu dezenflasyon programı başladığından beri ulaşamadığımız kadar belirgin bir iç talep desteği gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani çıktı açığının negatif olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Uzun bir dönemdir bundan bahsedemiyorduk. Şimdi tabii bu fon dünyasında yaşananların da yarattığı bir etkiyle iç talep faktörleri daha da dezenflasyonist olabilir. Bu biraz faiz indiriminde alan açabilir. Örneğin Ekim tarafında bir faiz indirimi ihtimalini artık çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Aralık da önemli oranda fiyatlanıyor ama enerji fiyatlarını bu kadar konuştuğumuz bir noktada bir faiz indirimlerini çok önceden cepte görmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz adım adım gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de hani Ekim'e odaklanırsak, Ekim'de bir faiz indirimi ihtimali bu son gelişmeler sonrasında da daha öne çıkmış gibi gözüküyor. Büyüme zaten bu sene için, yani biraz önce de söylediğim gibi, negatif bir çıktı açığı var. Yani potansiyel büyümenin altında ilerliyoruz. O yüzden zaten büyüme dinamikleri zayıf. Bu sene 3 hatta belki biraz daha altında bir gayri safi yurt içi hasılayla da kapatma ihtimalimiz var. Ama tabii bu karmaşa çeşitli atılan adımlar ve regülasyonlarla düzenlendikçe ilerleyen dönemde eğer enerji fiyatlarında da çok daha yüksek seviyeleri görmediğimiz ama daha öngörülebilir süreçlere geldiğimiz noktada belki 2027'de biraz daha sesi açılan bir faiz indiriminden bahsedebiliriz. Ama burada da manevra alanımızın çok sınırlı olduğunu belirtmek lazım. Yani böyle dolu dizgin gidilebilecek bir faiz indirimi döngüsü olmayacak. 2027'de beklentilerimiz de bu minvalde değil. Dolayısıyla mevcut noktada makro zemin üzerinde bu son yaşananların etkilerinin şu anda sınırlı kaldığını görüyoruz. Tabii ki biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
1: Peki, bir kısa reklam arasına daha gidelim, sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, son bölümde biraz emtia konuşalım. Özden Bayraktar Gökşen'le başlayalım. Şimdi altında öyle sert bir geri çekilme oldu ki yani bu tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareket orayı bayağı bir savurdu. Ve geldiğimiz noktada yatırımcı acaba o 4000 dolar direnci korunabilecek mi? Yoksa artık 4000 doların altını konuşur hale mi geleceğiz diye sormaya bile başladı. Belki bugünden yarına değil ama altınla ilgili endişelerin arttığı görülüyor. Hala orta uzun vadede pozitif misin ve bugünkü hareketi nasıl okumak, yorumlamak lazım? Ne dersin altın yatırımcısına?
2: Yani daha önce altınla ilgili konuşurken de ifade ettiğim gibi vadeler çerçevesinde farklı şeyler söylemek mümkün. Ama biraz kısa vadeye odaklanmak lazım ve tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olduğu bir noktada ve konunun reel faiz olduğu bir noktada, yüksek reel faizlerin olduğu bir noktada altındaki hareketlerin olumlu olması çok zor, kolay değil tabii ki. Dolayısıyla çok büyük bir hassasiyeti var şu anda faiz hareketine. Ancak gelinen seviyede biraz önce de söylediğim gibi yani 5.25'lerde bir 10 yıllıklarda ben altındaki geri çekilmenin mesela çok çok daha belirgin, çok çok daha hızlı olmasını beklerdim. Şimdi böyle 4.000-4.200 dolar arasında biraz daha işte hareket eden, işte konsolide olmaya çalışan bir dinamik içerisinde faizlerde bir geri çekilme olduğunda çok hızlı hareket edebiliyor ki çok yakın bir zamanda gördük. Birdenbire kendini 4.400'e doğru attığını gördük ama kısa vadede biraz önce yani programın başında da konuştuğumuz gibi tahvil faizindeki geri çekiliş beklentisinin de çok yüksek olmadığını, çok güçlü olmadığını biliyoruz. Bir geri çekiliş olsa bile çok belirgin olmama ihtimali var. Dolayısıyla kısa vadede bu altın fiyatlarını baskı altında tutmaya devam edecektir tabii ki. Çünkü aslında burada hep diyoruz gelen talep nereden altına? Merkez Bankası'ndan. Bir de fiziksel hane halkı yani fiziki talep de var. Bu perakende talebinden bahsediyorum aslında. Orası çok önemli oranda düşmüştü. Son dönemde biraz ETF'lere giriş olmuştu ama yüksek faiz seviyesi o talebi de önemli oranda sınırlandırıyor tabii ki. Tekrar o perakende talebinde güçlü olmasını görebiliyor olmamız lazım. Bu minvalde de biraz o faizlerin geri çekilişini görmek lazım ama orta ve uzun vadede konu şu son dönemde yaşadığımız ve çok daha belirgin hale gelen paradigma değişikliği yani dollar debasement trade'in güçlenerek devam edeceği beklentisi doların karşısında ne gücünü biraz daha ön plana çıkaracak altın gücünü çıkarmaya devam edecek diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha böyle orta vadeli uzun vadeli görünümde şekillendirdiğimizde altın yerini almalı diye düşünüyorum portföylere bakılınca ama daha kısa vadeye odaklıysak çok hızlı bir hareket beklememek gerekiyor altında.
1: Özlem, sen de uzun vadede altın için pozitif misin? Eğer öyleyse bu seviyeler alım için uygun seviyeler olabilir mi? Özlem dondu. Dondu Özlem. Sana soruyorum o zaman Özlem Bayraktar Gökşen. Madem uzun vadede pozitif diyorsun, o zaman bu seviyeleri değerlendirmek mi lazım? Ne dersin?
2: Yani uzun vadede pozitif derken tabii portföylerde belirli bir seviyede bulunduruluyorsa aslında burada ek bir portföy artışına gerek yok aslında. Hani devam etmeli. Hani hangi oranda bir altın ağırlığından bahsettiğimiz son derece önemli. Hı hı. Ama biraz önümüzü görelim tabii. Faiz seviyeleri daha da yukarı gidebilir gibi. Dolayısıyla biraz daha geri çekilme görebiliriz gibi. O yüzden de çok hızlı hareket etmezdim bu seviyelerden uzun vadeyi düşünsen bile almayı.
1: Gümüş için ne dersin peki? Yani paralel bir tahmin mi yaparsın? Çünkü aslında yılın başında gümüşle ilgili çok pozitif söylemler var idi ama bu tahvil tarafındaki hareket orayı da epeyce bir sarstı.
2: Evet yani kıymetli metaller düzleminde böyle hep altın üzerinden bir trend oluşturup gümüşü de onun peşine koyuyoruz. Gümüş de kendi farklı kulvarında, kendi fiyatlamasında, bir de tabii işte iletken olması, işte güneş panellerinde kullanılması, dolayısıyla ayrıca sanayi çerçevesinde de bir talebinin olması aslında farklı bir tema da yaratıyor. Ama tabii bir ikame etkisi de var gümüşte. Yani gümüşte hızlı bir fiyat artışı sonrasında eğer pahalı hale geliyorsa sanayide, işte güneş panellerinde ya da hangi düzlemde kullanılacaksa pahalı diye ikame etkisiyle başka bir emtia ile değiştirilebiliyor aslında. O yüzden de o hızlı yükseliş hemen kesilebiliyor. Zaten volatiliteyi sağlayan önemli, beraberinde getiren önemli nedenlerden biri de bu. Bence altın üzerinden de hani giderek oradaki trendinde daha kısa vadede bu faiz seviyelerinde daha zorlu, ama daha uzun vadede AI temasında düşünürsek, yenilenebilir enerji temasının da giderek, özellikle bu petrol arzı sıkıntısı içerisinde daha da güçleneceğini düşünürsek, gümüş içinde bir tema yaratmak çok mümkün.
1: Özlemciğim, geri geldiğine göre sana da sorayım, altın ve gümüş için senin değerlendirmen ne doğrultuda?
3: Evet, ben de yani gümüşle ilgili kesinlikle Özlem'e katılıyorum. Sanayi emtiası olması ayrıştırabilir biraz altından gümüşü. Bu kadar hani korele bir şekilde hareket ettiğini görmeyebiliriz. Tüm bu faktörlere bağlı olarak, özellikle de hani küresel büyüme, sanayi talebinden çok etkileniyor. Altın bambaşka faktörlere yönelip gümüş belki bir parça da ön plana çıkabilir. Altınla ilgili orta vadede yine iyimser misin diye sormuştun. Aslında hani iyimserim hala, ama şöyle bir şey beni korkutuyor. Yani altını yukarıya taşıyan en önemli faktörlerden bir tanesi, evet, jeopolitik risklerdi, ama ikincisi de biliyorsunuz merkez bankaları talebiydi. Ve merkez bankaları önümüzdeki dönemde tahvil faizleri belli bir seviyeye geldikten sonra, artık burası hani giriş için çok uygun seviye, şimdi bile yani hani bazı yorumlarda görüyorum, portföy çeşitlendirmesini bu sefer tahvil tarafında, ABD tahvilleri tarafında kullanabilirler. Buradan uzaklaşmalarının nedeni Trump riskiydi, biliyorsunuz. Bir, ikincisi de jeopolitik risklerle birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisiydi. Ama öyle seviyelere geldi ki şeyler, faizler bu tarafta bir çeşitlenme görürsek, altındaki o taşıyan faktörün bu sefer tahvil tarafında taşıyıcı hale geldiğini görebiliriz. Bu anlamda da altını hani biraz zor günler bekleyebilir. Henüz tam olarak bu senaryo bence ağır basar diyemiyorum. Halen daha altında o kadar karamsar değilim, ama böyle bir risk var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ağzınıza sağlık.
2: İyi akşamlar.
3: Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
1: Evet, Özlem Derici Şengül ve Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteydik bu akşam küresel piyasalarda. Gelin bir rakamlara bakalım bitirirken, tablo nasıl şekilleniyor. Bu ABD tarafında satıcılı seyir devam ediyor. Biz başlarken Nasdaq

0: Yatay pozitifti, şimdi orası da negatife dönmüş. An itibariyle Dow Jones'ta %0,22, S&P 500'de %0,17 ve Nasdaq tarafında da %0,10 kadar geri çekilmeler görüyoruz. Biz de içeride akşam seansında %2,16 kadar kayıpta Viyop 30 endeksi, işlemlerin geçtiği seviye 15.566. Yarın ne konuşacağız? Takvime bakalım, gelin birlikte. Çin'den bileşik PMI verisi gelecek. İngiltere'nin büyüme rakamlarını alacağız. İkinci çeyrek verileri. İçeride işsizlik oranına ve dış ticaret dengesi verilerine ve aynı zamanda açlık sınırı verilerine bakacağız. Yine hizmet üfe yarın gelecek. Almanya'dan TÜFE verisi, enflasyon verisi gelecek. Amerika'dan çekirdek PCE ve ADP istihdam verilerini alıyor olacağız. Ve son olarak içeride yine borçlanma programını takip edeceğiz. Fon piyasasındaki gelişmeleri Fitch Ratings kıdemli direktörü Douglas Winslow bugün Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Çok ciddi, sistematik bir etki yaratmasını beklemiyoruz dedi. Ekonomide iyi gidişat devam edecektir. Yönetilebilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum diye de ekledi. Bu güzel röportajla tamamlayalım küresel piyasaları. İyi geceler diliyorum herkese. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Bizler de elbette gelişmeleri yakinen takip ediyoruz ama mevcut konuşulan rakamları düşünecek olursak bu Türkiye'nin GDP'sinin sadece %1'ini temsil ediyor. Yani elbette yasal çerçeveler neyi gerektiriyorsa bu yapılacaktır. Bu tabii ciddi bir şok Türkiye için. Bunun farkındayız. Ancak çok ciddi bir sistemik etki yaratacağını da beklemiyoruz. Yani Türkiye'deki piyasaları ve genel hatlarıyla finansal sistemi düşünerek söylüyorum bunu. Elbette negatif bir etkisi olacaktır genel hatlarıyla Türkiye üzerinde ama söylediğim gibi bunlar gerekli müdahalelerle ve gereken adımların atılmasıyla toparlanacaktır. Mesela Merkez Bankası tarafında tabii likidite desteğinin devam ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde hisse senedi piyasalarının da istikrarlı seyrettiğini görüyoruz. Tabii para piyasası fonları tarafında büyük gibi gözüken meblağlardan bahsediliyor olabilir. Ancak bu söylediğim gibi Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde etkilemeyecektir ve şu zamana kadar da dolarizasyonda da örneğin çok büyük bir artış gözlemlemedik. Tabii yatırımcılar da gelişmeleri takip edecektir. Bundan etkilenen yatırımcılar varsa acı verici olacaktır, belki de zor olacaktır toparlanmaları. Ama ekonomiyi genel hatlarıyla düşündüğümüz zaman bu gidişat, iyi gidişat devam edecektir. Çünkü söylediğim gibi GDP'nin sadece %1'inden bahsediyoruz ve hükümet de yasal merciler de gereğini yapacaktır. Söylediğim gibi yatırımcılar bundan etkilenmiş olabilir. Bunun o taraf için bir toparlanma gerekecektir. Ama mali açık ya da diğer detayları düştüğümüz zaman bu kontrol altında yönetilebilecek bir süreç diye düşünüyorum. Uzun süredir enflasyon bizim de takipimizde. Şimdi 2026 için tahminimiz yıl sonunda %30 gibi bir seviye. Şimdi tabii bu sene yüksek enerji fiyatları gibi bir realitemiz oldu. Beklentiler de tabii bu tarafta etkilendi. Ve bütün ilgili gelişmeler de tabii Merkez Bankası'nı zorladı mevcut politikaları konusunda. Ama koşullar görece iyi gözüküyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da doğru adımlar attı. Zaten 100 bas puanlık bir değişikliğe gitmişti. Enflasyon seviyesinin yüksek gözüktüğü bazı kalemlerde ciddi ciddi toparlanmaların görüldüğünü de hesaba katacak olursak tabii 2027 için de beklentimizi %23 civarlarında tutuyoruz. Bu tabii Bazı, daha doğrusu Fitch'in takipinde olduğu diğer bazı ülkeleri düşündüğümüz zaman bu çok yüksek bir seviye olarak gözükebilir. Ama önümüzdeki sene için değerlendirmemiz şöyle. Petrol fiyatları zaten toparlanmaya ve düşüşe geçtiği için önümüzdeki yıl bu daha iyi olacaktır. Dolayısıyla son değerlendirmemiz bu şekilde. Yani bunun ciddi hatlarıyla değişiklik yaşayacağını da beklemiyoruz. Tabii enerji fiyatlarındaki değişikliğe göre de Merkez Bankası kendi beklenti ve hedeflerini değiştirecek olabilir.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Gel birer çocuk olalım. O günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo.